0: onu da alacağız. Çünkü biz hiçbir işi yarım bırakmayız. Ama önce yemek borunu inceleyelim mi?
1: O zaman hemen kaşifi çağıralım.
2: Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif.

0: Gerçekten uzun ince bir boru gibi.
1: Şu an yemek borusunun içindeyiz. Yemek borusu ağızla mideyi birbirine bağlayan ve alınan gıdaları mideye aktaran organımızdır.
0: Epey uzun duruyor.
1: Yaklaşık 25 santim boyundadır.
0: Fındığı ağzıma atıyorum. Hop, çiğniyorum, çiğniyorum. Hop, yemek borusuna.
2: Oradan da mideye.
1: Yemek borusundan yiyecekler 4-10 saniye arasında midemize ulaşır.
2: Biraz önce içtiğim sıvı soluk borusuna kaçmıştı. Öksürdüm. Bütün yediklerimiz, içtiklerimiz Allah'tan doğruca yemek borumuza gidiyor.
1: İşte yiyeceklerin nefes borumuza kaçmasını gırtlak önlüyor. Olur da nefes borumuza bir şey kaçarsa yabancı maddeyi öksürerek dışarı atarız. Vücudumuz Allah'ın yarattığı gerçek bir mucize.
0: İçecek makinesindeki boru plastikten. İçecekler içinde kayarak bardağa ulaşıyor. Yemek borusunda da aynı sanırım.
1: Yemek borusunun yapısı kaslardan oluşur. Mukoza adı verilen zarla kaplıdır. Hatta istemli olarak, yani biz farkına vararak yutma işlemini gerçekleştiririz. Daha sonra yemek borusunda yiyecekler istemsiz şekilde mideye ulaşır.

0: Şimdi tamam. İnşallah sorunsuz çalışacak.
1: Benim için hiç sorun yok. Ben portakal sulu sıcak çikolatayı da sevdim. Değişik bir tat ama iyi.
2: Sen zaten ne olsa seviyorsun Yaman. Yeter ki yemek içmek olsun. Hop.
1: E ne yapalım? Yemek borum sağ olsun. Makine de çok iyi çalışıyor. Bir bardak da sıcak çikolata içeyim.
2: Teşekkürler profesör.
1: Gerçekten çok lezzetliydi. Teşekkürler.
0: Afiyet olsun çocuklar.
1: Bence portakal sulu çikolatayı da denemelisin profesör.
2: Yo yo, bence içme profesör.
1: Pişman olmayacaksınız. Gerçekten enfes.
0: Peki madem, bir tadına bakayım. Önyargılı olmayayım. Epey lezzetli.
1: Demedim mi? Sakalım yok ki dinlensin. Afiyet olsun.
2: Yaman, sakalın yok da bıyığın var.
1: Ne? Bıyık mı? Çikolata.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Allah senden razı olsun be Bodu. Biraz yardım etsen fena olmazdı doğrusu. İyi valla. Keşke benim de kanatlarım olsaydı da hep böyle yan gelip yatsaydım. Heh, bir sen eksiktin. Hayırdır inşallah Bodu? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Şimdi oyunun sırası mı? Neydi bu şimdi? Demek kedicik ağaçta kalmış. Sen de bana onu göstermek için böyle davrandın. Tamam. Gel bakalım. 5 dakikaya kalmaz kurtarıveririz onu.
1: Yazın tabii ki çok güzel de bu mevsimin de tadı bir başka oluyor.
2: Böyle keyif yapınca her mevsimin tadı başka.
3: Arkadaşlar, ha? Bir gelsenize. Bir şey göstereceğim.
4: Çufi çalışmaları başlıyor galiba.
2: Ben zaten keyif dedim mi hemen bir şey başlar.
3: Hadi hadi söylenme Meto. Duyuluyor buradan.

0: Asıl ama oyuncak fuarında Chofi'yi sergileyeceğim ya. Diyorum ki böyle ufak bir gösteri de yaparım.
1: Bu ufak olmamış pek ama...
2: Öyle dengesiz ki sanki benim parkur versiyonum olmuş.
3: Bunun üstünde Chofi gidebilecek mi?
0: İşte bunu hep birlikte göreceğiz. Hadi baretlerinizi takın.
3: O neden?
0: Ne olacağı belli olmuyor bizim işlerimizin. Önce güvenlik.

0: Haydi bismillah. Bodu, hazır mısın? Pardon Bodu. Bu aracı kullanmayalı epey olmuş. Dur bakalım. Şöyle yapınca ne oluyordu? Peki ya böyle yapınca? Şimdi buldum. Allah!
1: Ne yapıyor bunlar?
2: Bilmiyorum ama deneyimlerimden yola çıkarak diyorum ki bu iş iyi bitmeyecek.
1: Ağacın üstünden bir şey aldılar ama tam ne olduğunu...
2: Gerçekten de bizim işlerin nasıl biteceği belli olmuyor.
1: Şuna bakın. Sanki az önce yaşanan kaosla hiçbir ilgisi yokmuş gibi.
0: Nasıl korktuysa hayvancağız can havliyle atladı üstümüze. Kimi kimsesi de yok. Artık biz bakarız buna.
3: Allah senden razı olsun Müştefa abi.
0: Şimdi sizin işi halledelim. Sonra onu bir veterinere götürür, bir de isim buluruz.
2: Bizim işle vakit kaybetmeseydin Müştefa abi. Biz parçalara kendimiz bulurduk. Ben yıktım diye düşünüyorsan hiç düşünme. Zaten üflesek yıkılacaktı bizimki de. Elimde kalan parçalardan ancak bu kadar oldu.
0: Siz merak etmeyin. Size yetecek kadar demir tel, cıvata. İşte ne istiyorsanız buluruz 5 dakikada.
1: Kaos!
3: Efendim abicim?
1: Kediye isim düşünüyordum da.

0: Bugün şanssızdık çocuklar. Elden düşme parçaların hepsini bizden önce gelen bir çocuğa vermişler.
1: Mahallede bizden başka hurdalarla ilgilenenler de var demek.
2: Ama bu kadar fazla malzemeyi kim alır ki?
3: Hem de bizim gibi bir çocuk ha?
2: Ha?
1: Ha?
0: Bu bizim Fatih. Camiden tanıyorum. Babasıyla gelirler.

0: Selamun aleyküm Fatih. Ne yapıyorsun böyle? Anlat bakalım.
1: Aleyküm selam Müşteba abi. Bir planör maketi yapmak istiyorum ama işin içinden çıkamıyorum.
2: Kusura bakma Fatih kardeş.
1: Önemi yok abi. Zaten pek bir ilerleme kaydedememiştim.
3: Bu çok da zor görünmüyor arkadaşlar. Hem böyle küçük bir planör yapmak için bu kadar fazla parçaya ihtiyacımız yok.
1: Ne bileyim, cıvatacılardan bulabildiğim her şeyi istedim. Sağ olsunlar, kırmadılar beni.
3: Bak ne diyeceğim Fatih, bizi hatırladın mı?
1: Evet abi, bana kermeste oyuncak robot yapmıştınız. Allah razı olsun.
3: Gel birlikte yapalım senin planörü. Bizim hurdalıkta. Sonunda artan parça olursa da biz parkurumuz için kullanırız. Ne dersin? Anlaştık mı?

0: Allah sizden razı olsun Furkan abi. Bu hayal ettiğimden bile çok daha güzel oldu. Peki acaba uçabilecek mi?
1: Bunu anlamanın sadece bir yolu var. Yeterince yükseldiğimizde halatı söküp planörü kendi başına uçmaya bırakacağız.
2: Gerisini bununla halledebiliriz.
0: Evet, hava akımını kullanarak yükselir ve alçalırız.
1: Haydi, gazamız mübarek olsun.
2: Hadi.

0: Ali hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Uçurtma yarışının iptal edildiğini Mustafa'ya söyledin mi Salih?
2: Söyledim kardeşim.
0: Bugün ne yapacağız peki?
2: Planlarımız çok ani iptal oldu. Çocuklarla camide toplanalım. Elbet yapacak bir şeyler buluruz.
0: Fikirde Galip, planlamada mülayim bir insan olduğum için bütün yükü omuzlarımda hissediyorum.
2: İyi ki varsın canım kardeşim.
0: Sorma, daima tetikte ve dikkatli olmalıyım.
2: Hey, beklesene. Neden bırakıp gidiyorsun? Galip!
0: Koş hadi.
3: Grup çalışması olduğu için bence diğer gruplardan farkımızı ortaya koyacak bir şekilde sunmalıyız.
0: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
2: Selam. Durun tahmin edeyim. Bugün ne yapacağımızı konuşuyordunuz.
4: Hayır.
2: Nasıl ya? Uçurtma işi iptal olunca boşluğa düştük ya.
4: Yok, düşmedik.
3: Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
0: O zaman ben tahmin edeyim. Siz başka bir konudan bahsediyordunuz. Anlamadınız mı? Komikti ama.
3: Bu mükemmel şakadan sonra konumuza nasıl döneceğiz bilemiyorum Galip.
2: Evet, konuya dönün hadi. Merak ettim gerçekten.
5: Grup ödevini nasıl yapacağımızı konuşuyorduk.
6: Ben de kutuda ne olduğunu merak ettim.
2: Çok da mühim bir şey değil.
0: Her grup tahtaya kalkıp sunum yapmayacak mıydı?
3: Ben diyorum ki diğer gruplardan farklı bir sunum yapalım.
0: Biraz araştırıp düşünelim.
5: Kutuda ne var ya?

0: Aleyküm.
1: Aleykümselam.
0: Uçurtmalar uçmayınca hepinizin buraya geleceğini tahmin ettim.
2: Bir şey mi söyleyecektin Ali'ciğim?
0: Yoo.
2: Bir şey mi var Ali?
0: Yoo.
2: Neden dikilip duruyorsun?
0: Hiç.
2: Tövbe estağfurullah.
0: Bayram hocam.
3: Resmen konu mankenimiz oldu çocuk. Ayaklarını yere vurma öyle bam bam. Bir de toz çıkarmazsan minnettar olurum inan.
4: Vay. Süper fikir.
3: Süper? Fikir?
4: Ödevi nasıl sunacağımızı buldum.
1: Nasıl?
4: Bakın şimdi.

0: Hadi o zaman görev dağılımını yapalım. Sonra da hep birlikte üstünden geçeriz. Kutuda ne var?
1: Özel.

0: var ama masası yoktu ondan.
1: Doğru. Masa olmadan masa tenisi oynanmaz.
0: Bunları Fatma teyze artık çocuklara oynamıyor diye az kalsın çöpe atacakmış. Hemen aldık ama masa yok maalesef.
2: Hayırdır çocuklar?
3: Masa tenisi malzemelerimiz var ama...
1: Masamız yok hocam.
2: Demek öyle.
0: Maalesef.
2: Peki bu ne?
4: Masa!
1: Bu masa olur mu hocam?
2: Neden olmasın? İşte oldu.
5: Çok güzel oldu hem de hocam.
2: Bazen çözüm burnumuzun ucunda duruyor olabilir. Kim geçiyor karşıma?
4: Ben!
5: Okul ödevimiz için Peygamber Efendimizin yürüme adabı ile ilgili sünnetinden bir sunum hazırladık hocam.
2: Öyle mi? Maşallah size.
5: Müsaitseniz ilk size sunmak istiyoruz hocam.
2: Hemen geliyorum. Çok merak ettim.
5: Bütün tavır ve davranışlarımız karakterlerimizin yansımasıdır arkadaşlar. Bu sebeple konuştuğumuz dil kadar beden dilimiz de önemlidir. Bu sebeple oturup kalkmamıza, selamlaşmalarımıza, hatta yürüyüş şeklimize bile özen göstermeliyiz.
0: Şimdi grubumuzun yazdığı maniler eşliğinde sizlere Peygamber Efendimizin sünneti üzerinden yürüme adabı nasıl olmalıdır ondan bahsedeceğiz.
5: Hazırsanız başlıyoruz.
1: Selim! Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam kardeşim.
1: Selamun aleyküm beyefendi.
4: Aleyküm selam.
1: Rastlarsan birine yolda, tanıdığına ya da tanımadığına, selam verir unutma, yürüyen oturana, az olan çok olana.
6: Yürürken ayaklarını sert vurma, güzel işler için koş, hiç durma. Ama sakın tozu dumana katma, yürümenin de bir adabı var, unutma.

Güzel havaları severim. Camiye hep yürüyerek gelirim. Yolda bir engel görürsem hemen kenara çekerim.

0: biriyle çıktıysan yola ne önde ol ne arkada. Kimseyi geride bırakma. Daima hizayı kolla.
1: Evet arkadaşlar, Peygamberimizin 20 adabından yola çıkarak hazırladığımız sunumun sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuştur. Teşekkür ediyoruz. Nasıl olmuş hocam?
2: Muhteşem olmuş çocuklar. Hem manileri yazmışsınız hem sahneye uyarlamışsınız. Daha ne olsun?
3: Sağ olun hocam.
2: Maşallah size. Peygamberimizin sünnetini ne kadar güzel anlatmışsınız. Bunun namaz çıkışı cemaatimize de yapalım.
4: Evet, çok güzel olur.
0: Yetenekte galip, çalışmada mülayim olunca üstesinden gelinemeyecek ödev yok hocam.
2: Aynen öyle galip.

batıdan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Hey, ne oluyor?
1: Verin bakayım şunu. Sanki okuyacaklar. Şu hale bak, daha okumamıştır. Çocuklar dinleyin. Gezgin hayırsever Ahmet Kerem kargo motosikletiyle köy köy geziyor. Köy çocuklarına kitap, gıda ve giysi dağıtıyor.
2: Bu kadar mı?
1: Evet, bir de fotoğrafı var.
0: Üzücü haberler sayfa sayfa. İyilik haberleri bir cümlecik.
3: Siz de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsunuz?
4: Kesinlikle.
0: O halde bu iyilik kahramanını bulmak için çalışmalar başlasın.
5: İyilik için.
1: Elimizdeki bilgiler: isim Ahmet Kerem, lakabı Gezgin Hayırsever, teçhizat kargo motosiklet.
3: Notlarımı aldım sayın dedektif.
4: Bu olabilir mi?
3: Değil.
4: Bu da değil demeyin.
1: Seni mi kıracağım dostum? Ta kendisi.
0: Şimdi bekleme zamanı.

0: Hemen mesaj atıyorum. Tamamdır.
1: Yine mi bekleyeceğiz?
0: Geldi bile. Siz de kimsiniz yazmış. Ben gazetede filan çıkmadım. Motosikletim de yok diyor.
1: Haberi çıkmış, haberi yok.
2: Daha doğrusu biz yanlış kişiye ulaştık.
1: O da olur.
3: Tabii ya. Şenlik gazetesinde muhabirlik yapan Hikmet amcamı aramalıyız. Hikmet amca selam. İyiyim Hikmet amca. Yeni haberler peşindeyiz. Biz bir haber gördük de Ahmet Kerem adında bir hayırsevere ulaşmamız gerekiyor. Evet, bugün. Evet. Köyleri gezip yardım dağıtıyormuş. Gerçekten mi? Çok teşekkürler Hikmet amca. Senden haber bekliyoruz.
2: Hedefe bir adım daha yaklaştık.
1: Ve yine bekliyoruz.
3: Boş boş beklemeyelim. Hadi dua edelim.
1: Bu işi bana bırakın dostum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, biz iyilik habercileriyiz. Gerçi sen bunu bizden iyi biliyorsun. Biz hep iyiliği yaymak istiyoruz. Bazen hayırseverlere ulaşmak çok zor oluyor. Hayır, kimseye bir şey demiyorum tabii. Ama onlar da biraz daha kendilerini tanıtsalar keşke. Hani niye bu kadar gizliyorlar kendilerini bilemiyorum. Gerçi ben de yaptığım her iyiliği yaymıyorum tabii. Geçenlerde annem yorgundu. Odamı ben topladım mesela. Sonra

0: babama anlattım. Olacak iş mi? Niye anlatıyorsun değil mi? Anlatmasam daha mı iyi olurdu gibime de gelmiyor değil. Allah'ım.
1: Ahmet Kerem'i bulalım.
0: Allah'ım, Ahmet Kerem'i bulalım inşallah. Yani senin yardımınla. Amin.
2: Amin.

0: Efendim? Evet Hikmet amca. Öyle mi? Tamam, çok teşekkürler. Yarın Hikmet amca bizi Ahmet Kerem'le buluşturacak. Ve bilin ne yapacağız?
1: Ne?
0: Bir köy gezisine katılacağız.
2: Hey! Yaşasın!
3: Allah'ım! Bana az önce gülenler şimdi ne diyecekler acaba?

0: Hoş geldiniz çocuklar. Hazırsanız yola çıkalım.
1: Hazırız Ahmet abi. Yalnız sığar mıyız?
2: Mo gelmezse sığarız bence.
3: Yediğin sandviçlerle sen sığıyorsun da ben mi fazla geldim?
0: Hepimiz sığarız çocuklar, merak etmeyin.
4: Ay, başım dönüyor.
2: Bir daha sandviç yersem iki olsun. Hatta üç olsun da yediğime değsin.
1: Çocuklar, alt tarafı biraz sallandık.
5: Evet, biraz sallandık, o kadar.
4: Mo niye inmedi?
3: Neredeyiz? Ben kimim? Siz kimsiniz?
5: Tamam, sorun yok. Birazdan sistem kurtarma devreye girer.
1: Çekim başlasın. Fotoğrafta kim var?
4: Ben her kareyi fotoğraflayacağım. Not tutma görevi de bizde.
5: Benim köy gezim başladı bile.
0: O zaman istikamet köy camii. Yardımınız için çok teşekkür ederiz.
6: Ne demek? Her türlü hizmete hazırım.

sevgili güzelce köy çocukları, gezgin hayırsever Ahmet Kerem ve iyilik habercileri camimizin avlusunda sizleri beklemektedir.

yapacağız? Her şeyi camiye taşıyalım. Çok geç. Yağmur başlıyor.

0: Moğol kanunları der ki, ne zaman iyilik habercileri bir iş peşinde olsa muhakkak yağmur yağar. İşler ters gidecekse gidecektir. Yerler ıslanabilir, yeter ki sen kuru kal. Islanmak istemiyorsan ıslanma.
1: Mo, hadi sırılsıklam olacaksın, koş!
0: Koşmak istediğinde bağcıkların çözülebilir. Evden ne zaman erken çıksan anahtarlarını unutursun. Anahtarın yoksa evin de yoktur. Şemsiye bulamazsan... Mo kanunları der ki, ıslandıysan artık şemsiyeye ihtiyacın yoktur.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
3: Ne güzel şeyler bunlar Ahmet abi.
2: Bu güzel çocuklara az bile Mehmet. Ama elden bu geliyor.
3: Öyle deme Ahmet abi. Baksana nasıl da mutlular.
4: Ahmet abi yine ne zaman geleceksin?
2: İlk fırsatta Cihancığım.
3: Ahmet abi sen buraya daha önce de mi geldin?
2: Evet Mehmet. Bu civardaki köylerde ihtiyaç sahibi çok. O yüzden arada gelmeye çalışıyorum.

0: Hangi bağlantıda hata yapıyorum acaba?
1: Ekran kartının uyumlu olduğundan emin misin?
0: Öyle olmalı. Bu monitörle bütün videolarımızı HD izleyebileceğiz.
2: Çalışırsa.
3: Ben pek anlamam ama sanırım bu açıkta duran ucunda bir yere bağlanması gerekiyor.

0: kaçıyorum.
1: Sevgili izleyiciler, köyleri gezip çocukları sevindiren gezgin hayırsever Ahmet Kerem abiyle güzelce köyündeyiz. Köyün bütün çocuklarına yiyecek, giysi ve oyuncak dağıtan Ahmet abimiz bakalım neler söyleyecek.
2: Çocukların yüzündeki gülücükler benim en büyük zenginliğim. Peygamberimiz çocuklara sürekli hediyeler verir, onlarla şakalaşırmış. Medine'dekiler de yetiştirdikleri meyvelerden peygamberimize getirir, o da meyveleri ilk çocuklara verirmiş. Çocuklara kucak açan bir peygamberin ümmeti olarak ben de ömrümü onları sevindirmeye adadım.
1: Hem eğlendik, hem gezdik, hem çocuk sevindirdik Ahmet Kerem abiyle.
3: Biraz ıslandık geldik.
4: Her gün şen bir şamata, her gün...

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Kara yok mu? Nerede peki? Endişelenmeli miyiz? Nerede bu çocuk? Aradın mı kendisini? Ulaşamadın muhtemelen. Hemen bir de ben arayayım. Dur. Hah, çalıyor. Üç defa çaldırdım. Kapatayım. Allah Allah. Ne oldu acaba? Hele şükür. Karacığım, nerelerdesin sen? Endişeni tahmin edebiliyorum keçe. Ama mutlaka bir açıklaması vardır. Değil mi Kara? Önemli bir şey yoktur inşallah Kara. Telefonunu da açmayınca merak ettik doğrusu. Telefon evde mi kaldı? Çok uykulu görünüyorsun. Geç mi yattın? Yoksa akşamki maça bakmak için mi? Anlaşıldı. Uykunu alamayınca da uyanamadın ve programa yetişemedin. O zaman vaktinde yatmanın ve uykumuzu almanın önemine dair bir kapışma yapsak hiç fena olmayacak. Ne dersiniz? Siz düşünürken ben de önce kimin çizeceğini seçeyim. Tamam. Keçecim, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir saat. Şaşırdık mı? Hayır. Tam tahmin ettiğim gibi. Çocuklar gece 10'da yatarlar. Ve okuluna yetişmek için erkenden uyanırlar. Aynı zamanda sabah namazına uyanabilmek için de erken uyumak gerekir, değil mi Kara? Aa, Kara uyuyor. Hay Allah, bu çocuk çok uykusuz kalmış. Hayır keçe, lütfen aklıma geleni yapma. Ama keçe, oldu mu şimdi? Kendine geldiysen eğer, kapışmaya var mısın Kara? Bakalım uykusuzluğunu yenmeye çalışan Kara bize neler çizecek? Evet, uyumadan önce pijamalarımızı giymeli ve dişlerimizi fırçalamalıyız. Çok güzel bir hatırlatmaydı Kara. Teşekkürler. Uykun biraz daha açıldı mı? Nasılsın? Geldik bir programın daha sonuna. Ama Kara çok yorgun. Gidip dinlenmeli. Keçe, madem bu kadar çok istiyorsun, hemen açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bakalım neler olacak. İşte bu. İyi ki çizdin keçe. Yatmadan önce kitap okumanın kıymetini anlatmakla bitiremeyiz çocuklar. Hem hafızamızı kuvvetlendirir hem de stresi alır. Beynimizi dinlendirerek daha kaliteli uyumamızı sağlar. Uykuyla ilgili bu kapışma için teşekkürler çocuklar. Sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: güzergâhta da sen bana neden 5 tane para verdin?
1: Sen dikkat balonunun miçosu değil misin?
0: Öyleyim.
1: Gelip bize işlerimizde yardım ediyorsun. O yüzden bu para senin miçoluk ücretin.
0: Ya teşekkür ederim Agah dedi. Ben bu 5 tane parayla muz alabilir miyim?
1: O senin paran Elifciğim. Ne istersen alabilirsin. Ama sana az önce söylediğim gibi ben zaten muz alacağım.
0: Ya alacak mıyız?
1: Elma, armut, marul, domates.
0: Başka?
1: İyisini bulursak karpuz.
0: Muz?
1: Muz da alacağız.
0: Yaşasın! Hey hey hey çarşıya gidelim. Muz muz muz muz da alıp yiyelim. De de de Agah dede. Sen bir tanesin canım dede. Şey Agah dede.
1: Efendim Miço.
0: Hani benim 5 tane param var ya.
1: Evet kızım.
0: Ben o parayla muz alayım mı?
1: İstersen al kızım. Ama ben muz alacağım için sen istersen başka bir şey alabilirsin.
0: Agah dede biz çarşıdan neler alacaktık? Aklımdan çıktı gitti.
1: Ama yol boyu en az 20 kere tekrar tekrar saydım Miço.
0: Doğru ya saydım. Muz da alacaktık.
1: Evet alacaktık. Muz da karpuz da.
0: İyisini bulursak. Keşke kağıda yazsaydık. O zaman hiç unutmazdık.
1: Hiç gerek yok Miço. Sayende o kadar çok tekrar ettim ki unutmamız imkansız.
0: Doğru ya ben de aklıma yazdım. Unutmam bir daha.
1: Aferin sana.
2: Merhaba arkadaşlar. Bugün Agah dedeniz ve Elif çarşıya gittikleri için sizleri biraz bekleteceğiz.
3: Ne zaman gelecekler?
2: Çok sürmez Kenancığım. Onlar geldiğinde hemen kalkış yapacağız. Anlaştık mı?
3: Anlaştık Sema abla.
0: Agah dede.
1: Allah, bismillah. Ne oldu Miço?
0: Agah dede sen bana 5 tane para verdin ya. Ben de onunla muz alsam.
1: Peki kızım al. Ama ben de muz alacağım halde sen neden fazladan muz almak istiyorsun?
0: Balona binecek arkadaşlarıma ikram edeceğim. Ben miçoluktan para kazandığım için arkadaşlarla paylaşmak istedim.
1: Aferin sana güzel kızım. Çok düşünceli bir çocuksun sen.
0: Sen de öylesin Agah dede. Yani sen çocuk değilsin, büyüksün de. Ama düşüncelisin.

0: bulduk Elif.
1: Ben bugün bir çalık ücretimi aldım. Agah dede bana 5 tane para verdi.
0: Ne güzel. Güle güle harca.
1: Teşekkür ederim. Ben de o parayla muz alıp size ikram etmek istedim.
2: Ya çok teşekkürler.

0: Evet çocuklar. Çok şükür bugün de kazasız belasız havalandık.
1: Evet ve sıra neye geldi Agah dede?
0: Neye geldi Miço?
1: Dikkat öyküsüne.
0: Evet aynen öyle.
2: Arkadaşlar dikkatlice dinleyin olur mu?
1: Olur.
0: Evet çocuklar. Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir çocuk yaşarmış.
3: Bu çocuğun adı neymiş Agah dede?
0: Hadi adını sen koy. Ne olsun adı?
3: Cancan olsun.
0: Tamam peki öyle olsun. Cancan'ın babası bir çiftçiymiş. Bir sürü tavuğu varmış. Cancan'ın babası bu tavukların yumurtalarını kasabada satarak para kazanır, bununla da geçinir giderlermiş. Günlerden bir gün Cancan'ın babası hastalanmış. Yumurtaları satmaya gidemeyeceği için oğlunu yanına çağırmış.
2: Oğlum, ben bugün biraz hastayım. Gidip yumurtaları satamam. Bugün yumurtaları sen satabilir misin?
0: Demiş. Cancan babasının sözünü dinlemiş, yumurtaları alıp kasabaya gitmiş. Bütün yumurtaları satıp sevinçle eve dönmüş. Babasına parayı vermiş. Bol kazançlı bir gün olduğu için babası da mutlu olmuş, oğluna teşekkür etmiş ve ona biraz harçlık vermiş. Cancan aldığı bu harçlıkla hemen bakkala gidip kendine en sevdiği şekerlemelerden almış. Tüm parasını verdiği halde şekerlemeler pek bir az görünmüş gözüne. Kendi kendine tüm paramı verdim, azıcık şekerleme alabildim diye düşünmüş. Bir yandan da şekerlemelerini yiye yiye gezerken en sevdiği arkadaşıyla karşılaşmış.
3: Arkadaşının adı neymiş Agah dede?
0: Hadi bakalım, onun adını da sen koy.
3: Mercan.
0: Harika, Cancan'ın arkadaşı Mercan. Evet, Cancan şekerlemelerini yerken Mercan'la karşılaşmış. Cancan elindeki şekerlemelerden arkadaşına da ikram etmek istemiş. Ancak bir yandan da içinden...
2: Tüm paramla şekerleme aldım. Ona rağmen azıcık şekerlemem var. Birazını da paylaşırsam bana hiç yetmeyecek.
0: Diye geçirse de yine de göz hakkıdır diyerek arkadaşı Mercan'a şekerleme ikram etmiş. İkisi birlikte yemeğe koyulmuşlar. Derken yanlarına bir arkadaşları daha gelmiş.
3: Onun adı da Nurcan olsun mu Agah dede?
0: Hay hay olsun. Tabii seni mi kıracağız? Cancan arkadaşı Nurcan'a da şekerleme ikram etmesi gerektiğini çok iyi biliyormuş. Ancak yine içinden...
2: Tüh azıcık şekerlemem vardı. Birazını Mercan'a verdim. Biraz da Nurcan'a verirsem bana hiç kalmayacak.
0: Diye geçirse de arkadaşına da göz hakkıdır diyerek ikram etmiş. Üçü şekerlemeleri yiyerek giderken birden yanlarına iki arkadaşı daha gelmiş. Bunların isimleri ne olsun Kenan?
3: Cancan, Mercan, Nurcan.
1: Aycan'la Alican olsun.
0: Harika! Cancan, Alican ve Aycan'a da şekerleme ikram etmiş. Onlar da şekerlemelerden alıp afiyetle yemiş. Derken bir arkadaş daha gelmiş, bir arkadaş daha derken... Köyde ne kadar arkadaşı varsa toplanmış Cancan'ın başına. Cancan her bir arkadaşına şekerlemelerden ikram etmiş. Bir yandan da bakkaldan şekerlemeleri aldığımda gözüme azıcık görünmüştü. Bana bile yetmez diye düşünürken tüm arkadaşlarıma yetti. Hepimiz yedik lakin hala bir sürü şekerlemem var diye geçirmiş içinden. Cancan artan şekerlemeleri eve götürüp babasına da ikram etmiş. Ve babasına şaşkınlıkla...
2: Babacım, bugün bana verdiğin harçlıkla şekerleme aldım. Gözüme öyle az görünüyorlardı ki. Param azıcık şekerlemeye yetti diye düşündüm. Sonra o şekerleme...

0: Kelimelerden ben yedim. Mercan'a, Nurcan'a, Aycan'a, Alican'a ikram ettim. Köydeki tüm arkadaşlarıma göz aklarını verdim. Yine de bitmedi şekerlemem. Nedir bunun sırrı?
1: Demiş. Babası gülümseyerek bakmış oğluna ve ona...
0: Benim akıllı oğlum, paylaşımcı oğlum. Rızkı veren Hüda'dır. Azları çoğaltır, çokları azaltır. Onun her şeye kudreti yeter. O bizlere paylaşın der. Sen de onun sözünü tutmuş paylaşmışsın. İşte bu işin sırrı budur. Eğer paylaşırsan bereketlenir.
1: Demiş. Babasının bu sözleri kulağına küpe olmuş, Can aklından hiç çıkartmamış. Bütün bir ömrü boyunca elindekini Allah rızası için paylaşmış. Paylaştıkça azalmak şöyle dursun, hep bereketlenmiş, hep artmış. Can da ömür boyu hiç yokluk yoksunluk çekmeden mutlu mesut yaşamış.
0: Evet, güzel bir manzara eşliğinde harika bir öykü dinledik. Agah dedemize bu güzel öykü için teşekkür ederiz. Şimdi sıra geldi yarışmaya. Cancan'ın babası ne iş yapıyordu?
2: Çiftçiydi Sema abla.
0: Harika. Kenan 1-0 öne geçti.
1: Peki, Cancan kasabaya ne satmaya gitmişti?
3: Yumurta.
1: Doğru. Skor 1-1 oldu.
3: Peki o gün yumurtaları neden Cancan satmıştı?
2: Babası hastalanmıştı da ondan.
3: Evet doğru. Kenan 2-1 yaptı.
0: Ve bugünkü yarışmamızın kazananı o oldu.
1: Ama bizim yarışmamızın kaybedeni yok ki çocuklar. Birlikte güzel vakit geçirip eşsiz manzaranın tadını çıkartıyoruz.
3: Üstelik bugün muz ikramı da vardı.
2: Doğru ya. Hepinize teşekkür ederiz. Elif, sana da ayrıca.
4: Bir çoluk paranla aldığın muzları bizimle paylaşman çok güzeldi.
3: Afiyet olsun arkadaşlar. Paylaşalım ki bereketlensin.
0: Kenancığım, balon maketi senin olurken Berat'la birlikte bizden birer de rozet kazandınız.
3: Ve böylece siz de Dikkat Balon ailesinin birer üyesi oldunuz.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: 더 보는다 초점.
1: 봇.
0: korkuttun beni Eymen'ya.
2: Hakkını helal et. Şaka yapmak istemiştim.
0: Neyse, helal olsun.
2: Kaç elmamız oldu?
0: 1, 2, 3, 4 ve 5.
2: Harika. Hadi gidelim artık.
0: Tamam. Dur, yoruldum.
2: Peki, duralım.
0: Bahçedeki çeşmede elmalarımızı yıkayalım mı?
2: Yıkamak mı?
0: Evet, meyve ve sebzeleri yıkamadan yememeliyiz.
2: Olur ama benim eve gitmem lazım. Sen kendi elmalarını yıka, ben de diğerlerini evde yıkarım.
0: Tamam.
2: Al bakalım Asya. Ben de hemen eve gideyim. Evde görüşürüz.
0: Tamam. Eymen daha çok yorulmuş olabilir. Ama yine de elmaları birlikte topladık. Ama bana 2 tane verdi. Kendisine 3 tane aldı. Bu hiç adil değil.

0: Selamun aleyküm Temel amca.
1: Ve aleyküm selam Asya.
0: Aa, sen de mi elma topladın Temel amca?
1: Yoo, Eymen getirdi. Getirmeden önce de iyice yıkamış. Birlikte toplamışsınız sanırım. Allah ikinizden de razı olsun.
0: Amin. Ama...
1: Ama ne?
0: Şey, yok bir şey Temel amca.
1: Ha? Ah.
0: Şey, ha? Önce senden özür dilemek istiyorum Eymen.
2: Özür mü? Neden?
0: Sen bana iki tane elma verince diğer üçünü kendine aldın sandım. Ama ikisini Temel amcama vermişsin.
2: Aşk olsun ya. Olur mu hiç öyle şey? Neden senden fazla alayım?
0: Hatta az bile almışsın.
2: Evet, sana iki, Temel amcama iki, bana bir.
0: Hakkını helal et. Hakkında yanlış düşündüm.
2: Helal olsun.
0: Şey, bu arada iki elma bana fazla gelir. Birini sana vermek istiyorum.
2: Ama ben de yiyemem ki iki tane.
0: O zaman birini paylaşalım.
2: Tamam, tamam. İçin rahat etsin.

0: öfkeyle kalkan zararla oturur.
1: Hago yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hago. Öfkelenme ama. Hago her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hago. Hayır, yine olmadı. Ve Hago yardıma geliyor. Şefkatli Hago. Hago'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Hago'ya. Hago ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Hago. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık? Hago'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Hago'nun ilgisi her zaman tatlı Gugularda. Şefkatli Hago'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava. Hago'nun aklı uçakta. Hago üzgün. Fakat Çogu'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Hago, neşelen. Hago'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman. Sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah! Yine öfkelenecek Hago. Hayır ama Hago yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Hago hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu tatlı Gugular. Uçur bakalım uçağını Hago. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfz edip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii işte.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Fırtına çıkacak.
1: Ha? Hadi çocuklar, ortalıktaki eşyaları karavana taşıyalım.
2: Tamam baba, hadi gelin bakalım.
3: Amma panik yaptınız ha. Alt üstü hafif bir esinti.
4: Sen fırtınadan korkmuyor musun dayı?
3: Rüzgardan korksak nefes almazdık yeğenim. Tabii.
0: Hadi Zeki. Burada durup konuşacağına birkaç parça eşya taşı.
3: Sırf senin güzel hatırın için babacığım. Yoksa hiç gerek yok bunlara canım. Tabii. Bunu da alalım. Rüzgarda uçup ormanı çizmesin.
4: Aferin Gümbel'e. Zeki'ye enerji verdin.
3: Aman ne komik. Oy, oy.
1: Hadi çadırlarımızı sağlamlaştıralım.
4: Hadi dayı, biz de çadırımızı sağlamlaştıralım.
3: Korkma yeğenim. Bizim çadırımızda hiçbir şey. Koş yeğenim, koş. Çadır kaçıyor.
4: Aman dayı ya, dedim ben sana.
3: Bir de iyi tarafından bak yeğenim.
4: Neymiş iyi taraf?
3: Arkadaşlarını anlatacağın bir macera anıldı. Tabii.
4: Aman ne macera.
5: Anne, Rüzgar nasıl alışıyor?
3: Yeğenim, işi uzmanına sorsana.
0: Uzman?
1: Kimmiş o uzman?
3: Tabii ki ben.
0: Sıkı durun. Zeki hikayeleri geliyor.
3: Şimdi Yavuzcuğum, devler ülkesinde koca bir dev var. Bazen canı sıkılıyor, ıslık çalıyor. O zaman hafif rüzgarlar alışıyor.
6: Bazen de sinirleniyor ve hızlıca üflüyor. O zaman da fırtınalar çıkıyor. Tabii.
5: Dayıcığım, bu bilgi pek doğru gibi gelmedi bana.
1: Bir yanlışın olabilir mi acaba Zeki?
3: Ne alaka ya? Ben bu bilgiyi kitaptan okudum bir kere. Bilimsel bir gerçek bu. Tabii.
5: Bu bilimsel kitabın adı ne acaba?
3: Devler ülkesinde.
5: Aman dayı, aman. Masal kitabı o.
3: Ne olmuş yani? Kitap kitaptır.
2: Masal kitapları gerçeklere dayanmaz Zekicim. Bolca abartmalar olur, benzetmeler olur.
3: Neyse canım. Çok biliyorsanız siz söyleyin.
2: Şöyle basitçe anlatayım sana. Yeryüzünde molekül diye adlandırdığımız tanecikler vardır. Sıcak bölgelerde yeryüzündeki bu tanecikler ısınır ve ısındıkça da gökyüzüne doğru ilerlerler. Soğuk

0: Bölgelerde bulunan tanecikler ise üşüdükçe yeryüzüne doğru gelmek isterler. Isındığı için gökyüzüne giden taneciklerin oluşturduğu boşluğa gelip ısınmak isteyen bu taneciklerin geliş hızından dolayı da rüzgar oluşur.
1: Heh, benim açıklamam daha eğlenceliydi.
2: Zeki. Heh,
1: tamam mı bayağı sustum.

0: Abi dayı.
1: Çok binmiş seni.
2: Ayrıca rüzgarlar yağmurun oluşumda önemli rol oynarlar. Denizlerin üzerinden ya da nemli alanlardan geçtiklerinde buralardaki nemi taşırlar ve soğuk alanlarda yağmur oluşmasını sağlarlar.
3: Aa, harika. Artık rüzgar lavı sevmeye başladım.
0: Ben de sıkıntıdan patlamaya başladım.
4: Otur otur şiştik cidden.
5: Rüzgar da şiddetini azalttı.
6: Şöyle rüzgarla bir etkinlik yapsak iyi olurdu.
2: İyi fikir.
1: Rüzgar demek paraşüt demektir. Paraşüt demek de zeki demektir. Tabii.
5: Yine başladı.
1: Paraşüt zeki derler bana.
4: Oğlum boş ver. İş açacaksın başına yine.
1: Rica ederim anneciğim. Bu sözleri paraşüt zekiye hakaret sayarım.
7: Paraşütü nereden bulacaksın zeki? Çok merak ettim.
1: Enişteciğim. Hı? Lütfen. Tabii ki kendim yapacağım.
0: Nasıl?
1: Sofra bezine. Tabii.
4: Gitti güzelim sofra bezi.
1: Şimdi izleyin beni.
3: Eyvah.
1: Sakin ol sincap. Seninle işim yok. Bırak geçeyim. Düşürme beni. Korkmayın çocuk oyuncağı. Bütün mesele tekniği bilmekte. İzleyin de.
5: Of.
1: Demiştim size. Bütün mesele teknikte.
4: Oy. Daha güvenli bir etkinlik yapın.
7: Rüzgar arabası yapmaya ne dersiniz?
6: Rüzgar baba arabası mı? İlginç bir fikre benziyor baba.
0: Nasıl yapacağız?
1: Bana bırakın o işi.
4: Bence hiç bırakmasınlar. Sus da enişteni dinle.
1: Aşk olsun anneciğim ya. Tamam, öyle olsun.
7: Yelkenli gemi gibi olacak. Dört tekerlekli gövdenin üzerine yelkenler yapacaksınız. Bunu kumaş ya da kağıtla yapabilirsiniz. Rüzgar yelkeninize çarpıp ileri itecek. Arabanız da böylece ileri gidecek.
1: Olmaz öyle. Rüzgar arabayı savurup atar.
3: Seni attığı gibi mi dayı?
1: Şey, evet. Neyse, oraları karıştırmayalım Yavuzcuğum. Boşluklu yapacaksınız ki rüzgar aralardan gitsin. Arabayı savurup atmasın. Tabii.
7: Alın çocuklar. Bakalım kimin arabası yarışı kazanacak.
1: Yarışma. En sevdiğim. Gel bakayım.
6: Bu iş görür.
1: Demiştim ben.
3: Biz nasıl yapacağız dayı?
1: İşte böyle. Fazla rüzgar aralardan gidecek. Öylece araba uçmayacak. Bu kumaşa gelen rüzgar yeter de artar bile. Tabii.
3: Şey ama dayı.
1: Merak etme. Birinciyiz biz. Tabii.
6: Bu sorunu çözer.
1: Hadi, hadi seni.
5: Hadi gelin.
1: Yağmur yağmasa sorunu çözerdim de dua edin yağmur yağdı.
0: Ya tabii tabii.
1: Yağmur dinsin, halledeceğim. Merak etmeyin.
3: Yağmur nasıl oluyor anne?
1: Bunda bilemeyecek ne var Yavuzcuğum. Gökyüzündeki su boruları çatlıyor. O yüzden yağmur yağıyor.
5: Ah zeki, ah.
1: Ne oldu baba ya? Yanlış mı oldu yine?
7: Evet, yanlış oldu.
1: İzleyin o zaman. Çatlakları tamir edeyimde görün.
4: Zeki oğlum otur yerine. Yıldırım falan düşer Allah korusun.
1: Hayır anneciğim. Bu artık bir onur meselesi. Hem yağmuru durduracağım hem de arabayı yapacağım. Tabii. Nerede bu çatak ya? Sırılsıklam oldum.

0: beyefendi. Bulacağım o çatla. Ay, anneciğim. Ay,
1: aha. Çatlağı bulamadın herhalde.
2: Ne çatlağı baba ya? Canımı zor kurtardım. Amca.
1: Yağmurun oluşumunu ablandan dinlemeye ne dersin oğlum?
0: Yani olabilir. Neden olmasın?
3: Isınan su buharlaşır, hafifler ve gökyüzüne yükselir. Gökyüzündeki bu nemden bulutlar oluşur. Buharlar soğuk havayla karşılaştıklarında yoğunlaşırlar ve ağırlaşırlar. Böylece yer çekimine karşı duramazlar ve aşağı yağmur damlası olarak dökülürler.
0: Yani mantıklı. Böyle de olabilir tabii. Ama ben yine de yağmurları sevmiyorum.
4: Niyeymiş?
0: Canım sıkılıyor. Evde oturdum. Yağmurlar olmasa harika olurdu. Tabii.
4: Emin misin?
0: Olmaz mıydı?
1: Yağmurlar olmasa hayatta olmazdı.
0: Nasıl yani?
3: Yağmurlar olmasa ağaçlar, çiçekler, çayırlar, hayvanlar ve insanlar susuz kalırdı.
5: Bütün dünya kupkuru çöl olurdu.
0: Su! Su! Ne? Yağmursuz olmaz, susuz yaşanmaz. Allah'ın rahmetine olmasın denmez. Rüzgarlar rahmettir, yağmurlar berekettir. Tüm bu nimetlere şükretmek gerekir. Tabii.
6: Harikasın dayı.

0: 결승 족쇄 결승 룻룻 둘째 결승 족쇄 결승 룻룻
1: 저쪽발 gelebilir misiniz? Çocuklar, biliyorsunuz bugün sahneye üçümüz çıkmak zorundayız.
0: Üçümüz mü? Neden? Garip abi gelecekti hani.
1: Oğlum, biliyorsun Havva nine nezle olduğu için annen onun yanında kaldı.
0: Tamam, Garip abi de ninenin yerine onun erzaklarını satmak için pazara gitti. Ama satar satmaz yanınıza gelirim dedi.
1: Evet, öyle dedi ama yetişebilir mi, yetişemez mi bilmiyorum.
2: İnşallah yetişir. Ama yetişemezse üçümüz çıkıp tiyatroyu sergilemek zorundayız.
1: Aynen öyle Merve. Unutmayın, biz kocaman bir ekibiz.
0: Daha önce yaptık, yine yaparız.
1: Hadi öyleyse.
3: Bir, iki, üç. Hey baby tiyatro. Hey!
1: Arkadaşlar, oyun öncesi biraz zihnimizi açacak oyunlarımızdan oynayalım mı?
0: Hey, yaşasın. En sevdiğim.
1: Ne oynayalım?
2: Soruya soruyla cevap verme oyunu oynayalım baba.
0: O nasıldı?
2: Bir soru cümlesi seçiyoruz. Sonra karşılıklı konuşmaya başlıyoruz. Ama tüm cümlelerimiz soru cümlesi olmak zorunda.
0: Hatırladım. Soru soramayan yanar.
1: Aynen öyle. Önce ikiniz başlayın. Soru soramayan yanar. Yerine ben geçerim.
2: Anlaştık. Nerede geçsin bu oyun?
1: Bir manav dükkanında. Merve sen manav ol. Sefa sen de müşteri. Sefa, ilk cümleyi ben söylüyorum. Sen dükkana girip hayırlı işler, sizde muz var mı diye soracaksın. Ve oyun başlayacak. Anlaştık mı?
3: Evet.
1: Haydi öyleyse. 3, 2, 1, oyun.
0: Hayırlı işler. Sizde muz var mı?
2: Elbette var. Manavda olmayacak da nerede olacak muz?
0: Canım her manav muz satmak zorunda mı?
2: Muz satmayan manava manav denir mi hiç?
0: Nasıl yani? Manav olmak için muz satmak zorunluluğu mu var?
2: Zorunluluk değil ama kaliteli hizmet. Ya tüh soramadım.
0: Hey ablam yandı.
1: Harikaydınız. Çok iyi gittiniz. Şimdi Merve'nin yerine ben geçiyorum.
2: Unutmayın. Sefa öğretmen, babam öğrenci. Sefa, sen neden geç kaldın sorusuyla oyunu başlatır. 3, 2, 1. Oyun.
0: Sen neden geç kaldın?
1: Aa, ders başladı mı?
0: Başladı tabii canım. Dersin saatini mi unuttun yoksa?
1: Öğretmenim, özür dilesem affeder misiniz?
0: Affederim ama sen de bana bir söz verir misin?
1: Ne sözü?
0: Eğer geç kalmanı gerektirecek bir mazeretin olursa... Ya tüh soramadım soruyu. Yandım. Abla sıra sende. Bir parktasınız. İkiniz de çocuğunuz oynasın diye getirmişsiniz. Çocuklarınız uzakta oynarken siz de bankta oturup sohbet ediyorsunuz.
2: Tamam, ilk soru cümlemiz ne?
0: Sizin çocuk hangisi? Ablam sorsun. 3, 2, 1, oyun.
2: Sizin çocuk hangisi?
1: Şu kırmızı şapkalı olan. Sizinki?
2: Mavi montlu olanı görüyor musunuz?
1: Evet, o mu sizinki?
2: Yok, onun yanındaki yeşil atkılı yok mu?
1: Yeşil atkılı mı?
2: Evet, söyledim ya, duymadınız mı?
1: Duydum ama göremedim. Orada yeşil atkılı bir çocuk mu var?
2: Canım şu kaydırağın yanında duran yok mu?
1: Aa, o çocuk mu?
2: Çocuk tabii. Başka ne olacaktı?
1: Bir saattir öylece duruyor. Ben onu açsam

0: Hacı, bu sefer de ben yandım. Güzel bir egzersiz oldu. Teşekkürler çocuklar.
1: Biz teşekkür ederiz baba.
2: Ey ahali! Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Heybeli tiyatro köyümüzdedir. Meydanda toplaşalım.
0: Heh, anons da geldi. Ahali toplanır birazdan. Bakalım bugünün konusu neymiş? Babalarımız ne oynardı? Nasıl yani? Anlamadım. Bu kağıdı kim yazdı? Bize açıklayabilir mi?
1: Ben yazdım.
0: Babalarımız ne oynardı derken ne demek istedin küçüğüm?
1: Ben geçen gün tablette oyun oynuyordum. Babam da bana ben senin gibi küçük bir çocukken ne güzel oyunlar oynardım dedi. Merak ediyorum ne oynardı?
0: Anladım. Bizim çocukken nasıl oyunlar oynadığımızı merak ettin. Harika. Arkadaşlar, körebe oynayalım mı?
3: Olur. Gözümüzü neyle bağlayacağız?
1: Bende mendil var.
0: Ebe değilim.
3: Ebe değilim.
1: Ya tüh. Peki tamam.

0: Yakaladım. Sen ebe oldun.
1: Biz küçükken kör ebe oynardık. Tıpkı böyle. Ebe gözünü bağlar, diğerlerini yakalamaya çalışırdı. Tüm sokaklar bizim için kocaman bir park gibiydi. Yakan top oynayalım mı?
0: Tamam, ama kukalı yakan top oynayalım.
2: O nasıl?
0: Çok basit. Bak, bu kuka. Burası da atış çizgisi. Buradan top atacağız. Kukayı deviren ebeyi seçer. Diğerleri taşları tekrar dizmeye çalışırken ebe onları vurmaya çalışır.
2: Anladım, çok eğlenceli.
1: Hay Allah, ıska geçtim.
2: Hey, devirdim. Sefa sen ebesin.
0: Şimdi hepinizi ebelerim.
1: İşte böyleydi bizim oyunlarımız. Taşlar bir oyuncak, kaldırımlar bir oyun alanı. Gönlümüzce koşar, oynar, eğlenirdik bir güzel.
2: Yerden yüksek oynayalım mı?
1: Tamam.
0: Sayıyorum, çıkan ebe olur. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik, cik cik cik, Fatmacık, cık cık cık. Ebe oldun çık.
2: Hey, Abidin ebe oldu.
0: Beşe kadar say, sonra kovalamaya başla bizi.
1: Bir, iki, üç, dört, beş.
2: Yerden yüksek.
1: Tüh, tam yakalayacaktım, yerden yükseğe çıktım.
0: Yerden yüksek.
1: Ebe. Ebe, ebe. Yerden yüksek oynardık birlikte. Tüm çocuklar sokakta bir arada neşe içinde oradan oraya seker. Ebeye ebelenmeden yüksek yer arardık. Bir arada oynamak, ah, ne güzeldi bilseniz.
2: Şimdi oyunlarımız sıkışıp kaldı tabletlerin içinde.
0: Bizler de oturur olduk oyun için bilgisayar başına.
1: Oysa ne güzeldir oyunlar oynamak tüm çocuklarla bir arada.
2: Yine nasıl oldu acaba?
1: Daha iyiymiş kızım. Annenle telefonda konuştum az önce.
0: Garip abi de gelemedi. Bari o yetişseydi oyuna.
1: Heh, bak, garip abin arıyor.

Efendim garip? Yapma yahu. Şu saat oldu, sen hala çarşıda mısın? Ha, işin bitti ama dönecek araç bulamadın. Tamam, bizim de gösterimiz bitti. Birazdan yola çıkıyoruz. Sen yolun kenarına doğru in, biz geçerken seni de alırız inşallah. Hadi çocuklar. Garip abinizin çarşıdaki işi bitmiş ama dönüş için araç bulamamış. Gidip onu alacağız.

0: Nine, daha iyi görünüyorsun.
1: Çok şükür daha iyiyim Abidin oğlum. Hacer kızım öyle iyi baktı ki bana.
2: Oh, çok şükür.
1: Sizin tiyatro oyununuz nasıl geçti bakalım?
2: Çok güzeldi. Oyunlar oynadık sahnede.
1: Öyle mi? Ne oynadınız?
2: Mesela bir tane göstereyim. Akşam ebesi.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Yes.

0: Ne yapıyorsun?
1: Dergi okuyorum.
0: Hı, ne dergisi?
1: TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Türü ne?
1: Adı üstünde dayı. TVT Hı? Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Hı? Bir dakika ya. Sen okuma yazma bilmiyorsun ki.
1: Dayıcım, resimlerini okuyorum.
0: Ha, anladım.
1: Ama bir rahat dergi okutturmadın ki.
0: Öyle rahat dergi okunmaz zaten. Hı. Boynun ağrır. Tabii. Hı. Yaşasın!
1: Niye seviniyorsun dayı?
0: Çünkü yeni icadımı buldum. Ama bana gerçekten kitap okuyan müşteriler lazım. Önce onların üstünde denemeliyim. Tabii.
1: Onlar kim dayı?
0: Tabii ki ablan. Gerçek bir kitap kurdu. Koş ablanla abini çağır bana.
1: Ya gelmek istemezlerse?
0: Ha, doğru. En iyisi sen ablanı çağır. Dayım senin için çok önemli bir şey yaptı de. Söyle işte bir şey der.
1: Abimi?
0: Yok, onu çağırma.
1: Niye?
0: Allah akıl vermiş. Niye? Kullanalım diye. İkisini de çağırırsan gelmezler. Ama birini çağırmazsan merak edip mutlaka gelir. Tabii.
2: Dayıcım, neymiş o benim için çok önemli olan şey?
0: Kitap.
2: Dayıcım, kitap icat ettim deme lütfen.
3: Hayır abla, kitap değil. Hmm. Üzerinde yazılar olan sayfalardan oluşan bir icattır o.
0: Size de iyilik yaramıyor.
2: Neyse dayıcım, kitap değilse icadın, ben dinlemeye hazırım.
0: Şimdi Zeynep'ciğim, haftada bir kitap okumak ister misin?
2: Ne haftası dayı, ben günde bir kitap okuyorum.
0: Ne? Maşallah. Günde bir kitap mı?
2: Evet, ne oldu ki?
0: Yok canım, ne olsun? Herkes günde bir kitap okur zaten.
3: Yo, ben okumuyorum mesela.
0: Sen de bir dur Yusuf'cum ya. Peki Zeynep, günde iki kitap okumak ister misin?
2: Evet, bazen iki kitap da okuyorum.
0: Ay, okursun ama rahat okuyamazsın, değil mi? Benim icadımla istediğin kadar kitabı rahat rahat okuyacaksın. Tabii.
3: İyi. Hmm. Ben kitap okumuyorum zaten. Hmm. Benlik bir durum yokmuş. Gideyim ben.
0: Okumuyordum diyeceksin. Artık sen de hiç yorulmadan bir sürü kitap okuyabileceksin. Hmm. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım. Kitap okumanın en zor yanı nedir?
1: Dayın sana sovulan sovarken kitap okumaya çalışmak.
0: Allah iyiliğini versin Yavuzcuğum. Çok komiksin. Ama değil.
3: Okuduğunu anlamak?
0: Hayır.
2: Okuduğun kitabı başka kitaplarla karşılaştırmak?
0: Hayır. Tabii ki sayfa çevirmek.
2: Sayfa çevirmek mi?
0: Evet, sayfa çevirmek. İnsanın kolları yorulur. Ve artık kitap okuyamazsın. Peki başka ne zordur?
3: Kesin bilemeyeceğimiz bir şey.
0: Evet, sandalyede oturup kitap okumak. Beliniz ağrır, sırtınız ağrır, kambur olursunuz.
1: Ben kanepede yatarak okuyorum.
0: O zaman da iki büklüm olursun, boynun ağrır. Ama merak etmeyin, yeni icadımla bunlar artık sorun olmayacak. Tabii.
2: Görelim bakalım bu icadı.
0: Aynen. Hayır. El aynası. Makara.
1: Makarna mı?
0: Hasbünallahi ve nimel vekil. Makara diyorum, makara. Makas. Biraz da ip. Tahta çıtalar. El. Kitap. Kitap.
1: Güle güle güzel kitabım. Seni çok sevmiştim.
0: Tabi. İşte yeni icadımız. Hı? Kolay oku.
1: İcadın adı Zekit değil mi?
3: Zekat mı?
1: Hayır, Zekit.
0: Zekit mi? Ne alaka?
1: Zeki'nin Z'si, kitabın kiti. Zekit.
0: Olmaz. Bu da iyi. Kolay oku. Evet. Kimler kolay okuyu ilk kullanıp tarihe geçmek ister? Zeynep. Bir kitap kurdu olarak bu tarihe adım sana yakışır. Tabii.
2: Yok dayıcım, ben almayayım.
0: Yusuf, ne dersin?
3: Ben zaten pek kitap okumam. Böyle iyiyim.
0: Yavuz. Yavuz.
1: Ben daha küçük. Deney yapamam.
0: İyi be, siz bilirsiniz. Ben denerim kolay okuyu. Tabii. Hı.

0: İşte bu kadar. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yarabbim, bu da ne böyle?
1: Ne oldu dayı?
0: Bu icat beklediğimden de harika oldu.
2: Nasıl yani?
0: Yazıları yabancı dile çeviriyor.
2: Ne?
0: Demek ki yabancı dildeki kitapları koyarsak onları da Türkçe çevirecek. Maşallah, ne icatlar var be. Helal bana.
3: Allah iyiliğini versin dayıcım. Yazılar yabancı dile çevrilmemiş. Sen aynadan baktığın için ters görüyorsun.
0: Olsun, böylesi daha iyi. Düzden herkes okur. Tersten okuyun ki zekanız gelişsin. Tabii.
1: Hay maşallah.
0: Hem tıp tarihine hem de edebiyat tarihine geçeceğim. Şşt, çekil. Çekil diyorum. Başımdan yakaladım seni. Al sana. Gel buraya. Ay Allah, kaçma dedim.
1: Kolay oku çıldırdı. Kaçın.
2: Ucuz atlattım. Allah kurtardı.
1: Dayıcım bırak artık şu sineğin peşini.
0: Allah Allah. 2 dakika boş bırakıyorum. Her yeri dağıtmışsınız. Buranın hali ne böyle? Kim dağıttıysa o toplayacak, anlamam.
3: Haklısın dayıcım. Bence de dağıtan toplamalı.
0: Hanginiz dağıttı?
3: Tabii ki de sen.
1: Koca laboratuvarı dağıttığına mı yanarsın? İcadın boşa gittiğine mi?
0: Ne demek boşa gittiğine? Harika bir uçak yapma icadı bu. Tabii.
3: Tamam dayıcım. Uçak katlama icadında sana başarılar. Biz biraz kitap okuyalım.
2: Normal yolla.
1: Sade, icatsız, doğal.

0: Şam şehrine ulaştık.
1: Haritayla uyumlu mu gidiyoruz?
0: Evet baba. Peki Şam'da ziyaret edeceğimiz bir yer var mıydı?
1: Bilal-i Habeşi'nin türbesine gideceğiz inşallah.
0: Hazreti Bilal İslam'ın ilk müezziniymiş değil mi?
1: Aferin. Neler de bilirmiş benim oğlum.
0: Hı? Baba, yolda inek var.
1: Gördüm, gördüm.
0: Yoldan çekilmeye de hiç niyeti yok.
1: Sanırım bize hoş geldin demek istiyor.
0: Çok komiksin baba. Ah sütlü, ne vardı bu kadar hızlı gidecek? Peşinden koşmaktan yoruldum. Hay Allah, anlaşılan sütlü sizi yolunuzdan alıkoymuş. Kusura bakmayın.
1: Hiç önemli değil.
0: Sütlü bize hoş geldin demek için yolu kesmiş nineciğim. Sütlünün kibar bir inek olduğunu hep söylerler. Demek baba oğul hacca gidiyorsunuz. Ne mutlu size.
1: Çok şükür.
0: Ben de bu sene gideceğim inşallah.
1: Ne güzel bir haber bu. Çok sevindim.
0: Ama gidebilmek için biraz daha paramın olması gerek. Bu nedenle sütlümü satmak zorundayım.
1: Çok üzüldüm. İnşallah başka bir çözüm bulunur.
0: İnşallah. Sütlü karnını doyurdu Burcu nine. Sağ ol Muratcığım. Bu arada benim hemen pazara gitmem gerekiyor. Sütlünün peşinden koşacağım derken yolumu kaybettim. Acaba bu yol pazara çıkıyor muydu ki? Pazar bu yöndeymiş. Şimdi hatırladım, doğru. Sağ ol oğlum.
1: Biz de pazara kadar sana eşlik edelim Burcu nineciğim.
0: Çok sevinirim. Ah canım.
2: Babacığım, sanırım Burcu nine sütlüyü satmak istemiyor. Ona yardımcı olamaz mıyız?
3: Bunu ben de düşündüm oğlum. Onu mahcup etmeden bu işi çözmeliyiz.
2: Haklısın baba. Buldum.
3: Çok merak ettim. Söyle hadi.
4: Merhaba. İneğin sahibi kim?
0: Sahibi benim. İneğimin ismi Sütlü.
4: İnek günde kaç kilo süt veriyor teyze?
0: Hesaplamadım ama bana yetiyor.
4: Peki kaç kilo ot yer?
0: Karnı doyana kadar.
4: Peki çok ses çıkarır mı?
0: Evet çıkarır. Bir müğle değil mi karşı mahallenin camları sallanır. Sen hiç hayvan seven birine benzemiyorsun. Sana sütlümü vermeyeceğim.
4: Neden kızıyorsun yahu? Müşteriyim ben.
1: Selamun aleyküm Burcu ninem.
0: Aleyküm selam Abdullah. Hayırdır, müşteri misin?
1: Evet, müşteriyim. Sütlüyü bana satar mısın?
0: İlahi Abdullah, hacca sütlüyle mi gideceksin?
1: Sen orasını düşünme Burcu ninem. Var benim aklımda bir plan.
2: Benim hiç ineğim olmadı Burcu ninem. Sat bize sütlüyü ne olur.
0: Sizin gibi sevgi dolu insanlara sütlümü gönül rahatlığıyla veririm.
1: O halde anlaştık. Hayırlı olsun ikimize de.
2: Yaşasın, bir ineğim oldu.
0: Hayırlı olsun. Neymiş peki planınız? Sütlüyü hacca götürmeyeceksiniz herhalde.
1: Onu burada birine emanet etmeyi düşünüyorum. Tabii o kişi de sütlüyü çok seven biri olmalı.
2: Burcu nineden başka hiç kimse sütlüye iyi bakamaz baba.
1: Bence de. Çok doğru söyledin Murat. Sütlüyü sana emanet etmek istiyoruz Burcu ninem. Bizim için ona bakar mısın?
0: Olur mu öyle şey? Ben onu size satmıştım.
2: Sütlü yolda bizden kaçarsa ne yaparız peki nineciğim? Onu yakalamaya çalışalım derken hac mevsimini kaçırırız Allah korusun.
1: Hak.

0: İstediğiniz gibi olsun madem. Sizin için sütlüye bakarım.
1: Yaşa Burcu ninem. Artık fırsat buldukça sizi ziyarete geliriz.
0: Her zaman beklerim, her zaman. Beni çok sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin. Sütlüm benim.
2: Bu alışverişten sütlü de memnun oldu.
1: Hazreti Bilal'in türbesi burası mıymış?
2: Çok güzelmiş.
1: Merhaba efendim, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk delikanlı.
1: Benim adım Bilal. Burada gönüllü rehberlik yapıyorum.
4: Aa, nasıl yani?
1: İsteyenlere Hazreti Bilal'in öyküsünü anlatıyorum. Dilerseniz size de anlatabilirim.
4: Evet, anlat lütfen.
1: Bundan yüzyıllar önce Mekke'de Bilal adında bir köle yaşarmış. O zamanlar insanlar çok cahilmiş. Beyaz tenliler esmer tenlileri beğenmiyor, zenginler fakirleri küçümsüyor, güçlü olanlar zayıflara kötü davranıyormuş.
4: Ne kötü zamanlarmış.
1: Fakat Peygamberimiz insanlara İslam'ı anlattıkça yavaş yavaş her şey değişmiş. Zenginler fakirlere yardım etmeye, güçlüler zayıfları korumaya başlamış. İnsanlar kölelerini birer birer özgür bırakmış.
4: Peki ya Hazreti Bilal? O da özgür kalmış mı?
1: Evet. Peygamberimiz ona müezzinlik görevi vermiş. Hatta bir defasında hac yaptıkları sırada onu Kabe'nin en tepesine çıkarmış. Hazreti Bilal binlerce insana güzel sesiyle ezan okumuş.
4: Ya, çok müthiş bir öykü bu.
3: Allah'ın yarattığı herkes eşittir çocuklar. Kimse kimseden üstün değildir. Hac ibadeti de insanlara bunu öğretir.
4: Hepimiz aynı safta namaz kılarak eşit olduğumuzu gösteriyoruz, değil mi baba?
3: Aferin oğlum, çok güzel söyledin.
1: İsterseniz gelin birlikte içeri girelim.
3: Hadi girelim.

0: Zemzem, burada ne yapıyorsun? İnşallah işin uzun sürmez. Daha Emevi Camii'ne gideceğiz. Murat, sen kuşlarla konuşabiliyor musun?
1: Kuş dilini biraz biliyorum. Başlangıç seviyesindeyim.
0: Duvarda köşk şeklinde bir maket mi var?
2: O yapıya kuş köşkü denir. Bu türbeyi yapan kişi kuşlar için de bir ev yapmış.
0: Aa, çok müthiş bir fikir. Anlaşılan türbeyi yapan usta hayvanları seviyormuş. Hı-hı. Bu dallarla ne yaptığını bir anlasam.
3: Murat, şuraya bak. Sanırım Zemzem yuvadaki deliği kapatmaya çalışıyor.
0: Aa, evet. Duyarlı kuşum benim. Eline sağlık Zemzem usta.
4: Bilal, yandık, mahvolduk Bilal.
2: Aa, müezzin Hayri abi.
4: Misafirlerim var galiba Bilal. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: Ne oldu Hayri abi?
4: Minarenin ses sistemi arızalandı.
2: Eyvah, yine mi?
4: Ezanın okunmasına 10 dakika kaldı. Bu işi çözsen çözsen sen çözersin.
5: Sen de benim gibi tamir işlerinden anlıyor musun Bilal?
2: Hayır, anlamıyorum.
4: Bilal'in sesi çok gür maşallah. Ezan okuduğunda mikrofona gerek duymuyor. Sesi en uzak yerlere bile ulaşıyor.
0: Oo, büyük yetenek maşallah. Hayri amca, Bilal'in sesi en son nereye kadar duyulur?
4: Bilmiyorum ama bunu öğrenmenin bir yolu var.
0: Nedir?
4: Uzağa gitmek. İsterseniz gelin birlikte öğrenelim.
0: Harika bir teklif bu. Gidelim mi baba?
5: Gidelim.
0: Yaşasın.
5: Camiden epeyce uzaklaştık. Buraya kadar sesin geleceğine emin misin Hayri kardeş?
4: Emin değilim.
0: Bence gelir. Değil mi Zemzem?
6: Allahu Ekber, Allahu
0: Ekber. Duyuluyor. En uzak tepeden Bilal'in sesi duyuluyor.
5: Sakin ol oğlum. Ezanı dinleyelim. Bak ne güzel okuyor.
0: Haklısın baba.

0: Hayır amca, Bilal de bizi buradan duyar mı?
1: Bilmem ki, denemek lazım.
0: Tamam. Ses deneme. 1, 2, 3. Beni duyuyor musun?
2: Oğlum sakin ol, ezan okunuyor.
3: Eşhedü en...
1: Tebrikler Muratçım. İstersen birlikte namaza gidelim, müezzinliği sen yap.
0: A, B, C.
2: Murat, iyi misin?
0: İyiyim baba. Teklifin için teşekkür ederim Hayır amca. Fakat önce kaybolan sesimi bulmalıyız.
2: Ah be oğlum.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Rica ederim. Afiyet olsun Duman.
1: Öğlen sıcağına kalmadan şu kapının menteşesini tamir etmeli. Cemre Hanım'a bakın. Benden daha dikkatli olduğu kesin.
0: Nasıl unuturum kedicik? Havalar çok sıcak. Ben de çok susuyorum bugünlerde. Susuyorum dedim ama konuşmamak gibi değil. Susamak gibi dedim. Komikli bir şey söyledim. Aa, güvercinler! Ne? Ötüşüyor musunuz? Yoksa karnınızın gurultusunu mu duyuyorum? Çok komikim bugün dostlarım. Tontik, lütfen hakkına razı ol. Kimsenin önüne geçme. Bak Tontik, bu kadar çok yemek yersen çok daha tontik olursun ve çok daha tontik olursan kanatların seni taşımaz. Kime diyorum? Uçamazsın diyorum Tontik. Uçamazsan Duman'ın kabından mama yemek zorunda kalacaksın. Aferin, laftan anlıyorsun.
1: Peki sen nasıl oluyor da hayvanların dilinden anlıyorsun Cemre?
0: Ama bu söylediğini anlamadım.
1: Yani hayvanlar seni anlıyorlar. Sen de onları anlıyor gibi görünüyorsun.
0: Evet, galiba biz anlaşıyoruz. Bu da komikli oldu. Bugün çok eğlenceliyim abi.
1: Sen her zaman eğlencelisin canımın içi.
0: Ama şimdi eğlenemeyiz abi. Çünkü benim yapacak çok işim var.
1: Tamam, sonra eğleniriz. Sen işine bak.
0: Merve, Ayşe, Mehmet, merak etmeyin dostlarım. Sizin mühendis bir abiniz yok ama ressam bir arkadaşınız var. Sizin de taktadan oyuncaklarınız olabilir.
1: Bakalım ben senin dilinden anlıyor muyum? Dedemi beklesem iyi olacak. Gidip sağlam menteşe ve vida bulayım.
0: Senden bir masa oğlar. Tabii ayakların da olmalı. Yoksa yer sofrası olursun. Senden 3 tane daha bulmalıyım. Şimdi sen burada kuru. Ben sandalyelerini yapacağım. Senden sandalye olmaz. Masa oğlar. Sen bu köşede dur. Gelin bakalım siz buraya. Neden ama? Arkamıza yaslanmak zorunda değiliz ki. Size de 4 tane ayak bulsam yeter.
1: Kapının kasası aşınmış. Kapı bu yüzden durmuyor. Dedem gelene kadar şuraya uygun bir parça bulayım. Ahşap çuvalı Cemre'deydi. Dur bakayım.
0: Şimdi Mehmet için bir araba yapalım. Senden ne güzel karavan olar. Tekerlek taksam yeter. Yeşil karavan. Seni yeşile boyayacağım. Mehmet çok sevinecek.
1: Bana da bir tahta parçası lazım Cemre. Alabilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Onlar nedir? Sen mi yaptın?
0: Abi! Yemek takımını kırdın.
1: Yemek takımı mı? Ters koymuşsun. Anlayamadım.
0: Kurusunlar diye ters koydum abi.
1: Sen bununla mı yapıştırdın tahtaları?
0: Evet. Kağıtları da bununla yapıştırıyorum.
1: İyi de canımın içi, tahta bununla yapışmaz ki. Her malzemenin yapıştırıcısı farklıdır.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ben sana yemek takımı yapmıştım. Onları beğenmedin mi?
0: Hem de ne çok beğendim. Ve de arkadaşlarım da doğum günümde oynarken beğendiler. Ve de üzüldüler onların yok diye. Ben de onlar için yapıyorum şimdi.
1: Neden benden yardım istemedin?
0: Çünkü tekrar, tekrar ve de tekrar aynı şeyleri yapmak eğlenceli değil diye düşündüm.
1: Seninle her şeyi yapmak eğlenceli canımın içi.
0: Abi, seninle de.
1: tekrar, tekrar ve de tekrar derken...
0: Merve, Ayşe ve Mehmet.
1: Oh, oh! Sürüsüne bereket.
0: Ne dedin anlamadım ama kulağa komikli geliyor. Bu ses ne? Kuş sesi mi?
1: Evet, bülbül sesi hem de. Bak işte orada.
0: Ay, küçücük. Bu küçük kuştan nasıl bu kadar büyük ses çıkıyor?
1: Hayret verici gerçekten.
0: Ne diyor acaba?
1: Bir dinle bakalım. Anlarsın sen.
2: Nasıl oldu da uyudu cimcime?
1: Oh, çok şükür.
2: Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam dede.
2: Ne o evlat? Dükkan mı açacaksın? Ben boyuncakları bir yerlerden hatırlıyorum.
1: Yok dede, Cemre'nin arkadaşları doğum gününde bu oyuncaklarla oynamışlardı ya, çok sevmişler. Cemre de onlar için oyuncak yapmak istemiş. Ben de kardeşim boş yere zahmet çekmesin diye bir el atmak zorunda kaldım.
2: İlahi cimcime, bu yapıştırıcıyı mı kullanmış? Berhudar ol evlat. Sen de çok zahmet çekmişsin ama boşa değil elbet. Ancak her şeyin ilmi var da evlat. Oyuncakçılığın olmaz mı?

0: tarihi oyuncakçılar çarşısı.
1: Eyüp Sultan semti 17. yüzyıldan itibaren oyuncakçılığın merkezi olmuş evlat.
0: Sahiden mi? Bunu nereden biliyoruz peki?
1: Elbette Evliya Çelebi'den.
0: Vay dedem.
1: Yüzyıllar boyunca bu çarşıda karşılıklı sıralar halinde onlarca oyuncakçı dükkanı faaliyet göstermiş. Deden Evliya Çelebi 1635'te bu çarşıda 100 dükkan olduğundan bahsediyor.
0: 100 mü? Ne kadar çok. Neden burada peki dede?
1: Bir düşün bakalım. Hı? Eyüp Sultan Camii'ni kimler ziyaret ediyor?
0: Herkes. Doğru ya. Sünnet çocukları bu camiyi muhakkak ziyaret eder. Ayrıca eskiden okula başlama töreni olurmuş. Kız erkek bütün çocuklar da buraya getirilirmiş. Değil mi dede?
1: Aferin evlat. Doğru bildin. Çocukların çokça uğradığı bu semtte oyuncakçıların bulunması da akla uygun elbette.
0: Peki oyuncaklar buraya nereden geliyormuş dede?
1: Aslında Eyüp oyuncakları burada üretildiği için bu adı almış. Oyuncak ustaları dükkanlarının arka tarafındaki atölyelerde ürettikleri oyuncakları ön tarafta satmaktaydılar.
0: Çok mantıklı.
1: Sadece mantıklı değil, çevre özellikleri nedeniyle de karlı.
0: Neden peki? Buranın ne özelliği var ki?
1: Burada üretilen oyuncakların ham maddesi Eyüp'ü çevreleyen diğer semtlerin atık malzemelerinden elde edilmekteydi.
0: Sahiden mi? Geri dönüşüm özelliği de var yani.
1: Evet. Gayet sürdürülebilir bir iş kolu aynı zamanda. Mesela oyuncakçılardaki çömlekler yakındaki Ali Beyköy deresinin biriktirdiği kilden yapılmaktaydı.
0: Vay, çok mantıklı.
1: Ahşap malzeme tahta kalenin atıklarından, teneke malzeme sobacıların atıklarından, diğer malzemeler de çevredeki diğer atölyelerin atıklarından elde edilmekteydi.
0: Çok merak ettim şimdi bu oyuncakları dede.
1: Neyse ki günümüzde bu geleneğe sahip çıkanlar var evlat. Hadi görelim bakalım.

0: Ahşap kayık.
1: Bu kayığa iki çifte denir. Bunun yedi çifte, yani yedi çift kürekli olan da saltanat kayığı denir.
0: Yani padişahın makam arabası.
1: Ay yaşa, aynen öyle.
0: Bu kumbara da tabii kirden yapılmış.

0: testi çıkarıyor dede.
1: Aynen öyle. Buna bülbül testisi de denir.
0: Bundan Cemre'yi alalım dedi. Bülbüllerin ötüşüne hayran kaldı. Ne dediklerini anlamak istiyor.
1: Sahiden mi? O zaman veririz eline bu testiyi, bütün gün bülbüllerle muhabbet eder.
0: Evet dede. Şimdi kuşlar düşünsün.

0: gider gider izi yok, üstü kara gözü yok.
1: Gölge dur.
2: Hem denizde hem karada, evini taşır sırtında.
1: Kaplumbağa dur.
0: Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz.
1: Ay dur.
2: Yapraklı mı yapraklı, içinde bir dünya saklı.
1: Kitap dur.
3: Doğru. Vay, hepsini bildin Cemal amca.
1: Tabii ki de, ben bunların hepsini biliyorum. Benim bilemediğim bilmece daha bu dünyaya gelmemiştir.

0: Sahiden mi?
1: Evet, bilmece yarışmasında hep ben birinci olurdum.
2: Bağ memlekette bilmecenin padişahı derlerdi, padişahı.
0: Vay, bilmecenin padişahı. Çok iyi. Sen de bize bir tane bilmece sorsana Cemal amca.
2: Kafeste yaşar, saridur, çik çik diye öter.
0: Kanarya! Bu çok kolaydı ama.
2: Bilemedin ama.
0: Hı? Kanarya değil mi? Ama başka ne olabilir ki? Papağan mı?
2: Hayır uşaklar, değil dur.
0: Ne ola ki bu?
3: Allah Allah, kuş olması lazım ama.
0: Cevap ne peki?
2: Cevap tabii ki de... Hamsidur.
4: Hamsi mi?
3: Ama hamsiyle ne ilgisi var bunun?
0: Hamsinin kafeste ne işi var Cemal amca?
2: La kafese onu ben koydum.
3: Ama hamsi sarı olur mu?
2: Ben boyadım.
0: Ama cik cik diye öter demiştin.
2: O da şaşırtmacasıdır da.
0: Ama böyle bilmece mi olur?
2: Bal gibi de olur uşağım. Bilmecenin padişahı olur derse olur.
5: Pekala bilmecenin padişahı. Madem bu kadar iddialısın, benim de sana bir bilmecem var.
2: Hı?
5: Ama bilebilir misin bilmiyorum.
2: Demek öyle. Anlaşılan bayağı zor bir şey bu. Sor bakalım hoca.
5: Küçücük fıçıcık turşu koydum pembe sandık.
0: Bu da ilginç.
2: Tam beklediğim gibi. Çok şaşırtmalı bir şey bu.
0: Dolap.
5: Değil.
0: Limon. Atma Kazım, ne alakası var?
3: Ne bileyim işte, içimden öyle demek geçti.
2: İlk defa duydum bu bilmeceyi. Çok ustaca hazırlanmış. Hoca bilmecesi bu belli. Biraz düşünmem lazım.
5: Düşün düşün. Cevabı bulunca bana söylersin. Hadi çocuklar, yavaş yavaş gidelim artık.
2: Küçücük fiçecuk, turşu koydum pembe sandık.
5: Al bakalım kara kaçanım. Doyur karnını.
2: Buldum hoca. Cevap pirasadır.
5: Pırasa mı? Maalesef değil.
2: Ne? Değil mi? Kazan?
5: Hayır.
2: Bohça, sabun, hali, kaşuk, çaruk, entari, sürahi ve bulgur pilavı.
5: Hayır, hayır. Hiçbirisi değil.
2: Ama cevabı bulmalıyım. Mutlaka bulmalıyım.
5: Aramayla bulunmaz. Ama bulanlar arayanlardır.
2: Nerede arayacağımı biliyorum ben hoca.

0: Bilmece kitabında bütün bilmecelerin cevabı var. Şimdi bir bakalım bakalım. Bu da değil, dur. Ula bu kitapta da yoktur. Bu bilmeceyi ancak benim çözmem lazım. Uy! Evreka! Evreka! Buldum uşaklar, buldum! Cevap?
1: He?
0: Zurna!
1: He?
0: Doğru dedim değil mi? Cevap zurnadır.

0: Baba, Cemal amcayı pek iyi görmedim bugün. Hala cevabı düşünüyor.
1: Ha, ciddi misin? Ben vazgeçmiştir diyordum.
0: Hayır, hiçbir şey yapmadan ordu öylece düşünüyor. Takıldı kaldı.
2: Cevabı neydi bilmecenin hocam?
1: Cevabı ben de unuttum.
2: İnanmıyorum hocam. Git de adamı teskin et bari. Yazıktır.
1: O da çok böbürleniyordu ama. Neyse. Ben bir ziyaretine gideyim sonra.
3: Turşu. Fıçı. Bu da değil. Kaşuk. Ula saçmalama Cemal.
1: Selamun aleyküm Cemal. İyi misin?
3: Aleyküm selam. Bulamadım cevabı hocam.
1: Boş ver efendi. Altı üstü bir bilmece işte.
3: Kendimi çok üstün gördüm. Ben bilirim dedim.
1: Herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok ki.
3: Haklısın hoca, haklısın. Pes ediyorum. Hocam peki cevap neydi?
1: Cevap...
4: Esselamu aleyküm.
1: Ve aleyküm selam Kadri.
4: Cemal abi, ne oldu sana? Karadeniz'de gemilerin mi battı yoksa?
3: Cemiller battı Kadri, cemiller battı. Kadri, ne dedin sen?
4: Ne dedim ben?
3: Turşu yükü taşıyan pembe bir gemi. Yani cevap gemi. Hocam cevap gemi dur da, gemi dur.
1: Evet, doğru. Ben de şimdi hatırladım. Cevap gemiydi. Bilmece bu, bildirmece. Hırs yapma sen bu işlere. Sanma her şeyi bilirim ben. Düşersin çaresizliğe.

0: Hadi abla yine artık sıra bana geldi.
1: Hayır, sürem daha bitmedi.
0: Bitti.
1: Bitmedi.
2: Tartışmayın. Güzel güzel binin.
0: Ama ben küçüğüm, yoruldum.
1: Daha hızlı, daha yukarı.
0: 3 tane daha sallıyorum ve sıra bana geçiyor.
1: 1, 2, 3.
0: Hadi in artık.
3: Kahvaltı hazır. Ha? Hadi gelin, soğutmayın.
0: Hayır, sıra bendeydi. Ben binmedim. Ceren.
2: Ne oldu Eren? Neden bağırıyorsun?
0: Salıncak sırası bendeydi ama ablam yemeğe gitti. Beni kim sallayacak?
2: Tamam, üzülme. Önce yemeğimizi yiyelim. Sonra devam edersiniz. Ama sofrada mis gibi yumurta varmış. Bir de duyduğuma göre annem patatesli börek yapmış. En sevdiğim.
0: Hadi baba, hızlı olmamız lazım. Çok yavaşsın. Börek mi soğusun?
2: Haklısın oğlum. Hemen gidelim.
0: Çok güzel olmuş. İki börek daha. Yumurtadan biraz daha.
3: Eren oğlum, neden kıtlıktan çıkmış gibi yiyorsun?
2: Sakin ol, boğulacaksın.
0: Salıncağa gideceğim, unuttun mu baba?
3: Besmele çektin mi?
0: Yoo.
3: Şimdi çatalları sakince masaya bırakıyoruz. Eller yukarı.
2: Ben masumum canım. Besmelemi oturur oturmaz çektim.
3: Çok iyi.
1: Ben de Bismillahirrahmanirrahim dedim anne.
3: Aferin kızıma.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Aferin oğluma. Yemeğe başlarken besmele çekiyoruz.
2: Sağ elimizle ve önümüzden yiyoruz.
1: Ağzımızı şapırdatmıyoruz.
3: Evet, bu kısa tekrardan sonra kimler süt istiyor bakalım?
0: Ben.
3: Tamam, ikinize de yetecek kadar süt var.
1: Sütümü içip upuzun olmak istiyorum.
0: Süt içince boyumuz mu uzuyor?
2: Sağlıklı beslenince boyunuz uzar. Büyüyüp kocaman olursunuz.
3: Hadi bakalım, afiyet olsun.
0: Bir daha.
3: Ama demin...
0: Baba, baba.
2: Efendim.
0: Ben 4 bir de 0 muyum?
2: Ne dedin anlamadım.
0: Anne, anne, anne.
3: Efendim canım.
0: Ben 2 tane 5 miyim?
3: Sen bir tanesin, bir tane.
0: Daha sadece 1'mişim. Of. Ne zaman bu kadar olacağım ben?
1: Cebimde bir sürü top var, benimle birlikte zıplar. Cebimde bir sürü top var, benimle birlikte zıplar. Zıplak, zıplak, sakın düşme tepe taklak. Zıplak. Gir.
0: Ben de.
1: Gel, tamam, zaten yoruldum. Dikkatli ol, düşme sakın.
0: Düşmem. Küçük olduğun için düşebilirsin. Ben küçük değilim. Küçüksün. Hadi o zaman boyumuzu ölçelim.
1: Omzuma geliyorsun, bak demiştim, küçüksün işte.
0: Senin kaç?
1: Boyun mu?
0: Evet, zürafan kaç?
1: 7 ve 5.
0: Uzun musun yani?
1: Evet, kesin uzunum.
0: Of.
2: Kursumun ilk günü çok güzel geçti Emel. İyi ki seni dinlemişim de yazılmışım.
3: Ya çok sevindim. Bize konser vereceğin günleri sabırsızlıkla bekliyorum.
2: Çok beklemeyeceksin canım. Hoca dedi ki doğal yetenekmişim.
3: Oo, maşallah, çok sevindim.
2: Dur sana bugünkü parçamızı çalayım. Ne çaldım?
3: Tam anlamadım. Bir kere daha çalar mısın? Buldum. Daha dün annemizin.
2: Ne?
3: Hani var ya canım, daha dün annemizin kollarında yaşarken. Değil sanırım.
2: Hiç alakası da yok üstelik.
3: Bir daha çal bakayım.
2: Evet.
3: Kesinlikle daha dün annemizin.
0: Anne, anne, anne.
3: Yavrum.
1: Baba.
2: Kızım.
1: Baba, sen sanatçı mı oldun?
2: Az kaldı.
0: Hadi bize de çal baba.
2: Hemen çalıyorum yavrum. Kulaklarınızı 4 açın.
1: Aa, ben biliyorum.
2: Neymiş, söyle bakalım.
0: Daha dün annemizin kollarında yaşarken,
4: çiçekli bahçemizin yollarında koşarken.
1: Aferin baba, çok iyi bir sanatçı olacaksın.
2: Sağ ol canım kızım. Acayip motive oldum.
3: Hani babaya alkış yok mu?
4: Var. Süt yok mu?

0: Eren? Benim korkma oğlum.
1: Mardağım düştü. Süt de boşa gitti.
0: Sorun değil, temizlerim şimdi. Bilerek yapmadın ya.
1: Ya ben onu içecektim ama.
0: Bugün sürekli acıkıyor musun, bana mı öyle geliyor?
1: Çok yemeliyim baba.
0: Allah Allah, bu yeme içme sevdası nereden geldi anlamadım.
1: Ben salıncağa gidiyorum.
0: Hayır olsun bakalım, ne çıkacak?
1: Ben bineceğim. Tombul kedi uyumak üzere. Bağırırsan uyanır ve hep onu sallamak zorunda kalırım kardeşim. Çabuk uyusun o zaman. Tamam, az kaldı, uyumak üzere. Bir tane ninni söyleyeyim, uyuyacak. Tamam. Uyusun da büyüsün ninni. Yatağında uyusun tombul kedi. Tamam, uyudu bile, kalksın. Ben yatağına yatırmaya gidiyorum. Of.
0: Şimdi?
2: Yahum, açka yolları taşlı değil. Bildiğin daha dün annemizin çalıyor.
0: Tamam, bir kere daha çalayım, o zaman anlayacaksın.
2: Ah yok, yeter. İçim dışım daha dün annemizin oldu.
1: Hala.
2: Canım merhaba.
1: Merhaba hala. Bize yiyecek bir şeyler getirdin mi?
2: Aa. Getirdim tabii, getirmez olur muyum?
3: Oğlum, hemen öyle sorulur mu misafire?
0: Acıktın mı sen bakayım?
1: Çok yemem lazım baba.
0: Nedenmiş o?
1: Boyumun uzaması için mecburum.
3: Ha, şimdi anlaşıldı.
0: Oğlum, boyumuz bir günde çok yiyerek ya da sürekli süt içerek uzamaz ki.
1: Ama süt içince uzar da anne.
3: Uzar ama sürekli süt içmen ya da yemek yemen gerekmez.
2: Sağlıklı ve dengeli beslenmen yeterli.
1: Oh be, tamam o zaman. Az kalsın patlayacaktım. Biliyor musun hala, babam sanatçı oldu.
2: Ah bilmem mi, geldim geleli çok iyi öğretti bana, sağ olsun.
1: Hem de daha dün annemizin çalabiliyor.
0: Eren. Son kez çalıyorum. Bakın, iyi dinleyin.

0: emanete sahip çıkmalıyız.
1: Hesap. Hesap. Yapış.

0: 히로 그랩.
1: 어? 그랩?
0: 에마넷? 산?
1: 에마넷?
2: 가자.

0: Hop, ben o. Ne oldu?
1: Krem. Güneş.
0: Ha? Aa! Gazo!
2: Ha? Ah! Allah!
0: Aa!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: Emanete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
1: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
2: Bir, iki, üç.
3: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
1: Ozan, Can, dayanın.
0: Kayıyoruz.
4: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
0: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
1: Evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
0: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
3: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Silkelensem iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, hırr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: ne oldu şimdi? Ha,
8: çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
6: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, Mirmir yine mi?
7: Bu kargaşa nereden çıktı böyle?
8: Sığamadım.
6: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
8: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
7: Kurtaracağım seni dostum.
8: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
7: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
8: O kardan adam değildi. Sendin.
6: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
8: Zaten çok da korkmadım.
7: Tabii, tabii.
3: Mert abi, dikkatli sürün.
1: Çok eğlenceli.
0: Uçuyoruz.
4: Hayır, kayıyoruz.
9: Taş.
1: Yandık. Bu çok eğlenceliydi.
3: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
10: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
1: Sahi mi nene? Nedir?
10: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
2: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo!
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım, neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
2: Hey! Hey!
1: Şşt! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir. Ben Mirmir.
3: İşte burada.
4: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
3: İşte sandık.
4: Vay. İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor, harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar. Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
4: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
5: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
4: Sen de benimle geliyorsun köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
5: Hah, işte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
4: Suku tutun dostum. Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum sanki cevap verecekmişsin gibi.
0: Yem yem yem yem.
2: Temtem. Hey, uyan Temtem.
6: Biz kazanacağız. Elbette.
5: Ve başlayın.
0: Çok soğuk. Yem yem yem yem.
6: Aç. Başardık.
4: Olamaz. Ece.
6: Bizi geçemezsiniz.
1: Çekilin.
6: Yetiştik.
4: Olamaz.
6: Olamaz.
5: Ama aynı anda.
6: Aynı anda.
5: Kazanan...
2: Biz kazandık bence.
1: Yo, bence biz.
5: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: ızgarın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
1: Bize de verirler mi acaba?
2: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
2: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
3: Yarışı kim kazandı?
2: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: sıcak çikolata. Civan, şu kutuya bak. Acaba içinde ne var?
1: Kapalı. İçinde ne olduğunu göremiyorum ki.
0: Açsak mı? Çok merak ettim.
1: Ben de çok merak ettim. Ama açmak doğru olur mu ki?
0: Haklısın. Bu kutu bize ait değil. Ama çok merak ediyorum.
2: Kutunun başında iki meraklı görüyorum.
1: Şey...

0: kutudakini çok merak ettik.
1: Ama hiç bakmadık profesör. Bize ait olmayan bir eşyayı karıştırmayız biz.
2: Maşallah çocuklar. Ancak şöyle diyebilirim ki kutudaki sizin için.
0: Aa, sahiden mi?
1: O zaman içine de bakabiliriz.
2: Elbette. Açın bakalım.
0: Bu ne?
3: Bu ne?
2: Civan, en sevdiğin içecek hangisi?
0: Portakal suyu.
2: Yaman, ya senin?
1: Sıcak çikolata.
2: Bu makine ayrı haznelerinde hem portakal suyu hem de sıcak çikolata yapabiliyor. Sizin için yaptım.
1: Yaşasın! Yaşasın!
2: Hadi deneyelim. Portakallar. Hep. Süt ve çikolata.
0: Buradalar.
2: Hazır.
1: Portakal suyu nerede?
0: Aa, bu portakallı sütlü çikolata olmuş.
2: Aa, hay Allah. Portakal suyu ve sıcak çikolata birbirine karışmamalıydı. Bir şeyleri yanlış yaptım galiba. Tabii ya. Hazneye tek bir boru takmışım ve iki içecek birbirine karışıyor.
0: Nasıl bir boru lazım bize?
2: İki ayrı gideri olan bir boru olmalı ki meyve suyu ve çikolata ayrı borulardan akarak bardağa dökülsün. Yok, yok kalmamış. Nalbur'a uğramam gerekecek. Yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bu kez...
1: Aslında fena görünmüyor.
0: İyi misin Yaman?
2: İçecek soluk boruna kaçtı ve öksürük refleksiyle bu durum engellendi.
1: Daha iyiyim. Benim borum da mı yanlış yoksa?
2: İlahi Yaman, güldürdün beni. Senin yemek ve soluk borunun çok doğru yerde olduğuna eminim.
0: Soluk borusu ve yemek borusu. Vücudumuzda ne çok detay var.
3: Her şey yerli yerinde, kusursuz bir makine gibi.
1: Tıkır tıkır işliyor.
2: Ve boru demişken bugün hazırladığım yeni simülasyonu test edeceğiz. Biliyorsunuz yarışmaya çok az bir süre var. Ve hazırlanacak onlarca organ simülasyonu var.
0: İçecek makinesi için boru alacaktık.
2: Onu da alacağız. Çünkü biz hiçbir işi yarım bırakmayız. Ama önce yemek borunu inceleyelim mi?
1: O zaman hemen kaşifi çağıralım.
4: Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif.

0: Gerçekten uzun ince bir boru gibi.
1: Şu an yemek borusunun içindeyiz. Yemek borusu ağızla mideyi birbirine bağlayan ve alınan gıdaları mideye aktaran organımızdır.
0: Epey uzun duruyor.
1: Yaklaşık 25 santim boyundadır.
0: Fındığı ağzıma atıyorum. Çiğniyorum, çiğniyorum. Hop, yemek borusuna.
2: Oradan da mideye.
1: Yemek borusundan yiyecekler 4-10 saniye arasında midemize ulaşır.
2: Biraz önce içtiğim sıvı soluk borusuna kaçmıştı. Öksürdüm. Bütün yediklerimiz, içtiklerimiz Allah'tan doğruca yemek borumuza gidiyor.
1: İşte yiyeceklerin nefes borumuza kaçmasını gırtlak önlüyor. Olur da nefes borumuza bir şey kaçarsa yabancı maddeyi öksürerek dışarı atarız. Vücudumuz Allah'ın yarattığı gerçek bir mucize.
0: İçecek makinesindeki boru plastikten. İçecekler içinde kayarak bardağa ulaşıyor. Yemek borusunda da aynı sanırım.
1: Yemek borusunun yapısı kaslardan oluşur. Mukoza adı verilen zarla kaplıdır. Hatta istemli olarak, yani biz farkına vararak yutma işlemini gerçekleştiririz. Daha sonra yemek borusunda yiyecekler istemsiz şekilde

0: Şimdi tamam. İnşallah sorunsuz çalışacak.
1: Benim için hiç sorun yok. Ben portakal sulu sıcak çikolatayı da sevdim. Değişik bir tat ama iyi.
2: Sen zaten ne olsa seviyorsun Yaman. Yeter ki yemek içmek olsun. Hop.
1: E ne yapalım? Yemek borum sağ olsun. Makine de çok iyi çalışıyor. Bir bardak da sıcak çikolata içeyim.
2: Teşekkürler profesör.
1: Gerçekten çok lezzetliydi. Teşekkürler.
0: Afiyet olsun çocuklar.
1: Bence portakal sulu çikolatayı da denemelisin profesör.
2: Yo yo, bence içme profesör.
1: Pişman olmayacaksınız. Gerçekten enfes.
0: Peki madem, bir tadına bakayım. Önyargılı olmayayım. Epey lezzetli.
1: Demedim mi? Sakalım yok ki dinlensin. Afiyet olsun.
2: Yaman, sakalın yok da bıyığın var.
1: Ne? Bıyık mı? Çikolata.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera yaptım.

Ne güzel bir gün. Şükür olsun. Böyle güzel bir günü hiçbir şey... Olamaz! Büyük konuşmak gibi olmasın ama sanırım bu işten paçayı sıyır.

0: Selamün aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam.
0: Hayrola, hangi rüzgar attı seni buraya? Yoksa hangi tayfun mu demeliydim?
1: Her şeyim ya eskimiş, ya bozuk, ya da kırık dökük.

Ama yok, hiçbir şeyin iyisi Ali'de olmaz. Onlar hep Melihcan gibi çocukların hakkı. Ali, nerede kırık, nerede bozuk var, hepsi Ali'de. Bir şey yeni mi piyasaya sürüldü? Hop, hemen Melihcan gibi birine. Eskiler ne olacak? Ali ne güne duruyor?

0: Al işte. Eveye sormuşlar sırtın neden böyle? O da demiş ki nerem doğru ki? Allah Allah. Bu da ne böyle? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım.
1: Selamun aleyküm Ali. Hayırdır, ne yapıyorsun?
0: Aleyküm selam Caner. Yeni bir bilmece geldi de ona bakıyorum.
1: Aa, nedir? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Kim işe yaramaz şeyleri atınca toplar?
0: Aslında böyle birini tanıyorum. Sevimli de bir şey.
1: Kimmiş?

0: Sanırım saçmaladım. Merhamet de sokakta bulduğu ne varsa alıp kulübesine getiriyor da... ...bunun bizim bilmeceyle bir alakası yok herhalde.
1: Kendisi de evde değil galiba. Ay.
0: Galiba seni de sokaktan bulduğu yığına katmak istiyor. İstemezsen at. Ben seve seve alırım.
1: Başka ne olabilir ki? Aklıma hiçbir şey gelmiyor.

Bundan o kadar da emin değildim. Aslında

0: Evet, biraz acele karar verdik galiba. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım diyor.
1: Aradığımız yer şehir çöplüğü değilse eğer bu kamyonu takip etmemizin bir anlamı yok.
0: İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım.
1: Seve seve diyor. İşe yaramayan bir şeyi kim seve seve alır ki?
2: Yes, kid.

0: Hayırdır çocuklar? Ne bu hal?
1: Selamun aleyküm Gazanfer amca.
0: Aleyküm selam çocuklar.
1: Buralardan hiç eskici geçti mi?
0: Evet Ali. İşte tam karşında duruyor.
1: Hı?
0: Ben ayda bir el arabamı alır, mahalle mahalle dolaşıp insanların ellerinden çıkarmak istedikleri eski püskü eşyaları yükleyip dükkana getiririm çocuklar. Nereden ne bulunacağı belli olmaz.
2: Yani eskici mantığının tam tersi gibi mi?
0: Evet, ben satmaya değil, satın almaya çıkıyorum.
1: Yani insanların işe yaramaz dediği şeyleri seve seve alıyorsun diyebilir miyiz?
0: E tabi Ali'cim diyebiliriz. Hayrola çocuklar, siz neyin peşindesiniz?
1: Bugün biz de seninle gelsek olur mu? Hem sana yardım da ederiz.
0: Hay hay çocuklar. Hadi o zaman yüklenin arabayı da yola koyulalım geç olmadan.

Yes, schedule. Tam doğru tonda bağırmak lazım. Dur bakalım. Siz burada bekleyin. Yes, schedule. Yes, schedule.

0: Çok güzel. Şuna bak be. Nasıl da gıcır gıcır. Selamun aleyküm abi. Bu bisiklet senin mi?
1: Aleyküm selam kardeşim. Şey, evet. Yani müthiş bir şey olmasa da iş görüyor.
0: Müthiş bir şey değil mi dedin? Niye öyle söylüyorsun ki? Bence harika. Güle güle kullan inşallah.
1: Eyvallah kardeş.
0: Şey, bir tur binebilir miyim?
1: Tabii ki binebilirsin. İstediğin kadar bin kardeş.
2: Nasıl da mutlu oldu.
1: Sanırım Arif babanın beni neden buraya yolladığını şimdi anlıyorum. Kardeş, baksana bir.
0: Harika.
1: Bu meydanın adı ne biliyor musun?
0: Tabii abi, şükür meydanı burası.
1: Cevabı bulduk Arif baba.
2: Bulduk mu?
1: Bugünün kelimesi şükür değil mi?
3: Aferin Ali, yine beni şaşırtmadın. Peki sence neden bu kavramı seçtim?
1: Halimden memnun olmayıp devamlı şikayet ettiğim için.
3: Şükür Allah'ın verdiği nimetlere teşekkür etmektir Ali. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur.
1: Anladım Arif baba.
3: Hadi şimdi gidin de yeni arkadaşınızla oynayın bakalım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Net Çocuk'ta. Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Çok mu yoruyoruz biz bu çocuğu ya?
1: Aslında o kendini yoruyor hocam.
0: Nasıl?
1: Mesela geçen gün Harun'dan raftaki kitaplardan birini istedim.
0: Ee?
1: Aynı odada hemen birkaç adım ötede duran kitaplığa

0: koşarak gitti.
1: Ne diyorsun?
0: Bir de hızını alamayıp rafa çarptı.
2: Karışmayın Harun'a. İyi çocuk o.
3: Canım kötü mü dedik?
0: Acaba yine ne yaptı da yoruldu? Yoksa uykuya düşkünlüğü yoktur.
4: Selamun aleyküm.
0: Aleykümselam Hakkı baba.
4: Şu havuz hep mi mordu yoksa birilerinin işi mi?
0: O ne ya?
2: Hakikaten de mor.
1: Şaka gibi.
4: Sizin de mi haberiniz yok çocuklar?
0: Yok. Yo.
4: Tövbe estağfurullah.
3: Ressamı bulduk.
0: İnanın ki ben Harun'un ne yapacağını hiç kestiremiyorum.
2: Kendi de kestiremiyor bence.
4: Yüklenmeyelim hemen. Belli ki kendince iyi bir şey yapmış. Uyanınca konuşur, çözeriz inşallah.
0: Uyandırayım mı?
4: Yo, bırakın biraz kestirsin. Birazdan uyanır zaten. Biz de birer çay içelim, olur mu?
3: Olmaz mı? Hem de mor havuzumuzun kenarında, manzaraya karşı.

0: çayla. Aa, o da ne?
1: Havuzumuzun yeni rengini beğendin mi Zehra abla?
0: Emincim, bu havuz değil, korku filmi sahnesine dönmüş. Tövbe estağfurullah. Kim yaptı peki bunu? Başka kim olacaktı ki? Harun!
2: Ha? Ne?
3: Ben dedim birazdan uyanır diye.
0: Bu havuzu sen mi boyadın? Bir soru sordum.
2: Ha, dedim ya.
1: Ben duydum.
4: Ben de duydum.
0: Ya başka renk mi yoktu?
2: Bu boya indirimdeydi. Harçlığım buna yetti.
1: Bizim merak ettiğimiz tüm soruları Zehra abla soruyor.
5: Aynen. İşimiz kolaylaştı.
0: Şu hale bakar mısın Harun? Ne yaptın sen?
2: Restoran yaptım.
1: Restoran mı?
4: Demek restorasyonu restoran anlamış ha?
1: Evet.
4: Ah Harun ah.
1: Zehra abla çok yüklendi ama çocuğa.
4: Evet. Konuşabildin mi Harun'la?
1: Ağzını bıçak açmıyor. Sadece arada bir daha kimseye iyilik yapmayacağım diyor.
4: Duygusal çocuk aslında.
1: Evet hocam, öyle.
4: Nereden çıkmış peki bu restorasyon işi?
1: Dün ikindi namazından sonra Hakkı babayla tesbihhanede biraz çalışıyorduk. Harun yanımıza geldi.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm, aleyküm selam. Hoş geldin Harun.
2: Hoş bulduk Hakkı baba. Ne yapıyorsunuz?
3: Restorasyon.
2: Ha? O da ne?
3: Anlat bakalım Emin.
1: İyileştirme, yenileme.
2: Neyi? Tesbihleri mi?
1: Evet, bazen tesbihler kullanmaktan dolayı aşınır, eskir. Bazen de ipleri yıpranır. Biz de onları alıp elden geçiririz. İplerini yeniler, tanelerini tekrar parlatırız. Buna da restorasyon denir.
2: Sadece tesbihlere mi yapılır o dediğiniz?
1: Yo, her şeye. Herhangi bir eşyaya, elbiseye, hatta binalara.
2: Binalar mı?
3: Evet Harun. Bazen eşyalar gibi binalar da eskir. Duvarlar, zemin, havuz. Zamanla yüzeyleri yıpranır. Onları yeniler, tamir eder, boyarız. Buna da restorasyon denir.
2: Ha, şimdi anladım.
1: Bize katılmak ister misin Harun?
2: Yok yok, siz devam edin. Aklıma yapmam gereken bir şey geldi.
3: Allah Allah.
1: Harun işte.
4: Şimdi anlaşıldı mevzu. Acilen
1: Harun'a restorasyonun incelikleri öğretilmeli.
4: Yok ya, Harun'un gönlünü almak lazım diyecektim.
6: İşte bu sesi seviyorum.
1: Ben de seviyorum hocam. Beni sevdiğime çağırıyor.
4: Güzel söz. Bunu da sevdim.
1: Eyvallah hocam.
4: Hadi gidelim. Birazdan Harun da gelir.
1: Gidelim hocam.
2: Yok hocam, ben kesin kararlıyım.
4: Neye?
2: Artık hiçbir şeye yardım etmeyeceğim. Kimse beğenmiyor.
1: Harun, biz insanlara yardımı onlar beğensin diye yapmıyoruz ki. Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz.
2: Ya o da razı olmazsa?
1: Olur mu hiç öyle şey? O hiçbir emeği boşa çıkarmaz. Yaptığın şey beğenilmese de sen iyilik için çabaladığın müddetçe Allah bizlerden razı olur.
2: Ya millet?
4: Ya sen ne bakıyorsun millete Harun? Onlar da seviyor seni. Sadece...
1: Rengi biraz şey olmuş.
2: Korku filmi sahnesi gibi.
4: Renk seçimi konusunda tavsiye isteyebilirdin aslında.
2: Bana da garip gelmişti aslında.
4: Yürüyün.
2: Nereye?
4: Zehra'yı şaşırtmaya tabii ki.
2: Nasıl?
4: Fatma'nın kitaplığında restorasyon çalışmalarıyla ilgili kitaplar görmüştüm. Onları inceleyip havuzu yeniden restore edeceğiz.
2: Süper! Ama...
1: Ne oldu?
2: Boya çok pahalı.
1: Aşk olsun Harun ya. Bir tek senin mi harçlığın var?
4: Doğru. Ben de varım.
1: Hem yok öyle sevabı tek başına paylaşmak.
4: Hayda, yine ne oldu ya?
2: İyi ki varsınız diyecektim.
1: Sen de iyi ki varsın Harun.
4: Hadi bakalım, iş başına.
2: Hadi.

0: Hocam görüyor musun? Harun'un yaptığı kötü boya sayesinde hepimiz sevaba giriyoruz.
1: Ne diyeyim bilemedim Emin. Hayır desem değil. Evet desem Harun'un yaptığı işin kötü olduğunu kabul etmiş olurum.
2: Çekinme hocam. Ben zaten kabullendim durumu.
1: Ya çocuklar, hepsi bir yana. İnanın sizinle çalışmak çok zevkli.
0: Sizinle de hocam.
2: Evet ya.
1: Allah razı olsun sizden.

0: Of, Harun kızma da bu ne ya?
1: Ağzımdan aldın Emin.
2: Hakikaten ya, ben bunu niye yapmışım?
1: Hadi bakalım çocuklar, işimiz uzun. Hava kararmadan bitirelim.
0: Nereden başlıyoruz hocam?
1: Mozaik taşları hangi kutudaydı?
2: Bunda hocam.
1: Emin misin?
2: Evet.
1: Bu ne Harun?
0: Taktım ora.
2: kolileri karıştırmışım galiba. Bizim aldığımız girişteki odada kaldı.
0: Sıkıntı yok, ben gider alırım.
1: Harun, sen de şu mor boya kutusunu kaybet. Gözümüze gözümüze sokma artık.
2: Tamam hocam.

0: İşte bu.
1: Gerçekten güzel oldu.
2: Şimdi ne rengi boyuyoruz?
0: Boyama yok.
2: Şaka şaka.
3: Oo çocuklar. Harika olmuş. Hatta eskisinden bile güzel olmuş.
4: Hakikaten ya. Benim kitaplar sayesinde tabii.
1: Evet Fatma, senin kitaplar çok yardımcı oldu. Ama en çok Harun'un sayesinde.
0: Evet,

0: işi başlatmasaydı biz de devamını getirmeyecektik.
1: Doğru. Havuzun yapısı zamanla bozulmuştu. Bir restorasyona ihtiyaç vardı. Bu da Harun'un aklına geldi.
2: Gerçekten güzel olmuş. Özür dilerim Harun. Biraz kalbini kırdım.
3: Önemli değil abla. Bir orelet yaparsın ödeşiriz.
2: Yapmaz mıyım?
3: Bugün aslında bir şey daha öğrendim.
0: Yardımlaşmayı ve iyilik yapmayı mı?
3: Aslında o da var da ben başka bir şey daha öğrendim.
4: Neymiş o?
3: Restorasyon demeyi.

0: dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi beşe kadar sayacağım, açacağım gözlerimi gelecek. Bir, iki, üç, dört, beş. Bak şimdi bu karga beş kere ötünce gelecek fikri. Bir gak, iki gak, üç gak, dört gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. Beş gak. İşte beş gak, beş etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların beş etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
2: Hayırlı günler Zikri.
1: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
2: Özür dilerim. Beni beklediğini bilmiyordum.

0: O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
1: Sadaka mı dağıttın?
0: Evet.
1: Ne sadakası Fikri? Benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
2: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
1: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
0: Güler yüzümü dağıtırım.
2: Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
1: Bunlar sadaka mıdır?
2: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır.
0: Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak.
2: Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
1: Ya bu kadar kolay demek ha?
2: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç, koskocaman sevgin var.
1: O halde oyalama beni Fikri.
2: Dur yahu, nereye?
1: Duramam, çok işim var.
2: E nereden çıktı birdenbire?
1: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu minik Bekir Ödemin'e yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim, gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok Fikri, tutma beni.
2: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
3: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

0: Resim mi yapıyorsun?
1: Ha? Evet.
0: Ne zaman biter?
1: Bitti bile.
0: Tebrik ederim Ayşe. Çok güzel bir kuzu resmi yapmışsın.
1: Bu resmi neden yaptığımı biliyor musun?
0: Kuzuları çok sevdiğin için olmasın?
1: Tamam, kuzuları çok seviyorum da sadece bunun için değil.
0: Peki ya niçin?
1: Bugün okulda çok güzel bir şarkı öğrendim. O şarkıda kuzular da geçiyordu ve mee mee diye ses çıkarıyorlardı.
0: O şarkıyı ben de biliyorum. İstersen birlikte söyleyebiliriz.
2: Bizim köyün kuzuları çok sevimli kuzuları. Me, me, kuzu me, me, me, kuzu me. Karşı tepeden duyulur o güzelin sesleri. Me, me, kuzu me, me, me, kuzu me.
0: Kuzular sevimli hayvanlar değil mi?
1: Hem de çok sevimliler. Bu sevimli hayvanların elbiseleri de yumuşacık.
0: Biz onlara yün diyoruz. Hikayemiz de tam olarak burada başlıyor aslında. Kıvırcık isimli bir koyunun sırtında.
1: Hikaye mi? Hemen yerime geçiyorum.
0: İlkbaharın sonunda koyunların yünleri uzamaya başlar. Kıvırcığın da yünleri

0: diyordu. Kıvırcık insanlara baktığında soğuk havalarda kalın, sıcak havalardaysa ince elbiseler giydiklerini görmüştü.
1: Benim de elbiselerim var. İşte bak, bunları yazın, bunları da kışın giyiyorum.
0: Oysa kıvırcığın ve diğer koyunların tek bir elbisesi vardı. Bu elbise uzadıkça kesilmesi gerekiyordu.
1: Çok uzayan saçlar gibi mi?
0: Evet, yaşadığı çiftlikteki insanlar buna kırkmak diyordu. Kıvırcık sabırsızca benim günlerim ne zaman kırkılacak diye melemeye başlamıştı bile. Bir sabah kıvırcığın beklediği şey oldu.
1: Ne oldu ki?
0: Elinde garip bir aletle yanına yaklaşan çiftlik sahibi kıvırcığı yere yatırdı. Daha sonra isminin makas olduğunu öğrendi, o aletle yünlerini kesmeye başladı. Kıvırcık önce canının yanacağını düşünerek çok korkmuştu. Neyse ki korktuğu şey başına gelmedi. Yünleri kesilirken biraz gıdıklansa da artık kendini hafiflemiş hissediyordu. O sevinçle çiftliğin içinde koşturmaya başladı. Ona yünleri kesilen diğer koyunlar da eşlik edince etrafta zıplayıp hoplayan koyunların sayısı çoğaldı.
1: Böyle mi?
0: Evet, aynen bu şekilde.
1: Peki kıvırcık hoplayıp zıpladıktan sonra ne yaptı?
0: Hemen annesinin yanına gidip yeşil çimenlerden yedi. Sonra da pınarın serin suyundan içti. Bir güzel doyurdu karnını. Aradan günler geçti. Kıvırcığın aklında henüz çözemediği sorular vardı.
1: O sorular nelerdi?
0: Acaba insanlar kesilen yünleri ne yapıyordu? Bu yünler ne işe yarıyordu?
1: Aa, ben de merak ettim şimdi. Acaba çiftlik sahibi bunlarla ne yapıyordu?
0: Çiftlik sahibi önce bu yünleri güzelce yıkayıp yerde kuruttu. Sonra da birazından iplik, birazından yastıkla yorgan yaptı. Tüm bu olanları hayretle seyreden kıvırcığın aklına bir soru daha geldi.
1: Bu kıvırcık hem sevimli hem de çok meraklı bir kuzu. Merak ettikçe aklına yeni sorular geliyor. Her sorusuna bulduğu cevapla da yeni şeyler öğreniyor. Peki şimdi onun aklına hangi soru geldi?
0: Hemen söylüyorum. Bu kez de kıvırcık çiftlik sahibi neden yünlerin bir kısmını iplik yaptı diye düşünmeye başladı. Bu sorunun cevabını öğrenmesi de uzun sürmedi. Çiftlik sahibinin eşi bahçeye birkaç tane kazan kurdu. Sonra bu kazanların altını ateşle tutuşturdu. Kazanların içinde bir miktar su ve adını bilmediği rengarenk otlar vardı. Kazanlar ısındıkça suyun rengi de otların rengiyle aynı oluyordu. Çiftlik sahibinin eşi iplikleri kazanlara daldırıp çıkardıkça iplikler de renklenmeye başladı. Kimi iplikler beyaz, kimi iplikler mavi, pembe ya da kırmızı renge dönüşmüştü.
1: Ay, bu çok güzel. Rengarenk iplikler.
0: Ama rengarenk ipliklerin işleri henüz bitmemişti. İplikler tekrar kuruması için asıldı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kıvırcığı hayretler içinde bırakan bir şey oldu.
1: Yoksa renkli iplikler kurumadan yere mi düştü? Hepsi toz içinde mi kaldı?
0: Hayır, böyle bir şey olmadı. Çiftlik sahibinin eşi bu ipliklerle kendisi, eşi ve çocukları için kazaklar örmeye başlamıştı. Yünlerin kazağa, yorgana veya yastığa dönüştüğünü görmek kıvırcığı oldukça heyecanlandırmıştı. Çiftlikte daha başka heyecan verici şeyler de oluyordu.
1: Ne gibi şeyler?
0: Örneğin hayvan atıkları bile bağ, bahçe ve tarlalarda doğal gübre olarak kullanılıyordu. İnsanlar buna geri dönüşüm diyordu. Kıvırcık hiçbir şeyin israf edilmediği bu çiftlikte yaşamayı çok seviyordu. O sevinçle sabah akşam melemeye devam etti.
1: Çok güzel bir hikayeydi. İsraf ne demek?
0: Öncelikle hikayeyi beğendiğine sevindim. İsrafın ne olduğuna gelince, gereksiz yere yani boşuna harcadığımız her şeye israf deriz.
1: Anladım. Bazen musluğu ellerimizi yıkamak için açarız. Bazen de onu su içmek için kullanırız. Eğer işimiz bittikten sonra musluğu kapatmazsak suyu israf etmiş oluruz.
0: Evet.
1: Hani sen bu çiftlikteki geri dönüşümden de söz ettin ya.
0: Evet.
1: Bizim okulda da 4 tane geri dönüşüm kutusu var.
0: Öyle mi? Peki o kutuların içine hangi atıkları atıyorsunuz?
1: Göstereyim. Her atığı kendi kutusunun içine atıyoruz. Boş şişeleri cam geri dönüşüm kutusuna, atık kağıtları kağıt geri dönüşüm kutusuna, plastik bardak gibi atıkları plastik geri dönüşüm kutusuna ve bazı içecek kutularını da Metal geri dönüşüm kutusuna atıyoruz.
0: Aferin sana ve arkadaşlarına.
1: Aa, hediye paketi.
2: Açmayacak mısın?
1: Teşekkür ederim. Bizim köyün kuzuları çok sevimli kuzuları. Me, me, kuzu me.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Hoş geldiniz.
1: Kıpır, Lila, Puf, Sütlaç. Ve Güçlü.
2: Geldim, geldim öğretmenim. İstediğiniz gibi lokum aldım.
1: Aferin incim. Bugün hep birlikte yengecin evine misafirliğe gideceğiz. Ona lokum da götüreceğiz.
3: Geçen kuzenlerim de bize misafirliğe gelmişti. Bir kutu baklava getirmişlerdi.
4: Çok lezzetliydi.
3: Sen iyi bilirsin tadını Kıpır. Çünkü çoğunu sen yemiştin.

0: misafirlerim gelecek. Emektar arabacığım, söyle bana, bozulmanın sırası mıydı? Neyse, seninle sonra ilgileneceğim. Hoş geldiniz değerli misafirlerim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Aa, arabada ne oldu yengeç? Hı?
0: Sorma dostum. Arabamın ufak bir tamire ihtiyacı var ama sonra ilgileneceğim.
3: Ufak bir tamir mi? Her yeri dağılmış.
0: Buyurun, buyurun.
4: Bu senin için yengeç.
0: Ne zahmet ettiniz dostlarım. Lokumu da pek severim. Çok teşekkürler.
2: Börek.
0: Hepsini sizler için hazırladım. Ben misafir ağırlamayı çok severim.
5: Ama bu börek patatesli. Keşke ıspanaklı olsaydı.
0: Öyle mi? Ben patatesli börek de seversiniz diye düşünmüştüm.
6: Kek de pek kabarmamış yengeç.
0: Aslında çok uğraştım ama ancak bu kadar yapabildim. İsterseniz başka ikramlar da getirebilirim dostlarım. Hemen geliyorum.
4: İncilerim, her birimizin damak zevki farklıdır. Ev sahibi size ikramlar getirdiğinde beğendikleriniz için teşekkür etmeli, damak zevkinize uymayan ikramlar için de daha nazik davranmalısınız. Yengeç bizler için uğraşmış ve güzel ikramlar hazırlamış.
6: Bence çok lezzetliler.
4: Afiyet olsun incim. Şöyle bir söz vardır. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
3: O ne demek ki?
4: Yani ev sahibi ikram eder, misafir de kendi hayal ettiğini değil, ev sahibinin zahmet edip yaptığı ikramı yer ve teşekkür eder.
5: Haklısınız öğretmenim.
0: Ve meyve salatası.
6: Kıskaçlarına sağlık yengeç. Kek aslında çok güzel olmuş.
0: Sahi mi? Çok mutlu oldum.
2: Ve patatesli börek de çok güzel olmuş.
5: Ben de çok beğendim.
0: Afiyet olsun.
2: Bu odada ne var acaba?
6: Dur! Kıpır! Misafirliğe gittiğimiz bir evde kapalı olan kapıları izinsiz açamayız.
7: Evet, ortalığı da karıştıramayız.
2: Ne yapalım? Benim canım sıkıldı.
5: Yakala dostum! Bak yanımda ne getirdim.
2: Bu çok eğlenceli.
3: Neler oluyor? Her yerim ıslandı.
2: Suyun içindeyiz Puf. Biz balık.
0: Hay Allah bazom. Neyse ki kırılmadı.
4: Bu şekilde olmayacak. Kıpır ve güçlü. Durun bakalım artık.
2: Çok eğlenceli öğretmenim.
4: Evet, eğlenceli olduğunu biliyorum. Ancak etrafa bakın.
5: Biz ne yaptık böyle?
0: Sorun değil, sorun değil.
4: İncilerim, her eğlenceli oyun evde oynanmaz. Bakın etraf nasıl da dağıldı. Üstelik misafirlikteyiz. Misafir olduğumuz bir evde daha özenli olmalıyız.
3: Evet, geçen bize gelen misafirin yavru balığı da evde top oynamaya çalışmıştı. Top avizeye çarptı ve avize düştü.
4: Evde daha sakin oyunlar oynarız, muhabbet ederiz. Ama su savaşı yapamayız ya da top oynayamayız.
1: Özür dileriz yengeç.
0: Hiç sorun değil. Rica ederim. Hepsini hallederim ben.
2: Biz de sana yardım ederiz. Hadi arkadaşlar,

0: toplandı.
1: Yine beklerim dostlarım.
2: Yengeç, her şey çok güzeldi. Teşekkür ederiz.
3: Yengeç'in evinde yaptıklarımız hiç doğru değildi.
0: Haklısın. Keşke onun için bir şey daha yapsak.
4: Aferin incilerim. Hepimiz hata yaparız ama önemli olan hatamızdan ders çıkartmaktır. Yengeç'in arabasına bakın.
0: Yengeç! Arabanı hep birlikte eski haline getirebiliriz.
1: Sahi mi? Şimdi mi?
3: Tabii ki. Biz istersek her sorunu çözeriz. Hadi başlayalım.

adımlaşınca

0: Oo, eskisinden daha da iyi oldu. Yüzgeçlerinize sağlık dostlarım. Allah sizden razı olsun. Tabii ya, artık dışarıdayız. Nerede benim su tabancam?
1: Gölge oyunu.
2: Yaşasın. Dört gözle bu hafta sonunu bekledim. Öğretmenim, akşam olana kadar Luna Park'ta kalabilir miyiz?
3: Bugün istediğimiz kadar eğlenebiliriz.
4: Ben bu sefer çarpışan otolara bineceğim.
5: Aa, ne oldu şimdi? Tüm ışıklar bir söndü.
6: Dikkat dikkat. Sayın Mercanya halkı, yarın sabaha kadar elektrik kesintisi yaşanacaktır. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat.
4: Aa, duydunuz mu? Yarın sabaha kadar elektrik kesintisi varmış.
5: Bu hiç iyi olmadı. Tam da hafta sonu. Elektrik olmadan Luna Park'ta eğlenemeyiz.
2: Film de izleyemeyiz.
7: Koca bir akşam. Ne yapacağız ki?
0: Gölge oyunu.
3: Yengeç, bu harika bir fikir.
1: Gölge oyunu mu?
3: Evet incilerim. Eskiden elektrik yoktu. Tüm balıklar bazı geceler toplanır ve gölge oyunu izlerdi.
0: Ne günlerdi ama. Benim bir sahnem var. Hadi gelin benimle. İşte gölge oyunu için kuklalarımız. Bunlar bana dedemden kaldı.
4: Kuklalar. Adı var mı ki kuklaların?
3: Olmaz mı? Hacivat ve Karagöz.
7: Ha? Yengeç ortadan kayboldu.
0: Yar bana bir eğlence. Yar bana bir eğlence.
5: İşte gölge oyunu başladı.
0: Yar bana bir eğlence. Karagöz'üm neredesin söyle.
8: Ne bağırıyorsun Hacivat? Buradayım. Söylesene.
0: Ben duymaz mıyım? Estağfurullah Karagöz'üm. İki gözüm.
8: Aldım iki kilo üzüm.
0: Şimdi konumuzla ne alakası var?
8: Pazara mı gidelim? İndirim mi var?
0: Vallahi dediklerinden hiçbir şey anlamadım Karagöz'üm.
8: Beni bir sen anladın, sen de yanlış anladın.
0: Gidiyorum o halde ben de. Dalga mı geçiyorsun benimle?
8: Dur dur, şaka yaptım sadece. Üzüm yiyecektik hani birlikte. Ay, oy, oy.
2: Çok eğlenceliydi.
3: Hadi şimdi sizler kendi kuklanızı yapın bakalım incilerim.
1: Yaşasın.

0: çorap buldum, pamukla doldurdum. Bir kukla yaptım, gölge oyununa hazırım.
1: Miyav miyav kedicim, kartondan kuklam benim. Ben de bir kukla yaptım.

0: İncilerim, maşallah yine çok güzel olmuş.
1: Tamam. Çubuklarımızı da taktığımıza göre gölge oyunu başlasın.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Bera.
1: Sabır çiçeği. Güneş tepelere çoktan doğmuş, evleri sevgiyle ısıtmaya başlamıştı. Babaanne torunlarını yanına almış, onlara aile albümlerini gösteriyordu. Ayla ve Bera eski fotoğraflara bakmayı çok severdi. Bir zamanlar babalarının da çocuk olduğunu görmek onlara çok ilginç gelirdi. Babaanne tüm ailenin önemli anlarını bu albümler içerisinde saklıyordu. Babanın ilk yürüdüğü gün, konuştuğu gün, okulun ilk günü, hep beraber piknik yapıp ağaçtan ceviz topladıkları gün. Ne çok anı, ne çok hatıra vardı. Fotoğraftan fotoğrafa bakan Ayla ve Bera'nın dikkatini bir fotoğraf çekmişti. Baba, bir elinde, kafasında çimleri olan, gülümseyen bir çiçek tutuyordu. Çok değişik bir çiçekti bu. Daha önce hiç görmemişlerdi. Ayla merakla onun ne olduğunu sordu. O bir çim adamdı. Ayla ve Bera ilk kez çim adam görüyorlardı. Merakları iyice artmıştı. Babası bu çim adamı nasıl yapmıştı? Çimler nasıl çıkmıştı? Gülümseyen surat ve kafa peki? Bunları nasıl yapmıştı? Ayla ve Bera sorudan soruya koşuyor,

0: babaannelerinin verdiği cevapları heyecanla dinliyorlardı. Onlar da biçim adamlarının olmasını çok isterdi. Çocukların sorularını duyan baba kararını vermişti. Ayla ve Bera ile birlikte çim adam yapacaktı. Çocuklar buna çok ama çok sevinmişti. Ama önce malzemeleri toplamaları gerekiyordu. Eski bir çorap, çim tohumu, talaş, keçe, oynayan göz, yapıştırıcı, iplik ve küçük bir saksı. Ne kadar çok şey gerekliymiş çim adamı yapmak için. Ayla ve Bera malzemeleri bulmak için hemen işe koyulmuştu. Tüm aile Dünyalar Tatlısı çocuklarına yardım etmek için ellerinden geleni yapıyordu. Anne eski bir çorap, saksı ve keçe vermişti çocuklara. Dede bahçe işlerinden ve tohumlardan çok iyi anlardı. Talaş ve tohum kesin onda vardır diye düşünen Ayla ve Bera dedelerinin yanına koşmuşlardı. Dede önce torunlarını sevgiyle kucakladı. O da çok meraklanmıştı. Nasıl bir çim adam yapacaktı Ayla ve Bera? Sonra hemen malzemeleri toparlayıp çocuklarına verdi. Eksik kalan malzemeleri de babaanne tamamlamıştı. Şimdi her şey hazırdı. Önce parçaları kestiler. Eski çorabın içine talaşları doldurdular. Tohumları koydular. Çoraba şeklini verip altından sıkı sıkı bağladılar. Yüzünü boyadılar ve gözlerini yaptılar. İşte çim adamları sonunda hazırdı. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Onların da artık bir çim adamları vardı. Ayla ve Bera önce sevinse de sonrasında çim adamlarının bir eksiği olduğunu fark etmişlerdi. Babalarının çocukken yaptığı eski fotoğraftaki çim adamla kendi yaptıkları çim adamlarını yan yana koyup incelediler. Sonunda aradaki farkı bulmuşlardı. Babalarının yaptığı çim adamın kafasında çimler vardı ama onlarınkinde yoktu. Yoksa malzeme listesine çim koymayı mı unutmuşlardı? Baba hemen bu farklılığın sebebini anlatmaya başladı. Çim adam da aslında bir bitkiydi. Ayla'nın sevdiği çiçekler gibiydi. Ona da bir çiçeğe bakar gibi bakmak gerekiyordu. Güneş olan bir yere koymak, suyunu vermek ve sevgiyle beslemek. Ayla ve Bera şimdi anlamıştı. Saksıyı kaptıkları gibi pencereye koşmuşlardı. Bera, çim adamı güneş alan yere nazikçe bıraktı. Ayla onu suladı. Sonra merakla beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler ve yine beklediler. Ayla sonunda dayanamadı ve babasına seslendi.
1: Babacığım, bekledik ama çimler hala çıkmadı.
0: Baba, çocuklarının tatlı sorusuna sevgiyle gülümsedi. Biraz sabretmeleri gerekiyordu. Yani bu saksının başında bekleyerek olmazdı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Çim adamın biraz zamana ihtiyacı vardı. Ayla, bu çim adama bir isim vermeye karar verdi. Neden ona sabır çiçeği demiyorlardı? Bera da sevmişti bu ismi. Baba da beğenmişti. Çim adamın adı artık sabır çiçeğiydi.

0: Madam.
1: Ayla ve Bera bahçeye çıkıp yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar. Körebe bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Demek ki biraz daha sabretmeleri gerekiyordu. Ayla ve Bera saklambaç oynamaya karar vermişti. Sırayla ebe olmuşlardı. Bir oyuncu ona kadar sayıyordu. Diğer oyuncu saklanıyordu. Ayla ile Bera'nın en sevdiği oyunlardan biriydi bu. Saklambaç bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Daha ne kadar sabretmeleri gerekiyordu?
2: Babacığım, bekledik bekledik ama bir tane bile çim çıkmadı.
1: Baba çocuklarına sevgiyle sarıldı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Saatlerin değil, gecelerin, gündüzlerin geçmesi gerekiyordu. Çocuklar bu defa anlamıştı. Saklambaç oynayarak, körebe oynayarak geçecek bir zaman değildi bu. Günler hızlıca akıp geçmiş, Ayla ve Bera sabır çiçeğini neredeyse unutmuştu. Tabii her gün suyunu vermiş, yeterli güneşi alıyor mu diye kontrol de etmişlerdi. Bir sabah tüm aile piknik yapmak için kırlara gitmeye karar vermişti. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Tam evden çıkacakları sırada Ayla oyuncak ayısı Fionk'u unuttuğunu fark etmişti. Fionk, Ayla'nın yeni oyuncak ayısıydı. Onu da yanında götürmek istiyordu. Hemen geri içeri koşmuştu. Tüm aile kapıda beklerken bir ses duymuşlardı. Ayla'nın sevinç çığlığıydı bu.
3: Sonunda! Anneciğim, babacığım!
1: Sabır çiçeği adını verdikleri çim adamları sonunda çim vermişti. Günlerce beklemiş ve sabretmişlerdi. Sonunda sabırları meyvesini vermişti. Ayla ve Bera o gün pikniğe sabır çiçeklerini de götürmek istedi. Günlerdir bekledikleri çimler bugün çıkmıştı ve ondan ayrılmak istemiyorlardı. Anne yavrularının kafasını sevgiyle okşadı. Ayla ve Bera'nın sabır çiçeğine özenle bakacaklarına emindi. Çim adamlarını da yanlarında götürmeye karar vermişlerdi. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonra heyecanla sabır çiçeklerine koştu. Baba, aile albümlerine fotoğraf koymak için Ayla ile Bera'nın sabır çiçeğiyle birlikte bir fotoğrafını çekti. Artık onların da aile albümünde kendi yaptıkları bir çim adamı olacaktı. Çok ama çok mutlu olmuşlardı. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonunda gece olmuş, güneş onlara veda etmiş, ay gökyüzündeki yerini almıştı. Yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklar için uyku vakti gelmiş, çatmıştı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Talaşı koydum bir çoraba, tohumları ektim kafasına. Bekledim akşamdan sabaha, çim adamın saçı oldu sonunda. Emeklerin çiçek açtığı, ailenin birbirine sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç.
1: Dört de artık be adam, dört de.
0: He, o kim?
1: Anlaşıldı. Artık sana üçten sonrasını da öğretmek lazım.
0: Ne güzel olur be Hacivat. Kaldım üçte.
1: Ben de uyumak için koyun sayardım ama koca ahırı tek seferde sayardım. Senin koyunlar üçüncüde çite takılıyor.
0: Yok be Hacı Cavcav. Karınca sayıyorum ben.
1: Karınca mı? Ne karıncası?
0: Bildiğin karınca işte.
1: Bu ne be?
0: Karınca ağacı.
1: Hakikaten karınca ağacı bu Karagöz.
0: Dedim ben.
1: Hayatımda gördüğüm en güzel şey olabilir.
0: Benim de.
1: Yahu bunlar saymakla biter mi? Buna neredeyse benim bile ilmim yetmez. Kalkmışsın şu halinle 10.100.000.000 karıncayı saymaya çalışıyorsun.
0: Kaç kaç?
1: 10.100.000.100. Aman birçok işte.
0: Her neyse. Ben bu ağacı çok sevdim Hacivat.
1: Ben de.

0: bakışı bakış değil. Belli ki benim karınca meyvelerimi toplamak için plan yapıyor.
1: Bu adam bu güzelim ağacı telef eder. Ne anlar zerafetten, güzellikten.
0: İyisi mi? Hemen gidip bir sepet bulayım. Ondan önce meyveleri toplayayım.
1: Karagöz meyvelere niyetlenmeden buraya bir gösteri salonu kurayım. Adam başı 5 akçeye izletirim ben bunu. Kim olsa izlemek ister. Birkaç sandalye ve 1 sahne perdesi işimi görür.
0: Ne düşünüyorsun Hacivat?
1: Hiç. Sen diyorum. Oturup saymaya devam et. Benim biraz işim var.
0: Canım, ne var şu kasalardan birini bana versen?
2: Olmaz efendi, olmaz.
0: Hem bana bir kasa verirsen sana öyle bir meyve getireceğim ki satarsan köşeyi dönersin.
2: Neymiş o meyve?
0: Karınca meyvesi.
2: Git işine efendi. Ben de dinliyorum akla yatkın bir şey anlatacak diye.
0: Akla yatkınmış. Senin aklın yatmış kalkmıyor. Hıh.
2: Tövbe estağfurullah.
1: Selamun aleyküm Manav Bey kardeşim.
2: Aleyküm selam efendi. Ne lazımdı?
1: Sandalye.
2: Ne sandalyesi?
1: Mama sandalyesi olacak değil ya. Normal sandalye işte.
2: Nasıl yani?
1: Şunun gibi mesela.
2: İstemez yahu istemez. Gidin işinize.
1: İyi be. Sana bilet satmayacağım. Görürsün sen.
2: Satmazsan satma. Tövbe estağfurullah. Birisi kasa ister, birisi sandalye. Meyve sebze alana hasret kaldık.
0: Ne yapsam? Nereden bulsam? Tamam. Bu da ne? Yorgunluk yetmezmiş gibi bir de şu tahtalar çıktı. Aman tahta. Canım tahta. Ne işin var bu güzergahta? Uy. Şimdi ben seni ne yapayım ha? Ne yapayım? Odun diye ateşe mi atayım yoksa senden kasa mı yapayım? Tabii ya. Neden yapmayayım? Çivim de var, çekicim de. Testerem de var, elim de. Aklım da var, neşem de. Aman da aman. Oy oy oy.
1: Aa, bunları kim koydu buraya? Kenara çekeyim de kimsenin ayağına batmasın. Hem sünnettir. Yoldaki engelleri kaldırmak lazım ki kimsenin bir yerine batmasın. Şuraya atayım en iyisi. Aslında yorgun olmasam bunlarla çok güzel şey yapılır. Sandalye. Evet evet sandalye. Neden aklıma daha önce gelmedi? İşte bu. Bak hele şuna. Karınca gibi hızlı çalışıyor. Ne var baksam ne yaptığına?
0: Sen işine bak Hacivat. Benim ne yaptığım seni ilgilendirmez.
1: Ama ben çok yavaş çalışıyorum. Hatta neredeyse hiç çalışmamışım. Neredeyse bile fazla. Bildiğin hiç. Koca bir hiç.
0: Bana ne?
1: Canım kara gözlüm. Hem çekici, hem tahtayı, hem de çiviyi tutamıyorum. Ne var iki çekişte şu tahtaya vursan? Vay! Şuraya da vur. Şuraya da. Anam! Elim elim elim. Benim güzel elim. Benim tatlı elim. Benim kıymetli elim. Ne yaptın Karagöz? Ne yaptın? Ben şimdi nasıl mektup yazarım? Nasıl kalem tutarım?
0: Amma yaygara yaptın. Ne işin var tahtayla çiviyle o zaman? Gidip mektup yazsaydın.
1: Vay vay vay. Demek kasa yaptın kendine.
0: Ne yaptıysam yaptım. Sana ne?
1: Seni uyanık seni. Karınca meyvelerini toplayacak. O toplarsa ben nasıl gösteri yapacağım peki?
3: Vay. Hacivat Efendi, ne yapıyorsun?
1: Asıl soru ne yapamıyorum?

0: Nasıl yani?
1: Şu tahtalardan sandalye yapmaya çalışıyorum ama nafile. Gerçi artık yapsam ne fayda? Karagöz gitti meyveleri toplamaya.
2: Yahu ne sandalyesi, ne meyvesi, ne tahtası. Ne diyorsun be Adem?
1: Yok bir şey.
0: Derdini söylemeyen derman bulamaz Hacivat.
2: De bakalım derdin ne?
1: Siz marangozluktan anlar mısınız?
2: Evet.
1: Ne oldu yahu?
2: Ben marangozluğun Kundak'ta okulunu okudum. Beşik'te öğrendim. Sokakta ustalığına geçtim.
0: Buraya da medreseden geldi. Marangozlara ders veriyordu.
2: Hey!
1: Tamam Bekir Efendi, tamam. Sen ne diyorsan o. Al bakalım. Yap bana birkaç sandalye de görelim.
2: Bana göre mi yapayım, Beberu'ya göre mi?
1: Sana göre.
2: O kadar büyüğüne bu tahtalar yetmez.
1: O zaman Beberu'ya göre.
2: O kadar küçüğü de iş görmez.
1: Bana göre yap o zaman.
2: Konuşarak çok oyalandık Hacivat. Benim vaktim doldu. Hadi bana eyvallah.
0: Tuzsuz yoksa ben de yokum. Ben zaten küçüğüm. Yok sayılırım.

0: Selamun aleyküm kara gözüm.
1: Aleyküm selam Hacivat.
0: Ne olmuş buna böyle?
1: Ben de şaşırmıştım. Geçer birazdan.
0: İyi de bu karınca ağacı değil miydi?
1: Değilmiş.
0: Neymiş ya?
1: Görmüyor musun? Elma ağacıymış.
0: Yapma ya. İyi de basit bir elma ağacını kim izlemek ister ki? Bizim gösteri işi yattı.
1: Gösteri mi?
2: Vay uyanık vay.
1: Demek ben meyveleri toplamayacak olsam gösteri düzenleyecektim.
0: Bana uyanık diyene bak hele. Demek ağaç aslına dönmese tüm meyveleri toplayacaktın.
1: Evet. Neden toplamayayım? Önce ben gördüm.
0: Sen ağacın gövdesini gördün. Meyveleri ilk ben gösterdim.
1: Nasıl? Öncelik benim.
0: Hayır benim.
3: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm,
0: aleyküm selam.
3: Ooo ağaç normale dönmüş elhamdülillah.
1: Nasıl yani? Haberin var mıydı?
3: O nasıl söz Karagöz? Ben ilaçladım zaten ağacı. Bu iş görür. Zavallı ağaç. Kurumak üzereydi.
0: Sen mi?
2: Aman Allah'ım. Yoksa zavallı karıncalar.
3: Korkma yahu. Hiçbiri zarar görmedi. Hayvana kıyılır mı Karagöz?
0: Nasıl yaptın öyleyse?
3: Bu ilaç karıncaları ağaçtan uzaklaştıran cinsten. Böylece hem karıncaları uzaklaştırdık hem de ağacı kurtardık çok şükür.
1: Ah, ben de sandım ki.
3: Peki siz ne yapıyordunuz burada?
1: Sorma Çelebi Efendi. Biz açgözlülüğümüze yenildik.
0: Evet, aklımıza ağacın zor durumda olduğu gelmedi. Nasıl para kazanırız onun derdine düştük. Üstelik birbirimiz hakkında zanda bulunduk.
1: Zan mı? Ne zan mı? Zan filan yapmadım ben.
0: Zan değil gözüm. Zan. Zannetmek gibi.
1: Ha, niyetlerimizi kötü zannettik.
0: Ha, tam da öyle.
3: Neyse, anladınız ya hatanızı. Önemli olan o.
1: Anladık çok şükür.
3: İyi madem. Hadi bana müsaade.
0: Biz de gidelim yavaş yavaş. Ağaççık biraz dinlensin.
1: Evet, yorulmuştur. O kadar karıncayı misafir etmek kolay mı?

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yumurtanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
0: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
3: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
0: Tabii ki fiyatlarımız.
3: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
5: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder, niye yaptın bunu?
2: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
4: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
6: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
1: Hadi o zaman.
7: Yumurcalı!
4: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
4: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
8: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
4: Elma var ama gelmene gerek yok.
8: O ne demek?
4: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
8: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
4: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
2: Kerim, 1 kilo elma tart.
3: Hemen tartıyorum.
1: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
8: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar.
4: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
4: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
8: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
4: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
1: Eyvah!
2: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
1: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
0: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
4: Burakcığım, şunu ben alayım artık. Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi.

0: kendimiz götürüp teslim edelim.
1: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
2: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
1: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
0: Ben götürürüm anneme.
1: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
3: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
1: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze, 1 kilo Charleston biber, 1 kilo domates.
4: Ben götürürüm.
1: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
5: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
1: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
6: Emin misin? Çilek olmasın o.
1: Eminim. Sen devam et.
6: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
4: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
0: Annem de sarımsak istememiş.
6: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
4: Ne?
6: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
4: Ay,
0: dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
6: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
3: Olmaz Aziz.
7: Arkadaşlar bu böyle olmayacak.
0: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
7: Güçlerimizi birleştirelim.
0: Birlikte hareket edelim.
3: Nasıl?
7: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
6: Şimdi ne olacak?
7: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz sen kasaya geç.
6: Masa başı işlere bayılıyorum.
7: Önder sen de ürünleri tar.
3: Tartı işi benden sorulur.
7: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
8: Derhal.
7: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Aa. İstediğin muz olsun Aziz'im. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: olmuş orada? Aa, şu hale bak. Canım çiçeklerimin her biri bir yana yatmış. Rüzgar desem değil. Rüzgar olsa hepsi etkilenirdi. Sadece bu kısımdakiler kırılıp kopmuş. Eren'le Ceren desem yok, onlar yapmaz.
1: Ne yapıyorsun canım?
0: Ay!
1: Korkma benim yahu.
0: Aklımı aldın Adem.
1: Ne yapıyorsun?
0: Çiçeklerin haline baksana.
1: Aa, ne olmuş burada? Sakın çocuklar top oynamış olmasın.
0: Çocuklar yapmamıştır dedim ama. Sanırım burada top oynamışlar. Canım çiçeklerim ne hale gelmiş.
2: Tık tık. Girin lütfen. Merhaba doktor teyze. Aman hanım. Merhaba. Şikayetiniz nedir? Tombul kedim hasta. Öyle mi? Hemen bakalım. Korkma canım. Doktor teyze hiç acıkmayacak. Hiç ateşi kalmamış. Peki kaç kez miyav dedi?
3: Şey pek saymadım ama zaten az miyav dedi.
2: Sadece sesi içine kaçmış. Kediniz gayet iyi.
3: Sana iyileşeceğini söylemiştim.
2: Bir tane gıdıklamaç yazıyorum. Bu onun miyavını geri getirecektir. Bir de yeni bir yumak yazıyorum. Pembe olsun. Günde 3 kere top karnı oynayacak.
3: Teşekkürler doktor teyze hanım.
2: Geçmiş olsun.
3: Tamam, şimdi sıra bende. Anne!
2: Anne!
3: Anne!
0: Efendim?
2: Ne yapıyorsun anne?
0: Çiçekleri vazoya koyuyorum.
3: Mis gibi kokmuş ama çiçek dalında güzeldir anne, unuttun mu?
0: Yo, unutmadım. Sadece mecbur kaldım diyelim.
2: Neden anne?
0: Sabah bahçeye çıktığımda hepsinin ezilip koparıldığını fark ettim.
3: Aa! Neden ama?
2: Kim yapmış peki?
0: Bilmem. Bahçede top oynayan iki kişi olabilir mi acaba?
3: Top bahçede mi?
2: Biz de kaç gündür onu arıyoruz.
0: Siz dün top oynamadınız mı?
3: Hayır.
0: Ay.
3: Ne oldu anne?
0: Elime küçük bir diken battı sanırım.
2: Ben tedavi ederim.
0: Yo yo, çok küçük bir şeydi. Geçti bile.
3: Hayır küçük hanım, tedavi ve ameliyat edeceğiz. Doktor benim.
2: Sen iki dakika burada dur, biz hemen geliyoruz.
3: Yara çok derinlerde olmalı, göremiyorum.
2: Buyurun doktor bey.
3: Evet galiba buldum gibi. Burası mı?
0: Orası gibi.
3: Kolonya. Azıcık yakabilir.
0: Ah, çok iyi geldi. Sağ olun doktor ve hemşire.
2: Daha bitmedi canım. Saracağız. Su durursan sana şeker vereceğim, tamam mı?
3: Yara bandı lütfen.
2: İşte geldi.
1: Hey, ne oluyor burada? Eşime ne yapıyorsunuz?
2: Sakin kalın Bey Adem.
1: Canım, iyi misin?
0: İyiyim. Derinlerde bir diken yarısı.
3: İyileşecek, merak etmeyin.
1: Oh, oh, Allah şükür.
3: Geçmiş olsun.
2: Hadi top oynamaya.
0: Hey doktorlar, malzemeleriniz.
3: Ha, top nerede?
2: Bilmem, ben de göremedim.
3: Annem bahçede demişti ama.
2: O zaman arayıp bulmalıyız.
3: Nasıl?
2: Gel benimle.
3: Yok, görünmüyor. Bahçe bile yok olmuş.
2: Ters tutuyorsun akıllım.
3: Evet, bahçede yok.
2: Annem bahçede dediyse bahçededir.
3: Nerede o zaman?
2: Biraz derinlerde olabilir. Top avcıları olarak yapmamız gereken kazmak.
3: Burada yok.
2: Burada da yok.
3: Baba!
2: Baba! Baba!
3: Oo, çok havalı.
1: Sağ ol.
2: Hani pazara gidip meyve alacaktık?
1: Tam vaktinde gelmişsiniz çocuklar. Mahallemizin pazarına gidelim ve meyve alalım. Ama öncesinde mahallemizin camisinde öğle namazını kılalım. Ne dersiniz?
2: Harika!
1: Hadi, abdest almaya.
0: Allah Allah. Bahçeyi mi kazmışlar, bana mı öyle geliyor? Köstebek desem daha büyük ve biraz daha derin olması gerekirdi. Çocuklar desem hiç iz bırakmamışlar. Genelde arkalarında iz bırakırlar. Allah Allah. Bugün ne oluyor bu bahçeye böyle?
2: Birim. Taşımana yardım edebilirim. Esas ben yardımcı olayım.
1: Ah, sağ olun canlarım. Sizin için biraz ağır olabilir.
2: Lütfen baba, lütfen.
1: Olmaz.
2: Olur baba. Olamaz.
1: Bence de.
2: Elmalar kaçıyor Eren. Koş, yakalamalıyız.
1: Hey, buradakilerin de kaçma ihtimali var. Hemen gelip yakalamanız lazım.
2: Sonra yakalarız baba.
0: Bahçeyi kazılmış halde görünce çok şaşırdım.
1: Hiç de üşenmemişler.
0: Köstebek mi?
1: Bence köstebek ama iki ayaklılardan.
0: Çocuklar mı?
1: Kim olacak canım, onlardır.
0: E neyle kazdılar peki? Ortada hiçbir şey bırakmamışlar.
3: Anne, anne.
0: Efendim canım?
3: Topumuzu gördün mü?
0: Bahçedeydi.
3: Yok.
1: Oradadır, iyice bakın.
3: Baba, dürbünle bile baktık ve dedefine avcısı olup her yeri kazdık. Yok.
1: Şu %100 isabet eden tahminlerim ve ben. Çok yetenekliyim değil mi Emel?
0: Hı.
3: Top.
0: Baban birazdan üstün tahmin yeteneğiyle yerini söyleyecek canım.
1: Ne?
3: Top.
1: Birazdan dedi ya annen. Dur bakalım, hemen tahmin edilse oho, önce bir karnımı doyurayım.
0: Yemek neredeyse hazır. Hadi sofrayı kurun bakalım becerikli beyler.
1: Hemen efendim.
3: Peçeteleri ben getireyim.
1: Kaşık çatal yine bana kaldı ama ya.
2: O kadar çok iş yaptım ki bugün çok acıktım.
3: Ben de. En zoru da define avcılığıydı.
0: Neyle kazdınız bahçeyi?
2: Plaj küreklerimizle kazdık ve kova ile kenara taşıdık.
3: Birçok yeri kazdık anne.
0: Bilmem mi?
2: İşimiz bitince kova ve kürekleri yerine koyduk anneciğim.
0: Aferin yavrucuğum.
3: Ama topu bulamadık.
0: Çiçekleri ezen ortada yok. Top ortada yok. Bakalım nereden çıkacak?
1: Bir ses mi var?
2: Böyle mi?
3: Yoksa böyle mi?
0: Çocuklar.
1: Ha? Duydunuz mu? Gelin.
2: Oo, topumuz alan belli oldu.
0: Çiçeklerim ezenler de belli oldu.
3: Çok tatlılar değil mi?
0: Çiçeklerimi ezmedikleri sürece evet.

0: Anladınız mı efendiler? Bundan sonra her ikiniz de birbirinize çok saygılı olacaksınız. Komşuluk hakkı çok önemlidir. Bu konuda çok hadis vardır. Onları okuyun.
1: Allah razı olsun hocam. Sağ olun.
2: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam.
2: Hocam, sultanımızın emri var. Bu ay içinde verdiğiniz bütün kararların yazılı halini istiyor. Şehirdeki bütün kadılardan bunu toplayacağız bir hafta sonra.
0: Verdiğim kararları yazmamı istiyor demek. Hay hay, başımızın üstüne.
2: Tamam hocam. Yalnız rapor sultanımız için çok önemli. Sakın unutmayın. Aksi takdirde cezası çok ağır olabilir. Benden demesi. Hadi selametle.
0: Yazarım tabii, merak etmeyin. Zaten bir günlük iş.
3: Demek sultan verdiğin kararları yazmanı istiyor.
0: Evet. Genel bir inceleme yapacakmış.
3: Aman diyeyim hoca, raporunu titizlikle hazırla. Sonra sorun çıkmasın.
0: Yok hatun, çok kolay bir iş bu. Bir günde bitiririm inşallah.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun.

0: Hocam maşallah keyfin yerinde bugün.
1: Bahar gelince de insan başka bir mutlu oluyor.
0: Raporunu da yazdığına göre senden iyisi yok.
1: Evet raporu aslında henüz yazmadım.
0: Ne? Yazmadın mı?
1: Nasıl olsa hemencecik biter canım.
0: Ama hocam, görevliler bugün gelmeyecek mi?
1: Evet, bugün ikindi civarı gelirler. Şu çayım bitsin başlayacağım. Nasıl olsa sürem var.
0: Hocam, sendeki bu rahatlıkta kimse de yok yani. Hemen bitir, kurtul başına bir iş gelmeden.
1: Başıma bir iş mi? Ne olabilir ki hatun?
2: Hocam, hocam, koş! Bizim deli Gadri bir ağaca çıktı. İnemiyor zavallı. Bir yardım edelim garibe.
1: Allah Allah. Gidelim bakalım.
2: Ne yaptıysak indiremedik. Ne dersin hoca?
1: Bir ip bulup Kadri'yi bağlamamız gerek.
2: O iş kolaydır.
1: Tamam, çok iyi oldu. Tutun şimdi. Hazır mısınız? Çekin şimdi.
2: Hoca bu iş olmadı sanki böyle. Küt diye gitti adam.
1: Geçen sefer ip işe yaramıştı halbuki. Ama dur bakayım. O vakit adamı kuyudan yukarı çekmiştik ama. Neyse, bana müsaade. Acil eve gitmem gerek. Evet, başlayalım bakalım. Bu ayki ilk davamız neydi? Mehmet Efendi ile Bestami'nin horoz davası. Yine ne var?
3: Hocam, Ömer Çelik çomak oynarken ayağını burktu. Yürüyemiyor. Yardım etmeniz lazım.
1: Ayağını mı burktu?

0: Şu işe bak. Ne diyorduk?
1: Hocam, senin kazanı isteyecektim acilen. Eğer müsaitse.
2: Selamun aleyküm. Hocam, çamaşır ipini isteyecektim ben de. Eğer un sermediysen alabilir miyim?
0: Al bakalım, sen de al. Bu iş can sıkıcı hale gelmeye başladı. Daha bir satır bile yazamadım.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun, endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde. Ah hoca, ah. Bu kez ne istiyorsunuz yahu?
4: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
4: Rahatsız ettik, kusura bakma.
0: Yo, estağfurullah.
4: Hocam, geliş sebebimizi biliyorsun.
0: Ben...
4: Sultanımızın istediği rapor işi.
0: Evet, raporu, davaların raporuydu değil mi?
4: İşte o rapor işi bir ay sonraya kaldı. Sultanımız dün sefere çıktı. Ramazan etkinlikleri için neler yapabiliriz, yeni bir rapor daha hazırlamanızı rica etti. O geldiğinde her iki raporu birden almaya geleceğiz, olur mu?
0: Tabii olur. Ben Ramazan programını da...

0: Kadınlarım, ikisini birden sunarız.
1: Peki hocam, rahatsız ettik. Hadi selametle.
0: Oh, çok şükür ya Rabbi, çok şükür sana. İşte gördün ey insan, erteleme işini. Yarın yaparım diyen yanılır, bitir bugünden işini.

0: merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: başkasının eşyasını izinsiz kullanmamalıyız.
1: Ters. Ters. Ters. Hop, hadi o. Ters. Düz.
2: Bu. Bu.
3: Gidin lan.
2: Gago, git.
3: Mah. Mah. Hop. Ah. Aha, albüm.
1: Düz ters. Ah, albüm.
2: Albüm? Cap?
3: Hop. Bak.
2: Ha?
1: Aç.
3: Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak.
2: Yeter.
1: Çevir.
2: Cap.

Ugh.

0: Kim.
1: Kim, sen?
2: Kız, dur.
0: Sen. Sen.
2: Sen, kız.
3: Ben. Özür.
0: Gel.
2: Kız.
0: Gel, gel.
2: Gel, gel. Gel.
0: Al.
3: Ha?
0: Ye.
3: Ha?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler yok.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçeli yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet. Sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
5: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
6: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.

0: Burada da kalmamış çilek.
1: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
2: Stop!
3: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
1: İşte oynarız.
2: Hadi birlikte oynayalım mı?
1: Ben bu oyunu biliyorum.
0: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
1: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
2: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
4: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
5: Biraz daha sağ kaşı.
3: Tamam, oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
6: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
0: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
3: Yine oyun peşindeler.
4: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
5: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
1: İstop! Renk turuncu.
2: Turuncu nerede?
0: Üzerinde Can, üzerinde.
2: Elim söndü. Hayır.
0: Elim sende.
6: Yakaladım seni.
2: Iskaladın.
1: Turuncu, buldum.
6: Hayır. O gelincik çiçeği rengi. Kırmızı.
1: Tamam. Ebeveynim.
3: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
4: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
5: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
3: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
5: Of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
3: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
5: Bu çok sert.
4: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
3: Top geliyor.
5: Tamam oynayalım. Hani nerede top? Yeniden uykum geldi.
1: İşte top burada. Buldum.
0: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
1: En sonunda çilekleri de bulduk.
0: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini, köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
0: Hmm,

0: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
1: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
2: Koca kazan tam ortaya.

0: ben yerimde, tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle, bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya, şenlik başlamak üzere.
5: Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz reçelsiz koyma.
3: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe gidiyoruz.

0: Yine aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
1: Ha?
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Ha? Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes ha. duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha?
1: Ha, kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
3: Ha?

devam edin. Bu tam benim işim.

0: Hava da çok güzel. Ha? Bu da ne? Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
1: Evet, benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
2: Gül gül çekinme.
1: Ben bu programı sunamayacağım.
0: Sen ona bakma kurye. Geçmiş olsun.
2: Sağ ol teleskop.

0: ¡Ay! ¿Eh? Hadi kurye, bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Vay be! Seyyar banyo!
0: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye!
2: Ha? Dur teleskop! Ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
0: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki. Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
0: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
0: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci. Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
2: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
0: Tamam Tilki. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
2: Göremiyorum.
1: Ben görüyorum.
2: Ama ben hala göremiyorum.
1: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
2: Öyle herkes görür.
1: Alabilirsin tabii.
0: Biraz yaklaşsak mı? Yo, siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
1: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
0: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
2: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
0: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
2: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
0: Merak etme Tilki.
2: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
1: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
3: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
0: Buna da toz bulutu denir.
2: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet, ben biliyorum. Dinleyin. Her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
0: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın! Kaçmasanız daha içine girmeyin! Dikkat, dikkat!
2: Tabii ki yetkililere haber verecek.
0: Ha, o kolay.
2: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
0: O iş bende. Heyo!
2: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Ses tellerim.
1: Aa, ne güzel ses çıkarıyor.
2: Hoş geldin Civan. Rüzgar estiğinde metal ince çubuklar hareket edip birbirine çarpıyor. Böylece bu tatlı ses ortaya çıkıyor.
1: Çok güzelmiş. Bir tane de odamın kapısına asmak istiyorum. Böylece kapı açıldığında çıngıraklar ses çıkarır. Ve ben de birinin odama girdiğini anlarım. Çünkü küçük kardeşim bazen pat diye odama giriyor.
2: Çok iyi bir fikir. Sırtındaki saz mı?
1: Evet profesör. Yarın sınıfta şarkı günü yapacağız. Ben saz çalacağım. Yaman da şarkı söyleyecek. Gelmedi bir türlü. Prova yapacaktık. Acaba şarkı sözünü yazabildi mi?
2: Heh, iyi insan lafın üstüne gelir.
1: Karşınızda ses sanatçısı Yaman. Yaman, neden hiç konuşmuyorsun? Şarkı sözlerini yazabildin mi? Sende bir gariplik var. Dilini mi yuttun? Neden konuşmuyorsun? Yahu lafın gelişi diyorum. Dilin yerinde anladım. Yani neden hiç sesini çıkarmıyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Heyecanlısın anlaşılan. Bak ben sazımı getirdim.
2: Çal bakalım nasıl çalıyorsun?
1: Ne? Teller! Olamaz, teller kopmuş. Sabah bir ses duymuştum. Sazımın sesiydi. Kardeşim sazla oynuyordu kesin. Ve tellerini koparmış. Telleri olmazsa güzel ses çıkarmaz ki.
2: Hay Allah! Saz tellerine dokunduğunda ses çıkarır. Bu şekilde onu çalamazsın. Yaman, alet çantamı getirir misin? Orada işimize yarar bir şeyler vardır. Deneyelim.
1: Oldu, oldu. Allah razı olsun profesör.
2: Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bir kontrol edeyim. Siz de bir kez prova yapın, sonra kaşifle yeni simülasyonumuzu keşfe çıkalım. Ne dersiniz?
1: Yaman, hadi çalışalım. Sen neden hiç konuşmuyorsun arkadaşım? Nasıl şarkı söyleyeceksin? Hadi çalmaya başlıyorum. Hadi başla Yaman.
3: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay.
1: Eyvahlar olsun. Bu nasıl ses? Ne oldu sesine?
3: Dün gece maç vardı.
1: Evet, vardı da sesinle ne ilgisi var? Tabii ya, şöyle oldu değil mi?
3: Hadi gol gol gol, hadi gol gol gol. Aynen öyle oldu. O kadar bağırmışım ki sabah uyandığımda sesim böyleydi.
1: Ve maç var diye şarkı sözlerini de yazmayı unuttun.
2: Hadi çocuklar, prova yaptınız mı?
3: Yapamadık sesim.
2: Geçmiş olsun Yaman, sesin kısılmış.
1: Kısılır tabii. Dün akşam 90 dakika maç boyunca bağırarak tezahürat yapmış. Tam da şarkı gününde sesi kısıldı.
2: Ses tellerin yorulmuş olmalı.
3: Zavallı tellerim, tıpkı sazın telleri gibi zarar gördü.
2: Bir süre ses tellerini yorma. Kaşiften çıktığımızda bir çözümüne bakacağız, merak etme.
1: Profesör, sen mutlaka bir çözümünü bulursun değil mi?
2: Biz elimizden geleni yaparız. Şifa Allah'tan. İnşallah tez vakitte Yaman'ın sesi eskisi gibi olur.
1: Peki nereye gideceğiz? Hangi organa?
2: Ses tellerine gideceğiz.
3: Yaşasın!
1: Şşş! Ses tellerini yorma Yaman. Kaşifi ben çağırayım.
2: Karşınızda ses telleri.
1: Bir kapının kanatları gibi duruyor. Aa, açılıp kapanıyor hem de. Ne yazıyorsun öyle?
2: Ses tellerimiz nefes borumuzun üst kısmında, boğazımızda yer alır. Kapıya benzettiğin ses tellerimiz nefes alırken açılır ve hava geçer.
3: Sesimiz nasıl çıkıyor peki?
2: Konuşmak veya şarkı söylemek istediğimizde bu şeritler birbirine yaklaşır ve hava içlerinden geçerken titremeye başlar.
1: Aa, laboratuvarın kapısına astığınız metal çubuklar. Rüzgarın etkisiyle birbirine çarparak ses çıkarabiliyordu.
2: Harikasın Civan. Ses tellerimiz titrediğinde sesimiz oluşur. Ne kadar yumuşak ve düzgün titrerlerse sesimiz o kadar güzel çıkar. Sazının tellerine ellerinle dokunur ve ses çıkartırsın. Ses tellerimizi hareket ettiren de...
3: Havadır.
1: Yaman. Hala sesin çok kötü. Ses tellerini dinlendirmelisin.
3: Tamam, haklısın. Ama şunu merak ediyorum. Ses tellerimiz tel gibi sert mi?
2: Ses tellerimiz tel gibi sert değildir. Monitöre bakın. Yumuşak ve esnek bir dokuya sahiptir ses tellerimiz. Ses tellerimizin üzerindeki özel kaplama onları nemli ve sağlıklı tutar. Böylece zarar görmezler.
1: Tabii çok bağırmamak gerekir yine de Yaman.
2: Ses tellerimiz ve sesimiz de Allah'ın bize hediye ettiği bir başka mucizedir. Onları da korumak bizim görevimiz. Bol su içmeliyiz. Çok yüksek sesle bağırıp ses tellerimizi yormamalıyız. Çok soğuk veya çok sıcak gıdalar tüketmemeliyiz.
3: İşte tamam.
1: Ne yazdın söylesene Yaman.
3: Sürpriz, sürpriz.
2: Hadi dönelim ve sesine iyi gelebilecek çözümler bulalım Yaman.
3: Yaşasın.
2: Bu temiz su buharı belki sesini düzeltir. Derin derin nefes al ver Yaman.
1: Profesör, işte ballı ılık su. Tam istediğiniz gibi.
2: Ilık içecekler ses tellerine iyi gelecektir. Ballı şerbeti iç bakalım. Tamam. Artık konuşabilirsin Yaman.
1: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Yaşasın, yaşasın. Yaman'ın sesi geri geldi. Ama şarkı sözlerimiz yok hala.
3: Dur, dur. Şimdi de senin sesin kısılacak, dur. Hem kim demiş şarkı sözlerimiz yok diye? İşte burada.
1: Aa, defterine şarkı mı yazıyor?

0: Şarkınız çok güzel olmuş. Alın bakalım. Odanız için kapı çıngırakları. Benden size hediye olsun.
1: Yaşasın. Aa. Artık küçük kardeşim odaya girdiğinde haberim olacak.

0: E hadi ama kardeşim, daha oyunun başındayız. Bu kadar düşünecek ne var?
1: Hamlemi düşünmüyorum kardeşim.
2: Bu taşı nasıl iteceğim diye düşünüyorum.
0: Dur, birlikte yapalım.
3: Selamünaleyküm İsmail abi.
4: Aleyküm selam çocuklar. Bakıyorum sizin de zorlu bir göreviniz var. Aynı benim gibi.
5: Hiç sorma.
4: Ah Allah'ım, sen bana yardım et. Nerede bunlar? Bu eski lavaboyu ne yapacaklar? Hiçbir şey anlamadım. Şu ağaçlıkların arkasında bir hareket var. Bizimkiler olsa gerek. Hadi bismillah. En iyisi yuvarlamak. Ha.

Ne? Aman ya Rabbi. Bu da ne böyle? Ha? Ha? Dayanın arkadaşlar. Sizi kurtaracağım.

0: Ne yapıyorsun İsmail Allah aşkına?
1: Ya?
0: Daha gözünü tutturmamıştım kafasına.
2: Of abi ya. Hem geç geldin, bütün işi bize yıktın, hem de makete zarar veriyorsun.
3: Ben sandım ki başınız belada. Meğer... Bu ne kadar güzel olmuş böyle ya. Elinize sağlık arkadaşlar. Gerçek sandım ha. Demek bu yüzden çağırdınız beni de. Hiç haberim yoktu ne yapacağımızdan.
0: Dün arayıp söyledim ya İsmail.
4: Anladın değil mi İsmail? Yarın parkta buluşup orada parçalardan kertenkele maketi yapacağız. Senin de gelirken Müşteme abinin bizim için ayırdığı bir parçayı getirmen lazım. Anladıysan bir şey söyle.
3: Müşteme abi. Anladım. Yarın parktayız. Hadi eyvallah. Son saniyede İsmail. Tabii canım. Hatırlıyorum. Hatlarda bir sorun vardı galiba dün. Tamamını duyamamışım.
2: Tabii ya abicim. Hatlara basket topu kaçmıştı galiba dün.
3: Evet. Öyle bir şeyler işte. Neyse canım, şimdi buradayım işte. Geç olsun, güç olmasın. İstediğiniz parçayı da getir. Gitmiş.
0: Tek başına fazla uzaklaşmış olamaz. Ne de olsa o bir lavabo.
5: İşte bu bizim parça olmalı. Kertenkelemizin ikinci gözü.
2: Allah'ım ya, yine başardık galiba ortalığı karıştırmayı.
6: Oo, hayırlı günler çocuklar. Ne zamandır görüşmüyoruz. Bekliyordum bu aralar böyle bir şeyler.
0: Size de hayırlı günler ablacığım. Kusura bakmayın. Elimizde olmayan sebeplerden çıktı bu kaza.
7: Senden bahsediyor abicim.
3: Şşt. Bizim kız kardeşler buradaydı ben gelirken. Başlarına bir şey gelmedi inşallah.
6: Yok, onlar oyundan bıkmıştı zaten.
8: Bu satranç çok yorucu bir oyun. Bir taşı itemedik sabahtan beri.
9: İnsanın karnı acıkıyor.
6: Ama dikkatli olun çocuklar. Bu işler hep böyle iyi sonuçlanmaz.
0: İyi sonuçlanan hal biz buysa zaten ötekini düşünmek bile istemiyorum.
2: Satranç alanınızı mahvettik.
6: Canınız sağ olsun çocuklar. Büyütmeyin bu kadar.
0: Allah razı olsun abla anlayışın için. Ama sen merak etme. Biz burayı eskisinden daha da güzel hale getireceğiz.
3: Evet. Zaten biliyorsun. Alışkınız bir yerleri yıkıp yeniden yapmaya.
6: Estağfurullah çocuklar. Siz nasıl isterseniz öyle yapın, tamam mı? Zorlamaca yok.
0: Biz zaten parkın yukarı tarafında bir kertenkele maketi yapıyorduk.
2: Evet. Düşününce aynı işe devam edeceğiz. Hem de yeni satranç takımlarının bir eşi benzeri daha bulunmayacak böylece.
6: Şimdiden sabırsızlanıyorum çocuklar.
2: Acaba Müşteba abiyi mi bekleseydik?
0: Müşteba abi bugün Makbule teyzeye yardıma gidecekti camiye. Onu beklersek bu iş yarına kalır.
3: Sen halledersin Furkan. Ne kadar zor olabilir ki? İki tane kol var sonuçta.
2: İşte bu.
3: Evet.
0: Çok iyi.
3: Helal olsun Furkan.
0: Düşündüğümüz kadar kolay.

0: değilmiş. Deme ya.
1: Neyse abi, en azından el arabalarına doldurmak zorunda kalmayacağız parçaları.
0: Evet, sadece kendimizi ayıklamamız lazım.

0: için bu?
1: Aa, bak şimdi. Oo,
0: bunlar filler. Hadi şimdi siyaha ve beyaza boyayalım.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Ne güzel yapmışsınız burayı. Hem de böyle kısa sürede.
1: Rica ederiz abla. Açıkçası biz de çok keyif aldık bu işten.
0: Hem de bunca şeyi hurda parçalarından yaptınız öyle mi?
1: Bizim olayımız biraz da o zaten ablacığım.
0: Nasıl yani?
1: Yani israf olmasın diye kırılmış bozulmuş her şeyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Geri dönüşüme katkısı olsun diye.
2: Gerçi çoğu zaman kırılma ve dökülmeye de katkıda bulunuyoruz ama en azından hatamızı telafi ediyoruz.
0: Elinize sağlık çocuklar. Gelin, yorulmuşsunuzdur. Size birer portakal suyu ikram edeyim.
3: Bizim için değişen bir şey olmadı kardeşim. Evet, yine oynayamıyoruz bu oyunu. Satranç oynamak için önce biraz kas yapmamız gerekecek sanıyorum.

0: Saç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Anne, çok acıktım.
1: Neredeler?
0: Ha? Aa, kek yapmışlar. Yaşasın. Oh, mis gibi kokuyor. Tadı da çok güzel. Bir tane daha yesem. Nefis olmuş. Bu kek harika. Bunu da yesem mi? Oh, çok lezzetli.
2: Anne, Tuna gelmiş. Keki artık yiyebiliriz.
0: Aa,
2: Tuna, çok sevineceksin. Nurten teyze kek yolladı. Yemek için seni bekledik. İyi ama nerede?
0: Ne nerede?
2: Tabii ki kek. Az önce buradaydı.
0: Bilmem.
2: Aa, tabak boş. Tuna, hepsini yedin mi? Sana inanmıyorum.
3: Neye inanmıyorsun bakayım?
2: Anne, Tuna bizi beklemeden bütün keki yemiş.
0: Ben...
3: Tunacığım, bize söylemek istediğin bir şey mi var?
0: Çok acıkmıştım anne. Duman üstünde keki görünce dayanamadım.
2: Ve hepsini yedin.
0: Aslında sadece bir dilim yiyecektim. Ama o kadar güzeldi ki kendimi tutamadım. Nasıl bitiverdi hiç anlamadım.
3: Benim oğlumun karnı acıkınca aklı başından gidiyor. Değil mi?
0: Size ayırmadığım için özür dilerim abla.
2: Neyse, hatanı anladın ya.
0: Anladım.
2: Ama bundan sonra sadece kendini düşünmek yok.
0: Söz.
3: Evet, tatlı tatlı anlaştığımıza göre artık tatlı bir şeyler yiyebiliriz.
2: Ama kek kalmadı ki.
3: Aklımda hızla yapabileceğimiz bir tarif var.
2: Peki ne?
3: Mozaik pasta.
2: Yaşasın, en sevdiğim. Anne, tarifi arkadaşlarıma da gösterelim mi?
3: Olur güzel kızım. Hadi sen kamerayı hazırla. Sen de doğru bakkala. Bize bisküvi almaya.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Harika bir tarifle yine karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün birlikte mozaik pasta yapacağız.
2: Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: 3 dilim kekin üstüne hala mozaik diyor. Nasıl yiyeceksin acaba?
2: Yapana kadar acıkırım nasıl olsa. Hem size yardım ederken yorulacağım. Bu yüzden de acıkacağım.
0: Bize yardım mı?

0: yiyeceksin.
1: Tabii, hatamı telafi etmek istiyorum. Benim yüzümden kek yiyemediniz. Ama size harika bir mozaik yapacağım, göreceksiniz.
0: Görelim bakalım.
2: Önce ne yapıyoruz sultanım?
3: Her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz.

0: Evet arkadaşlar, eller yıkandı. Sıra malzeme listesinde. Mozaik pasta için işte malzemeler. Bir paket kakaolu puding, bir litre süt ve bisküvi. Hepsi bu kadar.
1: Evet, az malzeme ile çok nefis bir pasta yapacağız. Önce sütle pudingi karıştırıp pişiriyoruz.
0: Bir litre sütü ve pudingi tencereye koyuyorum. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Tencereyi ocağa alabiliriz.
2: Peki ben ne yapacağım?
1: Tuna şefim, sen de pudingi karıştırır mısın? Pişerken topaklanmaması için sürekli karıştırmak gerekiyor.
2: Tamam.
0: Duydunuz arkadaşlar. Puding pişene kadar hep karıştırıyoruz.
2: Peki piştiğini nasıl anlayacağız?
1: Koyulaşıp krem kıvamına geldiğinde pişti demektir.
2: Anladım. Aa, bakın baloncuklar çıkıyor.
1: Bu puding yoğunlaşıyor anlamına geliyor.
2: Artık daha zor karışıyor.
0: Aa, mis gibi koktu. Olmuş mu anne?
1: Olmuş. Artık altını kapatıp soğumaya bırakabiliriz. Eline sağlık Tuna şefim.
2: Şimdi sırada ne var?
0: Puding soğurken biz de geniş bir kasede bisküvileri kıracağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim.
0: İşte kase.
1: Bisküviler de burada.
2: Hadi kıralım.
0: Bakın işte böyle yapıyoruz.
2: Çok eğlenceli.
0: İşte oldu. Bisküviler hazır.
1: Puding de soğumuş. Artık karıştırabiliriz.
0: Arkadaşlar, hazırladığımız pudingi kırdığımız bisküvilerin üstüne döküyoruz. Sonra da iyice karıştırıyoruz.
1: Karıştırma işi bu kez sende şefim.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, iyice karıştırın ki puding tüm bisküvileri ıslatsın. Karışım hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Pastamıza şekil veriyoruz. Karışımı yağlı kağıda döküyoruz. Ve kağıdı sararak rulo haline getiriyoruz. İşte böyle. Kağıdın iki ucunu şeker poşeti gibi büküp sıkıştırıyoruz.
2: Karışım kağıdın dışına çıkmasın diye değil mi anne?
1: Evet küçük şefim. Karışım dağılmasın diye. İşte oldu. Artık buzdolabının dondurucu bölümüne gitmeye hazır.
0: Ben koyarım. Arkadaşlar gördünüz ne kadar kolay bir tarif. Kısa sürede pastamız donacak ve yemeğe hazır hale gelecek. Arkadaşlar mozaik pastamız dondu. Artık kağıdından çıkarabiliriz.
2: Nasıl oldu acaba? Çok acıktım. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Bakın harika görünüyor değil mi? Şimdi pastayı dilimleyip servis yapacağız. Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın.

0: Bakın içindeki bisküviler ne güzel görünüyor. Tıpkı mozaik desen gibi.
1: Onun için bu pastaya mozaik pasta deniyor.
0: Arkadaşlar biz bu nefis pastayı hep birlikte yiyeceğiz. İnşallah siz de yapar ve sevdiklerinizle birlikte yersiniz. Şimdilik hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
2: Aa, çok güzel görünüyor. Hepsini yiyebilirim. Önce siz.
0: İşte bu. Harikasın Tuna.
1: Aferin benim oğluma.
0: Gerçekten çok güzel olmuş.
1: Ellerimize sağlık.
2: Birlikte yediğimiz için bu kadar lezzetli değil mi anne?
1: Evet oğlum.
2: Babama da ayırdık değil mi?
0: Daha çok var.
2: Çok mu var? Yaşasın.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığım

0: Cami bu sıcakta en güzel yer arkadaşlar. Üstelik namaz vakti olmadığı için kimse yok.
1: Emin misin?
0: Eminim tabii. Bakın. Aa, boş değilmiş. Biz varız Ali. Neden varsınız ki?
2: Neden olmayalım ki?
0: Namaz vakti değil ki.
2: Sadece namaz vakti mi gelinir camiye Ali?
0: Öyle yapsanız süper olurdu ha.
3: Çok süper olurdu hem de.
4: Bizden neden bu kadar rahatsız oldunuz Ali?
0: Hiç rahatsız olmadık. Ama sizi rahatsız edebiliriz.
3: Nedenmiş o?
0: Kağıt uçak yarışması için hazırlanacağız da.
2: Biz Kur'an çalışıyorduk. Bayram Hoca'ya okuyacağız. Biraz sessiz olsanız iyi olur arkadaşlar.
0: Tamam abilerim. Şurada uçuracağız.
2: Çok ses yapmayın olur mu?
5: Tamam.
6: Çalıştığınız zaman gerçekten de okuyuşunuz çok farklı oluyor çocuklar. Ve ben çok mutlu oluyorum.
3: Çalışmada Galip, okumada mülayim olmak lazım değil mi hocam?
6: Aynen öyle Galip.
7: İyi ki varsınız hocam.
6: Siz de.
0: Biz de yarın çalışıp okuyacağız.
6: Tamam Ali'ciğim, merakla bekliyorum. Kağıt uçak yarışması için hazır mısınız?
8: Ben hazır sayılırım. Sadece atış için biraz daha çalışacağım.
0: Oo, biz dünden hazırız. Biz de çok çalıştık.
8: Kağıt uçak deyip geçmemek lazımmış hocam. Birçok çeşidi var ve uzağa uçurmak o kadar da kolay değil.
7: Ben de ilk defa farklı bir model çalıştım. İnşallah pişman olmam.
6: Olmazsın. Denemekte fayda var.
0: O kadar uğraştım ki hocam. Az daha çalışsam gerçek uçak yapacaktım.
3: Atma Galip.
6: Ha bu arada herkes uçağına bir kuş ismi verecek. Anlaştık mı?
5: Anlaştık.
0: Çok heyecanlıyım. Albatros'uma çok güveniyorum.
8: Albatros mu?
0: Evet. Fark ettiysen en uzun kanat açıklığı benim uçağımda.
8: Buna ne dersin?
0: O kadar da uzun değil.
8: Albatros benim uçağımın adı.
0: Benim.
8: Hayır benim.
6: Sakin olun gençler.
7: İsim önemli değil arkadaşlar. Yiğit er meydanında belli olur. Hadi yarışalım görelim. Albatros mu, kara kartal mı?
6: Yağmura yakalanmadan başlayalım. Hazır mısınız?
5: Evet.
6: Masadan kapıya kadar mesafede en uzağa uçuran kazanır. Üçten geriye sayacağım. Bir deyince herkes atacak. Üç, iki, bir. Çok hızlı indi Rahmet.
0: Çok hızlı hocam. Uçağım 3 saniyede hamura dönüştü.
8: Albatroslar sudan etkilenmez ama.
0: Tam birinci olacaktım ya.
6: Bir dahaki sefere meteorolojiye bakalım.
0: Çok doğru.
7: Azalıyor sanki.

0: yemek yemiş galiba.
1: Serçe değil o, karga.
0: Karga böyle mi öter Salih?
2: Ne karga ne de serçe. Başka bir tür olamaz mı?
0: Şişko serçe.
1: Karga.
2: Aa, gitti.
3: Serçe de değil, karga da.
4: Ne?
3: O bir kara tavuktu çocuklar.
0: Tavuk mu?
3: Tavuk değil, kara tavuk Ali. Bir çeşit göçmen kuş. Belli mevsimlerde gelir, sonra tekrar göçerler. Ben de ilk defa görüyorum buralarda.
5: Çok güzel ötüyor. Keşke hemen gitmeseydi.
1: Sesini tekrar dinlemek isterdim.
3: O zaman dinleyelim.
2: Göçmen kuş yakalayacağımıza inanamıyorum hocam.
0: İnanma zaten Ali'ciğim.
3: Göçmen kuş yakalamayacağız Ali. Gözlemleyeceğiz.
2: Uzaktan yani.
0: Aynen öyle.
1: Hem zaten göçmen olmayan kuşlar da yakalanmaz değil mi hocam?
3: Kesinlikle. Hiçbir canlı keyfi nedenlerle yaşam alanı dışına çıkarılamaz. Onlara eziyet etmiş oluruz.
2: Hocam! Hocam!
0: Bir ses mi var? Bana mı öyle geliyor?
3: Gel Salih.
2: Hiç açmayacaksınız sandım hocam.
3: Öyle şey olur mu Salihciğim? Seni bekliyorduk zaten.
0: Kurbağa gibi zıplayacağına ağaç kakan gibi kapıya vursaydın ya kardeşim.
2: Aman ne komik.
1: Gel kardeşim.
2: Hadi gidelim. Yaşasın. Bir karga.
3: Karga mı? Bakayım. Bu karga değil Ali. Bir kırlangıç.
4: Bakayım.
0: Ben de.
5: Aa, leylek. Hem de upuzun kirpikleri var.
2: Kirpikli kuş mu?
1: Kirpik değil. Kirpik Ali.
3: Kirpikli leylek olmaz. Ben bir bakayım. Bu leylek değil Cemile. Turna.
5: Demek turna.
1: Allı mı telli mi?
0: Telli kuş mu olur Selim abi?
3: Telli turna.
4: Vay!
1: Vay kardeşim. Teline kadar göçmen kuşları da bilirmiş.
2: Yok o kadar da değil. Annemin dinlediği bir türküde duymuştum. Annem anlatmıştı.
3: Uçmadan bakın.
0: Allısı nasıl oluyor?
3: Rengi daha pembe. O yüzden allı turna deniyor.
0: Ve nihayet bildiğimiz bir kuş.
4: Serçe.
3: Benziyor ama değil. Bu bir sığırcık.
2: Sığırcık mı?
5: Kuşu kaçırdın Ali.
2: Ama ismi çok komikti Cemile abla. Tavuğun kuşu var, sığırın kuşu var. Çok ilginç.
3: Sineğin bile kuşu var Ali.
4: Ya!
5: Siz bunları nereden öğrendiniz hocam?
3: Uçak mühendisi bir arkadaşım, göçmen kuşların tasarım harikası canlılar olduğunu söylemişti. Çok ilgimi çekmişti.
2: Uçak mühendisi mi?
3: Evet, kuşlardaki eşsiz tasarım uçak mühendislerinin ilham kaynağıymış meğer.
4: Ya!
3: Uçaklardan ultrason cihazlarına, deniz altından dalış paletlerine, hatta fermuarlara varıncaya kadar icat edilen birçok şey tamamen Allah'ın yarattığı doğadan ilham alınarak yapılmıştır çocuklar. Sinek deyip geçmek kolaydır ama onun ağzına bakarak fermuar tasarlamak harika bir iştir.
2: Vay! Allah çok harika yaratıyor hocam.
3: Değil mi Ali? Biraz da biz bakmasını bilelim.

0: Burada çok fazla elektrik var.
1: Birileri voltajı yükseltti.
2: O elektrik bilgisayar başındaki şahsiyetten geliyor mu? Dikkat et, çarpmasın.
0: Anlıyorum. Ben gideyim de sigortayı kapatayım. Dikkat dikkat, acil durum.
3: Şu menekşelerin güzelliğine baksana Mo.
0: Acil durum diyorum, sigorta diyorum.
3: Ama en güzeli pembe olanlar.
0: Pembe sigorta mı? Ah, sen bana odaklanır mısın? O kadar da değil canım. Yandan baksan yeterdi.
3: Söyle Mo, işim var hadi.
0: Ağaç evde elektriğin voltajı yükseldi. Sigorta olarak da seni buldum.
3: Daha açık konuşsan Mo.
0: Şifreli konuşuyorum dostum. Anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
3: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur? Evet, sizi dinliyorum.
1: Birileri çok akıllı da.
2: Birileri de her şeyi biliyor.
1: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
2: Asıl bazıları var ki.
3: Tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.
2: Birileri işte.
1: Hem de öyle birileri.
4: Han ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce?
3: Yanlarında Kangi ve Badem de var.
5: Birlikte iş yaparlarsa birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlarlar.

0: pek işe yaramamış belli.
1: Daha da kötüsü Badem'le Kangi de küsmüş.
2: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
1: Hadi çocuklar, bir oyun oynayalım.
0: Harika olur Mehmet. Hadi ama ne oynayacağız?
3: Birileri oynarsa ben oynamam.
4: Asıl başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
1: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
0: Süper bir oyun.
5: Tam bir sigorta.
0: O zaman ben başlıyorum. Bir aş evine gitmiştik. Orada tam 700 kap yemek dağıtmıştı.
1: Tabii ki. Ah sen?
0: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
6: Bu Mehmet, eminim.
7: Doğru. Tebrikler.
3: Ben bir gezide kaybolmuştum da. Drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
5: Acaba bu kim?
3: Birileri işte.
4: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
0: Ne iyi insanlarmış onlar.
1: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
6: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
1: Badem, sen de buraya. Hadi.
0: Evet, sıra sizde.

0: Efendimiz ne demiş bakın.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.
2: Oho, o kadar çok küs var ki.
3: Benim kuzenlerim de 1 aydır küs.
2: Bizim 2 komşu 1 senedir küsler.
0: Çocuklar, bize bir görev düşüyor galiba.
4: Haklısın İkbal, bu işe el atmamız gerek.
3: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
4: Harika fikir.
2: Ben varım.
4: O zaman...
1: İyilik için!
2: Selamun aleyküm Furkan abi.
5: Aleyküm selam Mo. Hoş geldin.
2: Biz bir haber yapıyoruz da küsleri barıştırmak üzerine.
5: Harika.
6: Bu konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
5: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
2: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
5: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi benim acil işlerim var.
2: Ama bir dakika...

0: Bir fikrim var.
1: Çocuklar.

0: var?
1: Furkan abi şunu bir izle.
2: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
3: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
0: Galiba haklısınız çocuklar.
3: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
4: Tabii ki çocuklar.
0: Memnuniyetle.
5: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
6: Selam çocuklar.
5: Selam. Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
6: Elbette. O nasıl soru?
5: Ya sen Eylül?
7: Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla küs kalınmasını istemezmiş.
8: Çocuklar, küsleri barıştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
1: Evet, ister barışın ister barışmayın. Ama sarılacaksınız.
6: Tamam canım, hatırınız için sarılırız.
8: Evet, madem haberiniz için lazım...
5: Hayır, sen dedin.
6: Hayır, sen.
5: Sen.
6: Uydurma, sen dedin.
1: Bir dakika. İyilik Habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küsmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
5: O bana minik dedi.
6: Asıl o bana önce kısa dedi.
5: Kimse bana minik diyemez.
6: Bana da kimse kısa diyemez.
1: Nasıl böyle söylersin sen?
6: Söylerim, hak etti.
5: Ben de o zaman her şeyi söylerim.
1: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
6: Sen ne karışıyorsun?
5: Karışır tabii. Sana mı soracak?
1: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
5: Haber paylaşıldı mı?
9: Çoktan.
3: Hadi biz de izleyelim.
9: Hemen efendim.
10: Sevgili iyilik habercileri takipçileri. Biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın. Sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
9: Biz de barıştık.
11: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
2: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi.
4: İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
5: Harika!
1: İnşallah kalplere ulaşırız.
5: Ulaştık bile.
1: Vay be! Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Hayır, Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
11: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
1: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

0: piti piti, karamel sepeti.
1: Gelin bakın size ne göstereceğim.
2: Ne göstereceksin Agah dede?
1: Çocukken oynadığımız bir oyuncak. Topaç.
0: Topaç mı? Bakayım nasıl?
1: İşte bak böyle.
2: Bununla nasıl oyun oynanıyordu ki Agah dede?
1: Bak bu üzerindeki ipi görüyor musun Elif?
2: Evet.
1: İşte bu ipin ucunu elinde tutuyorsun.
2: Tamam.
1: Sonra topacı yere fırlatıyorsun.
2: Aa, oyuncağı neden fırlatıyoruz Agah dede?
1: Ha? Bu oyuncağın amacı o da bu yüzden Miço.
2: Nasıl yani? Fırlatmak için mi oyuncak yapmışlar?
0: Müsaade etsen Agah dede anlatacak ne için olduğunu.
2: Ama merak ettim.
0: Ben de ettim.
2: O zaman sen de sor.
0: Sormayıp dinlesek öğreneceğiz zaten.
2: Of, tamam peki.
1: Şimdi bunu ileri doğru fırlatırken elimizde tuttuğumuz ipi de geriye doğru çekiyoruz. Ve yere düşen topaç işte böyle fır fır dönüyor.
2: Aa, ne güzel dönüyor.
0: Fır fır fır.
2: Dön güzel topaç, dön.
0: Ben de yapabilir miyim Agah dede?
1: Elbette. Sırayla ikiniz de yapın.
0: Tamam, nasıl yapacağım?
1: Önce ipi topaca güzelce saracağız.

0: Benimki çok uzun döndü.
1: Sıra bende. Bak şimdi uzun döndürmek nasıl olur gör.
0: Hiç de bile, asıl sen gör.
1: Süre tutalım bakalım kiminki uzun dönecek.
0: Olur, sen döndür ben sayayım.
1: Ama sen 5'e kadar sayabiliyorsun.
0: 5 tane 5 sayarım.
1: Yok, ben sayarım.
0: Olmaz. Ay gel dedi.
2: Efendim Micho.
0: Kimin topacı daha uzun dönüyor diye bize süre tutar mısın?
2: Tutarım tutmasına Micho. Lakin uçuş vakti yaklaştı. Yavaştan yola koyulmamız gerek. İsterseniz bu yarış işini yarına bırakın.
0: Tamam, anlaştık. Agah dede, siz çocukken topaçtan başka oyuncağınız var mıydı?
2: Vardı elbet ama bugünkü kadar çok değil.
1: Ne gibi oyuncaklar dede?
2: Bizim zamanımızda somya yayları olurdu. İki ucu böyle yuvarlak. İşte o yaylara bir tel takardık. Araba tekeri gibi olurdu. Onunla arabacılık oynardık. Eğer somya yayı bulamazsak terlikleri kamyon yapardık. Ayağımızın üstünü kapatan yer direksiyon yeri olurdu.
0: Aa harika. Ne kadar güzel düşünmüşsünüz.
2: Evet. Hayal gücümüzü kullanarak güzel güzel şeyler üretirdik.
1: Ben de hayal

0: gücümü kullanarak sürekli uzaya gidiyorum.
1: Ah, çok şükür. Bugün de güzelce havalandık hayırlısıyla.
2: Baksanıza ne kadar yükseldik.
3: Evet, roket gibi.
0: Roket gibiden biraz az yükseldik.
2: Ama diğer balonlardan daha yukarı çıktık. En yukarıda dikkat balonu var.
1: Evet arkadaşlar. Yerlerinizi alın ki dikkat öykümüze başlayalım.
0: Bugün bize ne öyküsü anlatacaksın Agah dede?
1: Bugün size baloncunun hikayesini anlatacağım.
2: Baloncu mu?
1: Evet. Bu balonu icat eden adamın hikayesi.
0: Çok merak ettim.
1: Bir çocuk varmış. Adı da...
2: Balbal olsun.
1: Peki öyle olsun. Balbal oyuncaklarla oynamayı çok severmiş. Ancak kötü bir huyu varmış. Oynadığı oyuncak bir tek ona özel olsun istermiş. Bir oyuncağın aynından başkasının elinde de görürse hemen bırakırmış. Diyelim ki top oynamak için sokağa çıktı. Başkasının top oynadığını görürse topu bırakır gidermiş. Diyelim ki arabalarıyla oynuyor. Aynı arabadan başkasında da görürse hemen hevesi kaçarmış o oyuncaktan.
2: Aman ne kötü.
1: Ya.
0: Topaçla oynasın o zaman. Ben kimsede topaç görmedim.
1: Alper'cim, şimdi çok fazla oyuncak var. Teknoloji gelişti. Oyunlar, oyuncaklar dijitalleşti. Ancak eskiden topaç çok yaygın bir oyuncaktı.
0: Balbal eski zamanda mı yaşıyormuş?
1: Elbette. Balonun icat edildiği yıllarda yaşıyormuş.
0: Anladım.
1: İşte böyle. Balbal ne oynasam, neyle oynasam diye düşünüp duruyormuş. Günlerden bir gün aklına kendi oyuncağımı yapmalıyım diye bir düşünce gelmiş. Bu yalnızca bana özel olmalı demiş. Balbal düşünmüş, taşınmış. Ne yapmalı, nasıl yapmalı, bu oyuncak ne olmalı diye günlerce kafa yormuş.
2: Balon olacak o oyuncak.
0: Bunu hepimiz biliyoruz Elif.
3: Şşt! Dinleyelim.
1: Ve hepinizin de bildiği gibi aklına balon yapmak gelmiş. Malzemeleri bulmuş buluşturmuş, denemeler yapmış. Küçük olmuş şişmemiş, büyük olmuş nefesi yetmemiş. Derken ideal balonu bir şekilde tasarlamış Balbal. Güzel mi güzel kıpkırmızı bir balon yapmış. Sonra sokağa çıkmış. Balonuyla oynarken bir başka çocuk onu görmüş. Beraber oynayalım mı diye sormuş. Balbal ona, olmaz, bu benim balonum. Yalnızca bende var. Bir tek bana özel. Başkasıyla oynamam demiş.
2: Ne kötü, paylaşmadı.
1: Evet. Diğer çocuk Balbal'a, babama söylerim bana da balon alır demiş. Balbal da ona, alamaz çünkü hiçbir yerde satılmıyor. Bunu ben yaptım demiş.
0: Gerçekten de öyle.
1: Çocuk gitmiş babasına söylemiş. Babası gerçekten balon diye bir oyuncak bulamamış. Çocuk isterim diye tutturunca babası da oğluna bir balon yapmış. Hem de Balbal'ınkiyle aynı renkte. Kıpkırmızı bir balon.
2: Nasıl yapmış?
1: Balbal nasıl yaptıysa öyle. Poşetin içine hava üflesen bile balon oluverir ne de olsa. Diğer çocukta balonu gören Balbal'ın canı sıkılmış. Hemen eve koşmuş. Madem kırmızı balon yaptılar, ben de sarısından yaparım demiş ve sarı bir balon yapmış. Çıkmış sokağa, onunla oynamaya başlamış. Hikaye bu ya. Bu kez de başka bir çocuk görüp onlarla oynamak istemiş. Balbal yine müsaade etmemiş. Diğer çocuk, gel arkadaşım, bunu bana babam yaptı. İsteriz sana da yapar demiş.
2: İşte bu kadar.
1: Doğruca eve gitmişler. Çocuğun babası.

0: Diğer çocuk için de bir tane sarı balon yapmış. Çıkmışlar sokağa, beraberce oynamaya başlamışlar. Bunu gören Balbal kızmış. Hemen eve koşmuş. Bir tane siyah balon yapmış. Derken başka çocuk da siyah balon görmüş, sonra yeşil balon yapmış. Başka çocuk da onu görmüş, sonra mavi balon yapmış. Diğer çocuk da onu görmüş. Zaman böyle akıp geçmiş. Balbal ne zaman balon oynamaya kalksa, başkasının elinde de var bundan diyerek vazgeçmiş. Gidip başka renkte yenisini yapmış.
1: Ama bu çok kötü. Oyun oynamak yerine sürekli balon yaptı.
0: Ya sorma Alper. İşte Balbal'ın da derdi bu olmuş. Yıllar geçmiş, büyümüş, koca adam olmuş. Balonun mucidi kendi olduğu halde şöyle ağız tadıyla bir kere bile oynayamadan geçmiş yıllar. Sormayın. Ve bir rivayet var ki çocuklar hala ortalıkta dolanır.
1: Nedir?
0: Balbal ömrünün sonuna kadar her gün başka bir renkte balon yaparak, kimsede olmayan rengi bulmak için uğraşarak yaşayıp gitmiş.
1: Ne zormuş işi.
0: İşleri kolaylaştırmak bizim elimizde evlat. Ama hırs yaparsak işlerimiz hep zorlaşır. Evet, sıra geldi dikkat yarışına. Evet, ilk sorunuz geliyor. Balbal'ın yaptığı ilk balonun rengi neydi çocuklar?
1: Kırmızı.
0: Tebrikler. Bir puan senin oldu. Peki, Balbal neden balon yapmaya kalkışmıştı?
1: Tek kendine özel bir oyuncak olsun diye.
0: Tebrikler. Sen çok iyi bir dinleyicimizsin.
1: Teşekkür ederim.
0: İlk iki soruyu sen bildiğine göre üçüncü bir soruya gerek kalmadı. Ne de olsa iki puanı toplayarak bugünü önde bitirmeyi garantiledim.
1: Hey, yaşasın!
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
3: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
1: Yaşasın! Hepinize teşekkür ederim.
4: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin bir üyesisin. Hey hey hey dikkat balonu.
2: Dur dur dur o benim sözüm.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: 아프쇼! 아이!
1: 네 어도?
0: 캐시게 엘레린의 아즈는 가봤사이든!
1: 캐시게 sen de bana çok yaşa deseydin.
0: Çok yaşa ama müsaade et de biz de çok yaşayalım.
1: Nasıl yani?
0: Sen meyvelerin içine hapşırdın ve nefesindeki tüm mikrop meyvelere bulaştı.
1: Haklısın galiba. Özür dilerim. Ben gidip meyveleri yıkayayım.
0: Ama haksız mıyım Temel amca?
2: Haklısın.
1: İşte oldu.
0: Allah razı olsun.
1: Cümlemizden.
3: Hapşır.
1: Çok yaşa.
0: Şey, ne dedin Temel amca? Duyamadık.
2: Elhamdülillah dedim Asya'cığım. Yani Allah hamdolsun demek.
1: Hapşırdığın için mi?
2: Evet, bu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetidir. Hapşırınca Allah hamd edermiş.
1: Hapşırabildiği için mi?
2: Sayılır.
0: Nasıl yani?
2: Hapşırma kan ve oksijen dolaşımını hızlandırır. Vücuda sıhhat verir. Bu yüzden hapşırınca sıhhate kavuşan vücudumuz için elhamdülillah deriz.
1: Peki biz ne diyeceğiz?
2: Peygamberimiz elhamdülillah diyene yer hamükellah dermiş.
0: O ne demek?
2: Allah'ın rahmeti üzerine olsun demektir. Yani Allah sana merhamet etsin, şifa versin demektir.
1: Ne güzel.
2: Evet, hatta hapşıran da bu kez yehdina ve yehdi kümüllah der. O da Allah hepimize hidayet etsin demektir.
0: Bir sürü dua ediyoruz yani.
2: Evet.
1: Bir hapşırma nelere vesile oluyor.
2: Aynen öyle Eymen'cim.
0: Peki biz çok yaşa demeyecek miyiz?
2: Onu da diyebilirsin elbette. Ama çok yaşa yerine hayırlı yaşa demek daha doğru olur. Ömrümüzün uzun olmasından ziyade Allah'ın rızasını gözeterek yaşamamız daha uygundur.
1: Doğru.
0: Bence de. Hapşu! Elhamdülillah.
1: Merhamüke Allah.
0: Yehdina ve yehdi kumullah.
2: Aferin Asya. Hemen de öğrendin.
1: Peki buradan şu sonucu çıkarabilir miyiz?
0: Neymiş o?
1: Hepimiz hapşırdığımıza göre evde salgın var.

0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
1: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
2: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Hoş buldum efendim, hoş buldum. Sağ olun. Çocuklar, nasılsınız? Beni sormayacak mısınız? Bomba gibiyim, harikayım, süperim. Tatile çıkıyorum. Nihayet evde koltuğa uzanacağım. Uyudukça uyuyacağım. Sonra bir bakmışsınız yatağımda da uyuyorum. Oh! Gel keyfim gel. Aa, neden gülüyorsunuz? Şaka yapmadım ki. Allah Allah! Karşılıklı şaşırıp duruyoruz. Tatilimi evde uyuyarak geçirmek istemem şaşkınlığa sebep oldu sanırım. O zaman var mısınız kapışmaya? Nasıl bir tatil yapabiliriz? Zamanımızı nasıl değerlendirebiliriz? Hadi bakalım, çizin de görelim. Hazır mısınız çocuklar? Kim başlasın? Kara, çok istekli görünüyorsun. Seninle başlayalım. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir top mu? Ne zamandır top çizmiyordunuz? Özlemişim. Yo, top değil. Bu bir çadır. Çok güzel görünüyor. Sakince kitap okuyup hayal alemine dalmak için harika bir ortam. Ayrıca doğa yürüyüşü yapılabilir. Oh, mis gibi temiz hava. Sonra gölde balık bile tutulabilir. Ama bir şey sormam lazım. Bu çadıra ailecek sığar mıyız? İyi o zaman, sevindim. Ailece tatile bayılırım. Efendim keçe? Keçe fazlasıyla iddialı görünüyor. Bakalım neler olacak. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz, kum, güneş. Klasik bir tatil. Denizi unuttun keçe. Bir karavan tatili. Şemsiye ile başladın, aklım denize gitti. Düşüneyim hemen. Karavanla istediğin yere gidebilirsin. Hem evde gibi hem değil. Ailen de yanında, daha ne olsun? Yeni bir çizim için buyur bakalım Kara. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. İki yüksek sütun. Çok yüksek sütun. Allah Allah. Tırmanış etkinliği diyeceğim ama. Çanakkale Şehitler Abidesi.

hemen yanında Ayasofya Camii. Kara hız kesmeden devam ediyor. Yeşil Kubbe, Konya Mevlana Müzesi.

Anladım. Tatillerde ülkemizi gezelim diyorsun. Ben de ekleme yapayım. Hem ülkemizi hem dünyamızı gezelim. Görelim Mevla neler yaratmış, düşünelim, ibret alalım. Hatırlatma için sağ ol Kara. Son olarak bir çizim daha görelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Geldik mi başladığımız yere? Koltuğa bir dış ses çizelim. Televizyon mu? Ama diğer tatil seçenekleri yanında biraz sönük kaldı sanki. Tamam, şimdi oldu. Tatilde eğlenmek için illa bir yerlere gitmek gerekmiyor. Bazen de böyle eğlence ayağımıza geliyor. Üstelik hem eğleniyor hem öğreniyoruz. Daha ne olsun? Benim iyi bir tatil planı yapmak için programı bitirmem gerekiyor. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Şşt!
2: Aa, sen de kimsin?
1: Her sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize

0: Balpity.
1: Zeki!
2: Ne? Ne oldu?
1: Ben sana bu kavanozu güneş almayan serin bir yere koy demedim mi?
2: Dedin.
1: E niye yapmadın o zaman?
2: Yaptım anneciğim. Sabah burada güneş yoktu. Hem hava serindi. Tabii.
1: Öğlen buraya güneş geleceğini hesap edemedin mi?
2: Vallahi hiç anlamam. Benim suçum değil.
1: Kimin suçu peki?
2: Güneşin. Gezip durmasaydı ortalıkta canım. Burası da güneş almazdı. Hem ne olmuş güneşin altında kaldıysa?
1: Bozulmuş. Kokmuş gitmiş güzelim Reçel.
2: Mis gibi Reçel. Oy anam. Bu ne böyle? Topun başında efsane futbolcu Zeki. Kaleci çaresiz, kaleci umutsuz. Zeki Laksan'a bakıyor, hızla topa vuruyor.
1: Zeki!
2: Kaç!

0: Anneciğim, ben değilim bu sefer.
1: Sincap!
0: Bir de gülüyor.
1: Bu böyle gitmez. Acilen bana bir erzak dolabı lazım.
2: Tamam anneciğim, yapalım hemen.
1: Hayır, öyle sıradan bir dolap istemiyorum. Bazı özellikleri olmalı.
2: Ne gibi?
1: Öncelikle güneş görmeyecek.
3: Kapaklı yaparız.
1: Öyle göz önünde de olmayacak. Top oynayanlardan da uzakta olmalı. Her hayvanın da kolayca göreceği bir yerde olmamalı. Biraz gizli bir yerde olmalı.
0: Toprağa gömeriz.
4: Sonra da arayıp dururuz yiyecekler nerede diye.
5: Düşünelim bakalım. Güneş almayacak, göz önünde olmayacak.
6: Karavanın arkasına ne dersiniz? Hem güneş almaz hem de korunaklı bir yer.
5: Güzel fikir.
1: Yalnız bir şartım daha var. Ağaç israf etmek yok. Mümkün olan en az malzeme ile en çok saklama alanına sahip bir dolap yapmalısınız.
0: Tam benlik bir iş. Hemen başlıyorum anneciğim. Tabii.
1: Zeki oğlum, bu işi ustasına bırakalım istersen.
0: Tamam işte.

0: usta benim zaten. Sorun ne anlamadım.
1: Zeki.
0: Tamam tamam ya, eniştem denesin. Ne de olsa yine benden isteyeceksiniz. Kıymetimi anlarsınız.

0: Bu olmaz. Arada çok boşluklar kaldı. Hem bir sürü ağaç kullanmak gerekir. İsraf.
1: Bu da olmaz.
2: Bunlar hiç olmaz.
3: Vallahi ben işin içinden çıkamadım.
4: Biliyordum, bana işiniz düşer demiştim. Tabi.
5: Sanki sen yapabileceksin dayı.
4: Yaparım tabi. Barangoz zeki derler bana.
1: Nasıl yapacaksın dayı?
4: Yani biraz düşünmek lazım tabi.
6: Biyomimikriden faydalanabiliriz.
5: O nedir anne?
6: Biyomimikri, doğayı taklit ederek teknoloji üretmek demektir.
5: Aa, oluyor mu öyle?
6: Tabii. Mesela bilim insanları ayakkabılarınızdaki cırt cırtı pıtrak tohumlarını inceleyerek icat etmişlerdir. Hızlı trenlerin, uçakların, arabaların tasarımlarında bile doğadaki canlılardan faydalanılmıştır.
2: Allah'ın yarattığı her böcekte, kuşta, bitkide, canlı ve cansız her varlıkta mükemmel bir sanat ve teknoloji vardır. Eğer onları dikkatli bir şekilde inceleyebilirsek, biz de harika icatlar yapabiliriz.
4: Tamam, o iş bende. Karşınızda biyokemikli uzmanı Zeki.
1: Biyomimikri o bir kere.
4: Tamam, ben de öyle dedim zaten. Biyokomikli.
1: Biyomokimli değil, dayı. Biyomimikli.
4: Bu da daha neleri söyleyemiyor. Bana kelime öğretmeye kalkıyor. Biyomimikli değil, biyosümüklü.
5: Yine tutturamadın dayı.
4: Aman, neyse ne. Önemli olan adı değil, içeriği. O adı garip şeyi en iyi ben bilirim. İzleyin de öğrenin. Tabii. Yok, bu olmaz. Bu hiç olmaz. Of ya, koca ormanda işe yarar hiçbir şey yok. Oo. Vay, bu harika bir şey. Müthiş bir sanat. Bunu taklit etmeliyim. Tabii. Harika oldu. Tabii.
1: Bu ne dayı?
5: Birbirine yapışmış iki kulak.
4: Siz sanattan ne anlarsınız?
1: İyi de dayı, bu şey karavanın arkasına sığmaz ki.
4: Gel bakalım, giriyor mu, girmiyor mu? Girmiyormuş. Neyse, başarıya tek seferde ulaşılmaz. Dahi insanlar pes etmeden deneyenlerdir. Tabi. İşte bu.
5: Bu da olmaz dayı.
4: Nesi varmış?
1: Alanı verimli kullanmamışsın. Etrafında bir sürü boşluk kalmış.
4: Sorun yok. Sorun yok. Yine yaparız. Ne demiştim?
1: Dahiler asla pes etmez.
4: Tabi. Acaba mı? Deneyelim bakalım.
1: Sanatçı burada ne mesaj vermek istemiş acaba?
5: Sanatçı burada ne yapacağını bilememiş.
4: İlk defa haklısın yeğenim. Biyokomikli uzmanlığından istifa ediyorum. Doğayı taklit edecekmişsin de.

0: Çok saçma.
1: Öyle deme Zekicim. Belki de sen doğru yere bakmamışsındır. Allah'ın sanatı saymakla bitmez.
0: Ben pes ediyorum. Tabii.
2: Ama dayıcığım, dahiler asla pes etmez demiştin.
0: Dahilerin de bazen dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Tabii.

0: Buldum, buldum.
1: Evet kızım, arılar en az malzeme ile en çok balı biriktirmek için altıgen şeklinde petekler yaparlar. Altıgenin her bir kenarı aynı zamanda diğer altıgenin de bir kenarını oluşturur. Böylece daha az malzeme kullanılır. Aralarında hiç boşlukta kalmaz.
2: Benim aklıma gelmişti.
3: Aferin Ökkeş. Harika oldu.
4: Arılara da teşekkür etmek lazım anneciğim.
3: Evet, arılara da aferin.
5: Ama en çok da arılara bu sanatı öğreten, bize de bu aklı veren Allah'a teşekkür etmeliyiz.
3: Rabbimize bir şükür.
2: Allah yaratmış sanatlı. Çiçek, böcek, hayvanatı. İyi gözle kainatı. Teknoloji kainatta. Bakmasını bilirsen, icatları yaparsın sen. Benim gibi yanlış yere bakarsan göremezsin. Tabii.

Galip Mülayim. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Maşallah sana Düdüt. Çok güzelsin.
1: Abla, Düdüt'e bir şiir yazdım, okuyayım mı?
0: Öyle mi? Oku tabii.
1: Vın vın çıkarsın en dik yokuşları. Yazın serin olursun, sıcaksın kışları. Çok yüklensek bile çatmazsın iç kaşları. Dört çekersin, çok şekersin Düdüt.
2: Barbara'nın sürsürenin hikayesi çoktur bu sahnenin. Lakin konusunu sizden alır. Ne oynansın isterseniz heybemize atın. Evet, cimrilik. Evet, bu gecenin konusu cimrilik oldu.
3: Namıka, Namıka, yol uzun. Gel şuradan bir dolmuşa binelim.
2: Ne gerek var yahu? Boşa masraf. Sen bin, ben yürürüm. Orada buluşuruz. Aman çok yoruldum. Of, of.
3: Ah, aman bu ne hal böyle Namıka?
2: Bu sıcakta kilometrelerce yol yürüdüm. Dilim damağıma yapıştı.
3: Dur hemen sana ben bir su isteyeyim.
2: İsteme. Bir sürü para alırlar şimdi o suya ya.
3: Yahu bayılacaksın susuzluktan. Hala para diyorsun. Tamam. Ben ısmarlayacağım.
2: Öyle mi? Öyleyse içerim. 10 litre içerim ha. Dilim damağım kurudu ha.
0: Maaşıma zam meselesini konuşacaktık.
1: Aklımda kızım. Ortağım Namık Bey gelsin konuşacağım.
2: Ay aman. Çok yoruldum. Nasıl yoruldum görseniz. Saatlerdir yol yürüyorum.
0: Durun size hemen bir ayran çalkalayayım.
2: Yok yok. Yok kızım. Hiç gerek yok. Biraz uzanayım geçer. Durduk yere yoğurt harcama şimdi canım.
0: Efendim para gitmesin diye onca yolu yürüyen, yoğurt heba olmasın diye ayran içmeyen Namık Bey bana zam yapar mı?
1: Bilmiyorum ki ne diyeyim.
0: Kendisi için endişeleniyorum. Para harcamamak için sağlığını da içe sayıyor.
1: Sorma. 10 yıl önce bir traktör alalım dedim. Gerek yok dedi. Gittim kendi paramla aldım getirdim. Ortağım Namık Eskir diye onu bir kere bile kullandırmadı. Geçenlerde şunu bir çalıştırayım bari dedim. Çalışmıyor. Durduğu yerde çürümüş gitmiş. Her şey zamanında güzel. Bu kıymet bilmek, korumak, kollamak değil. Bu israfın başka çeşidi.
0: Evet efendim ama Namık Bey asla bunu görmüyor.
1: Benim bir planım var.
2: Bu sene çok güzel mahsul aldık ya. Şöyle bir kuytu köşe bulayım da paracıklarımı sayayım ha.
1: Ben gidip ortağımdan para isteyeceğim.
0: İste beyim.
2: Ne oluyor ya?
1: Ben de ortağım. O paranın yarısı benim. Sen de bizimle çalışıyorsun ve hakkın var. Bize de vermek zorunda.
0: Gidin isteyin hakkımızı beyim. Ben de arkanızdayım.
2: Aman diyeyim. Bunlar ikisi bir oldular. Benim biricik paralarımı alacaklar ha. Paracıklarımı şuraya bir yere gömeyim, gizleyeyim. Yoksa hepsini alacaklar benden. İki ağacın ortasında bir çalı. Güzel bir işaret. Bunu unutmam. İki ağacın ortasında çalı olan boşluktan içeri gir. 100 adım git, sağa dön. 100 adım git, sola dön. Münasip bir yere hop küpünü göm.
0: Müzik
1: katak. Onca ürün hasat ettim tarlalardan. Parasını ellerimle getirip verdim sana. Dünya malı dünyada kalır. Biraz paylaşımcı ol. Versene benim hakkımı.
2: Ortak, hiç para yok. İstersen git kasaya bak. Çiftliği ara, üzerimi ara. Tek kuruş bulursan al hepsi senin olsun.
1: Peki, öyle olsun.
2: İstediği kadar arasın. Çiftlikte hiç para yok ki. Hepsini gömdüm ormana. Ben bir gidip paralarımı bir kontrol edeyim canım.

0: İki ağacın ortasındaki çalılıktan içeri gir. 100 adım git. Sağa dön. 100 adım git. Sola dön. Aman! Amanın! Aman aman aman! Çukurumu kazmışlar. Kazmakla kalmamış, içinden küpümü almışlar. Yahu çukurumu kazıyorsunuz, utanmadan bir de para mı alıyorsunuz? Daha dün içinde paracık vardı şu bomboş çukurun. Boş çukur mu? İçine girip yatsam mı acaba? Ya saçmalama Namık, kendine gel. Paracıkların buhar olup uçmadılar ya. Allah'ım, kendi ellerimle paracıklarından oldum ya. Amanın, paracıklarım. Ay.
1: Namık Bey çok hasta olmuş. Söylediğim ilaçları da mutlaka almanız lazım.
2: Bizim o kadar paramız yok ki.
0: Aslında vardı ortak. Ama ben büyük bir hata ettim. Yıllardır elimize geçen her kuruşu senden ve işçilerimizden sakındım. Kendimden bile sakındım ya. Sonra götürdüm. Bir yere gömdüm. Ama almışlar. Para için sağlığımı bozdum. Oysa ki her işin başı sağlık. Keşke zamanında saklamayıp sizlerle bölüşseydim. Şimdi ilaç alacak paramız olurdu. İlaç bile alamadıktan sonra ben parayı ne yapayım ya?
3: Namık Bey doğru mu söylüyorsunuz?
0: Doğru tabii kızım. Ben yıllardır her kuruşu biriktirdim. Eskir diye traktörü sürdürmedim. Dolmuşa binmedim, yürüdüm. Çeşme yoksa su içmedim. Ama ne oldu sonuçta?
2: Sağlığın bozuldu ortak.
0: Ben hatamı anladım. Sizler de bu hatayı tekrarlamayın. Yiyin, için, gezin, ihtiyaçlarınızı alın. İhtiyacı olanlarla bunları paylaşın.
3: Namık Bey, şimdi kaybolan paralarınızı bulsanız da böyle söyler misiniz?
0: Elbette kızım. Cimrilik çok kötüymüş ama paylaşırsan bereketlenir ya.
3: Paralar burada Namık Bey.
1: Hatanı anladığına göre kalk Namık Efendi. Hasta değilsin.
0: Değil miyim?
1: Değilsin. Sadece susuz kaldığın için bayılmışsın. Bolca su iç, bir şeyin kalmaz.
0: Ama neden?
2: Sana bir ders vermek istedik ortak.
0: Ne demek öyle? Sizi haylazlar sizi. Ya beni kandırdınız demek ha? Verin bakalım paracıklarımı. Şaka şaka ha. Ben dersimi aldım. Bir daha cimrilik yapmam. Ortak, o paradan ihtiyacımız olan kadarını ayır. Gerisini çalışanlarımıza pay edelim. Kalanı da ihtiyaç sahiplerine dağıtalım ha.
2: Baba, ben biraz acıktım. Bir yerde dursak da atıştıracak bir şeyler alsak.
3: Çantamda annemin yaptığı böreklerden var Sefa. Onlardan yiyebilirsin.
2: Anne, sen sürekli börek ya da sandviç yapıyorsun.
1: Yolculuklarda acıktığımızda yeriz diye oğlum.
2: Bu seni oyundaki Namık gibi biri yapmaz mı?
4: Yapmaz. Çünkü tutumlu olmak başka, cimri olmak başka bir şeydir oğlum.
1: Evet Sefa, cimrilik ne kadar kötü bir davranışsa tutumlu olmak da o kadar güzel bir davranıştır.
2: Anlamadım. Farkı ne ki?
5: Mesela canın elma çekti. Manava gittin, yiyebileceğinden fazlasını alırsan ne olur?
2: İsraf olur.
5: Evet, yiyeceğin kadarını, yani ihtiyacın kadarını alırsan israf etmemiş, tutumlu davranmış olursun.
1: Ama canın elma çektiği halde parana kıyamayıp hiç elma almazsan da cimrilik etmiş olursun.
2: Şimdi anladım. İhtiyacın kadarını almak tutumluluk, fazlasını almak israf, olabilecekken hiç almamak cimrilik.
1: Ne oldu Abidin? Bu ne sesi?
4: Düttüt'ün benzini bitiyor hanım.
5: İleride benzinlik var usta. Girer alırız usta.
4: Yok be garip. Şimdi durduk yere masraf etmeyelim. Benzin biterse iner iteriz Düttüt'ü. Şaka yahu şaka.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptım.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcalı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyorum.

0: Ay, bulamadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
2: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Aramızda uzaylılar mı var?
2: Bilmiyorum, sen dedin.
0: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse, o dediğin değil.
3: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
0: Hayır.
3: Reçel makinesi mi?
0: Bu çocuk da reçele takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine gelsin. Hayır, hiçbiri değil.
2: Tamam, hadi sen söyle. Bilemedik.
0: Ben yarın nereye gidiyorum?
2: Kayseri mi?
0: Ha, Kayseri ne alaka ya?
2: Zaten bilemeyeceğimiz için attım.
3: Kampa mı?
0: Kamp benden sorulur bilirsiniz. Ama o da değil.
3: Dayı sen söyle, bilemedik.
0: Uluslararası icat fuarına.
3: Ne yapacaksın orada dayı?
0: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Bayılacaklar.
3: Sonra da onları ayıtmak için icat mı yapacaksın?
0: Hayır, hayır. Dünya devletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
3: Bizim görevimiz ne olacak?
0: Siz beni sabah uyandıracaksınız.
3: Bu mu çok önemli görev?
0: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.
3: İyi tamam. Biz sabah 7'de okula gidiyoruz. Seni uyandırıp öyle çıkarız.
0: Olmaz.
2: Niye?
0: 7 çok erken. Benim 8'de kalkmam lazım. Tabii.
3: Bir saat erken kalk işte.
0: Olmaz. Uykulu uykulu icatlarımı anlatamam. Yarın okula gitmeseniz olmaz mı?
4: Dayı.
0: Tamam ya. Tamam. Okul önemli tabii.
3: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
2: Bir zeki her istediğini yapar. Değil mi?
0: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı kapatıp geri yatıyorum falan.
2: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
0: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel.
2: Ben şakasına demiştim ama.
0: Yok yok, harika fikir. Maşallah, senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor. Tabii.
3: Peki alarmı hiç duymazsa?
0: Doğru, ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum.
3: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz. Ne buldun dayı?
0: Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağız. Tabii.
3: Dayıcığım, yalnız suyun kaldırma kuvvetini yüzyıllar önce Arşimet bulmuştu zaten.
5: Tabii.
0: O da mı bulmuş? Onunki nasıl bir şey?
3: Mesela gemiler suyun kaldırma kuvveti sayesinde batmadan yüzerler.
0: Benimki farklı bir kere. Daha iyi, daha kullanışlı. Ben suyun uykudan kaldırma kuvvetini buldum. Tabii.
3: O nasıl bir şey?
0: Çalar saate su ekleyeceğim. Yüzüme su fışkırtacak. Böylece beni uykudan uyandıracak.
5: Nasıl? Harika fikir değil mi?
2: Yani fikir olmaya fikir ama harika mı bilemedim.
0: Merak etmeyin, bir yedek planım daha var.
2: Neymiş?
0: Tüyün kaldırma kuvveti. Bunu daha önce bulan kimse var mı Zeynep'ciğim?
3: Yok dayı, bunu ilk senden duyuyorum.
0: Tüyün kaldırma kuvvetini bulan ilk insan olarak tarihe geçtim. Tabii.
3: O nedir dayı?
0: Saate kuş tüyü takacağım. Burnumu, kulağımı gıdıklayacak ve beni uykudan uyandıracak.
3: Dayı yapma, gıdıklanıyor mu?
0: Tamam, hadi icada geçelim. Çalar saat.
2: Elveda güzel saat.
3: Allah yardımcın olsun.
0: Tüy.
3: Tüy sende ya dayı.
0: Nerede? Yok bende tüy mü?
3: Kulağının arkasında.
0: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse, devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su. Bakalım çalışıyor mu?
6: İyi çalışıyormuş.
2: Dayı.
0: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
1: Ayakları yok bunun. Nasıl kaçacak?
0: Doğru ya. Ne yapsak, ne yapsak?
4: Buldum.
2: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
0: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
2: Of dayı ya. Biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
0: Olsun. Bilim için.
2: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
0: Korkma ya. Getirsen bilim yolunda her şey feda edilir. Tabii.
2: Dayı.
0: Tamam ya, tamam, merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben. Tabii.
2: Elveda canım arabam. Seni çok sevmiştim.
0: Bu kadar vedalaşma ya. Yeter.
2: Dayı, olur olmaz kırdın.
0: Kırmadım ya, parçaları ayırdım.
2: Ne farkı varsa.
0: Harika oldu, tabii.
1: Adı ne dayı?
0: Adını düşünmemiştim ya.
1: Saati olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
0: Sen de kafayı taktın mı? Tam takıyorsun ha. Beğenmedim.
2: Tüy saat.
0: Olmaz.
3: Sulu saat.
0: Saçma. İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.
1: Benimki daha güzeldi.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin. Gözlem yapın. Tabii. Susamıştım. İyi geldi. Tamam, uyandım.
4: Çocuklar, yardım edin. Yakalayın çaba.
0: Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin bize. Yani bana. Tabii.
3: Dayıcığım, yarın bununla kalkarsın artık.
0: Bu saatte uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Baba, bu çöl hiç bitmeyecek gibi. Çok bunaldım.
1: Bugün yol beni de bir hayli zorladı oğlum. Çöl kumu gözlerimi kamaştırıyor. Hı?
0: Zemzem de sıcaktan mahvoldu.
1: Dinlensek iyi olacak. Çölde nerede mola verilir ki?
0: Hı? Aa! Biri çadır kurmuş. O da mola veren bir yolcu olmasın?
1: Olabilir. İnşaata bakılırsa çadırın sahibi buraya yerleşmeye karar vermiş.
0: Yani çölde bir ev mi yapacak? Çok acayip.
1: Etrafta kimsecikler görünmüyor.
0: Uhu, ev sahibi, komşu. Kimse yok. Bence burası terk edilmiş.
1: Fakat çadırın içi düzenli ve temiz görünüyor. Terk edilmiş olsa etrafı toz kaplardı.
0: O da doğru. Bu da ne? Baba, yağmur mu yağıyor?
1: Ne yağmuru oğlum? Yorgunluktan serap mı görüyorsun?
0: Hayır baba, serap değil. Baksana elim ıslak.
1: Seni tatlı bir deve ıslatmış olabilir Muratcığım.
0: Deve mi? Olamaz. Beni yalamış. Bu çok kötü ama.
1: Sakin ol oğlum. Korkuttun hayvanı.
0: O da izinsiz saçımı yalamasaymış. Her yerim yapış yapış oldu. Ne yapacağım şimdi ben?
2: Merhaba. Endişelenme delikanlı. Suyumuz var. Yıkarız şimdi saçını. Benim deven evimi seni çok sevmiş Muratcığım. Yoksa herkese böyle yaklaşmaz.
0: Aslında tatlı bir deveye benziyor. Bir daha saçımı yalamazsa anlaşabiliriz.
2: Haydi buyurun, afiyet olsun.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Aa, bu süt soğuk.
1: Sahiden İsmail kardeş, bu kavurucu sıcakta nasıl oldu da süt soğuk kaldı?
2: Karşınızda bir deve çobanı duruyor arkadaşlar. O da benim sırrım olsun.
0: Ne olur İsmail amca, bize de anlat. Çok merak ettim.
2: Peki peki, seni kırmayayım. Bu ıslak bezi testiye sarıyoruz. Hı? Bez kurudukça onu ıslatıp tekrar sarıyoruz. Böylece dışarıdaki sıcak hava testiyi ısıtamıyor. İçerideki sıvı da soğuk kalıyor.
1: Aa, ben küçükken dedem de böyle yapardı. Demek suyu soğuk tutmak içinmiş.
0: Müthiş bir buluş. Meğerse buzdolabının büyük büyük atası su testileriymiş.
2: Siz bugün burada kalıp dinlenin Abdullah. Çölde gündüz yolculuk yapılmaz. Yarın ikindiden sonra yola çıkarsınız.
1: Çok teşekkür ederiz İsmail. Bizim de yola dayanacak gücümüz kalmamıştı.
0: Dışarıdaki inşaat nedir İsmail amca?
2: Buraya bir mescit inşa ediyorum.
0: Çölün ortasına mı?
2: Evet.
0: İyi ama burada insan yok ki. Kim gelip namaz kılacak?
2: Nasip olan gelir kılar Muratcığım. Ben hele bir yapayım da Allah kerim.
1: Çok doğru söyledin İsmail. Gelmişken biz de sana yardım edelim. Çorbada tuzumuz bulunsun.
0: Mescitte tuğlamız bulunsun diyecektin galiba baba.
1: Öyle diyecektim bay çok bilmiş.
0: Estağfurullah.

0: Deven ev mi? Hep böyle uyur mu İsmail amca?
1: Oo, hem de nasıl. Boşuna adını Nevmi koymadım.
0: Nevmi ne demek ki?
1: Uykucu demek.
0: İsmail amca, Kabe yeryüzündeki ilk mescit değil mi?
1: Evet.
0: Peki.

0: olmuş?
1: Kabe inşaatı bitince Allah Hazreti İbrahim'den bir şey yapmasını daha istemiş.
0: Ne istemiş?
1: İnsanlara hac ibadetini duyurmasını.
2: Bir anlamda tüm Müslümanlar bu kutlu ibadete davet ediliyor.
0: Aa, yani biz hacca davetli olarak mı gidiyoruz?
2: Elbette oğlum.
0: Harika. Peki sonra ne olmuş İsmail amca?
1: Sonrası gördüğünüz gibi. Artık dünyanın dört bir tarafından Müslümanlar hacca geliyor. Birbirleriyle tanışıp kaynaşıyorlar. İlk mescidimizde ibadet etmenin huzurunu yaşıyorlar.
0: Çok güzel. Kabe sayesinde Mekke ıssız bir çölden kocaman bir şehre dönüşmüş.
1: Ben de Kabe'ye giden yolculara bir durak olması için bu mescidi yapıyorum. Belki Kabe hürmetine burası da bereketlenir.
2: Ne güzel düşünmüşsün İsmail. Nasibi olan gelir.
0: Bence de.
1: Uyandı iki gözümün çiçeği.
0: Zemzem devinin ilgisini çekmeye çalışıyor.
2: Devinin hiç umurunda değil.
0: Sen de ayıp ediyorsun ama Nevmi. Zemzem seninle oynamak istiyor. Hiç oralı olmuyorsun. Tamam, ilk tanışmamız pek iyi olmadı. Ama şimdi dost olabiliriz. Olamaz, yine mi?
1: Seninle dost olduğunu göstermek istiyor Murat. Gözün aydın.
0: Demek dost olmak istiyorsun. O zaman seninle kovalamaca oynayalım. Hadi beni yakala da görelim.
1: Nevmi çok hızlı koşar Murat. Bir daha düşün istersen.
0: Öyle mi? Yakalasın da görelim. Hey! Bu haksızlık. Birinizin kanadı diğerinizin dört bacağı var.
1: Seyreyle cümbüşü.
2: Murat, geri dön bari oğlum.
0: Olmaz baba. Bu yarışı ben başlattım. Dönemem.
2: Ah oğluma.
0: Baba, Nevmi beni kovalıyor.
2: Eyvah.
1: Endişelenme. Nevmi iyi huylu bir devedir.
2: Çok güzel oldu.
1: Hayalimdekinden bile güzel oldu.
0: Baba, bize bak.
2: Oo, bizimkiler sıkı dost olmuşlar.
1: Dedim sana.
0: Mescit bitmiş bile. Harika olmuş. İçeri girebilir miyiz?
1: Tabii girebiliriz. Hatta ikindi namazını birlikte kılabiliriz.
0: Yaşasın. İlk namazı biz kılıyoruz.

0: Nevmi, ödüm patladı.
1: Arkadaşların sensiz duramıyor Murat.
0: Hemen geliyorum.
1: Hiç oyun oynamaya doymuyorlar.
2: Hepsi de birbirinden afacan.
0: Hatıra fotoğrafı mı çekiyorsun baba?
1: İstanbul'da Kenan amcana gönderiyorum bu fotoğrafları oğlum.
0: Gazeteci Kenan amcaya mı?
1: Evet, az önce telefonda konuştuk. Mescidin hikayesini anlattım, çok hoşuna gitti. Haber yapmak istedi.
0: Bu müthiş bir şey. İnsanlar haber okuyunca belki mescidi görmeye gelirler.
1: İnşallah oğlum.
0: Ama bir sorun var. Mescidin adı yok.
1: Aa, bunu nasıl da düşünemedik.
0: İsmail amca, mescidin adı ne olacak?
2: Doğru ya. Bak bunu hiç düşünmedim. Sen koysana mescidin adını Murat.
0: Benim aklımda bir isim var aslında. Nasıl oldu?
1: Harika.
2: Çöl güzeli mescidi. Harika bir isim.
0: Artık bu güzel mescit ziyaretçileri için hazır.
1: Harika. Murat uyan çabuk. Çok güzel bir haberim var sana.
0: Ne oldu baba? Medine'ye geldik mi?

0: Medine'ye gelmedik daha oğlum. Sabahki haberi okuyan birçok kişi çöl güzeli mescidini ziyaret etmek istediğini yazmış. Hatta yarın bir grup buraya gelecekmiş.
1: Çok sevindirici bir haber bu baba. İsmail amcanın duası kabul oldu.
0: Elhamdülillah.
2: Keşke biraz daha kalsaydınız.
0: Yolumuz uzun. Bir an önce Medine'ye ulaşmak istiyoruz.
1: Artık yalnız kalmayacaksın İsmail amca.
2: O nasıl olacakmış?
0: Şu habere bak. Bu haberi okuyanlar çöl güzeli mescidini çok merak etmişler. Hatta bugün bir otobüs dolusu ziyaretçi geliyor.
2: Deme. Nasıl oldu bu?
1: O da bizim sırrımız olsun İsmail amca. Hoşça kal Nevmi. İyi bak kendine.
2: Yolunuz açık olsun. Su gibi gidin. Sen ne büyüksün Allah'ın. Çöl güzelini misafirsiz bırakmadın.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Aldım anacığım, bu senin payın.
1: Buyurun efendim, bunlar da sizin payınız.
2: Çocuklar, siz bu canların karnını doyurdunuz değil mi?
0: Sabah bahçeye indiğimde kuşlara da kedilere de mamalarını verdim anneciğim. Bütün canları besledim. Abim de topraktaki canları besledi anne.
1: Ah, tabii ya. Ben de sabah ilk iş bahçeyi suladım anne.
2: Allah razı olsun sizden.
0: Ama Tontik bir türlü razı olmuyor. Tontik, karnın aç değil. Lütfen artık yeme.
3: Elhamdülillah.
0: Tontik, sen de elhamdülillah de artık.
4: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimîn. Bizi yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun.
5: Amin.

0: Neyin var güzel kızım?
1: Kışa hazırlık yapıyorum ben de babacığım.
0: Üzülerek mi?
1: Evet.
0: Neden üzülüyorsun kuzucuğum?
1: Bahçeye veda etmek istemiyorum baba.
0: Bahçeye veda etmiyoruz ki. Yuvamızı kışa hazırlıyoruz. Bak abinle dedenle verandayı örtüyor. Yine orada oyunlar oynayabileceksin.
1: Evet ama meyve toplayamayacağım.
0: Çünkü ağaçların da o meyvelere hazırlık yapması lazım.
1: Nasıl?
0: Ağaçlar neyle beslenir biliyor musun?
1: Ağaçlar da mı yemek yer?
0: Elbette. Yemek yemeden nasıl büyüyecekler?
1: Aa evet, su içtiklerini biliyorum.
0: Ağaçlar kökleriyle topraktan besin ve su ihtiyacını karşılar ve büyürler. Soğuk havalardaysa besin, su ve enerji ihtiyaçlarını azaltabilmek için yapraklarını dökerler. Dökülen yapraklar da toprağa karışıp yine toprağı besler.
1: Ağaca geri mi dönerler?
0: Tabii ki. Ağaçlar da bahar geldiğinde topraktan daha çok besin ve su alıp yine yaprak açarlar, çiçek açarlar.
1: Ve de meyve verirler değil mi?
0: Aynen öyle kuzucuğum.
1: O zaman üzülmeme gerek yok.
2: Lezzet ağacıları hiç başına.
1: Aa, sonbaharımız bizim için neler hazırlamış bakalım. Kış geliyor diye üzüleceğimi sanıyordunuz değil mi?
3: Yok canım, üzülecek ne var? Yaz bitmese, sonbahar gelmese nasıl kestane toplarız?
1: Yaşasın, kestane toplayacağız.
2: Çantanı tak da yola koyulalım canımın içi.
1: Galiba çantayı çok taktım babacığım. Kestane yiyeceğiz, çok mutluyum.
2: Kestane kebap, yemesi sevap.

0: kestaneler henüz hazır değil dedi.
1: Bu evindeki meşe palamudu Cemre. Kestane ağaçları daha ileride.
2: Cemre bak, kestaneler bizi karşılamaya gelmiş.
0: Ha, teşekkür ederiz kestane ağaçları. Çok naziksiniz.
1: Cemre, bizim eldivenimiz var. Kabuklu olanları biz toplayacağız. Sen diğerlerini topla.
3: Tamam dede.
0: Galiba bütün kestaneleri topladık dede.
1: Hiç olur böyle şey. Koca orman. Bu çantalar dolacak, merak etme.
0: Koca ormandaki minik kestaneler. Neredesiniz? Lezzet avcıları bu taraftan.
1: Görüyor musun cimcimeyi? Bize rehberlik ediyor.
2: Bütün kestaneleri toplamayı düşünüyorsa kışa kadar buradayız dede.
1: Aman evlat, çantalarımız doldu mu doğru mangal başına.
2: Kestane kebap yemesi sevap.
0: Koş hadi koş, o kadar çok kestane var ki.
1: Yeteri kadar kestane topladık çocuklar. Artık geri dönebiliriz.
2: Evet, benim çantam da ağırlaştı dede. Bence de geri dönelim.
0: Benimki de ağırlaştı dede. Gerisini de yarın toplarız.
1: Tabii, tabii yarın toplarız.
2: Dede, paşa dere kemeri. Bak.
1: Aa, evet. Epey yol gelmişiz.
2: Her gördüğümde bir kez daha hayran kalıyorum dede.
0: Kemer mi? Ne kemeri? Kimin kemeri? Ormanın kemeri mi? Ormanlar kemer mi takar dedi. Neden ama?
1: Bu bir su kemeri evladım. Üzerinde su taşıyor. Uzun ince olduğu için kemer demişler herhalde.
0: Ve de delikli olduğu için herhalde.
1: Aynen öyle cimcime.
0: Güzel kemermiş. Ben de hayran kalabilirim.
2: Tabii kardeşim. Mimar Sinan'ın eseri bu. Tüm dünya onun eserlerine hayran.
0: Mimar Sinan kim abi?
2: Mimar Sinan bizim dünyaca ünlü mimarımız. Muhteşem eserleri var.
0: Mimar ne demekti?
1: Ev, cami, okul, saray, köprü. Her türlü yapıyı tasarlayan ve inşa eden kimselere mimar denir.
0: Aa, evet. Ben mimar olacaktım. Şimdi hatırladım.
1: Sen çok güzel şeyler çiziyorsun. İyi bir mimar olabilirsin.
0: Ne olacağımı büyüyünce karar vereceğim. Şimdilik lezzet avcısıyım. Hadi eve, kestane yemeği. Aa, kulübe. Ne güzel. Bunu da mı Sinan amca yapmış?
2: Mimar Sinan hiç böyle küçük sade bir şey yapar mı Cemre? Onun eserlerinin hepsi muhteşemdir.
0: Muhteşem ne demek?
2: Böyle bakmaya doyamadığın hem sağlam hem güzel.
0: Haklısın abi. Bu muhteşem bir kulübeye benzemiyor. Sadece kulübeye benziyor.
1: Bir konuda yanılıyorsun Çelebi. Mimar Sinan'ın çok küçük, sade ve mütevazı eserleri de vardır.
2: Sahiden mi? Yaşasın!
1: Gidelim evlat. Hadi bismillah.
2: Hadi bismillah.

0: gerçekten de küçük, sade ve çok şirin.
1: Bu mescit Mimar Sinan'ın kendi adına ve kendi eliyle yaptığı bir hayır eseridir evlat.
0: Ne güzel. Burası neresi dede?
1: Burası Fatih ilçesinin Yenibahçe semtinde yer alan Mimar Sinan Mahallesi. Ancak ne yazık ki bugün birkaç mahalleyle birleştirilip Akşemseddin Mahallesi adını almış. Aslında Hırkayı Şerif Camii'ne çok yakınız.
0: Suriçi muhteşem eserlerle dolu. Gez gez bitmez.
1: Bitmez evelallah. 70 yıldır İstanbul'u geziyorum, daha görmedim. Kim bilir ne eserler var.
0: Belki ben de bir gün senin bilmediğin bir eseri keşfedip seni gezdiririm.
1: İşte o gün ben muradıma ererim. Sen de Evliya Çelebi'nin yolunda alemi keşfe devam edersin.
0: İnşallah dede.
1: Mimar Sinan bu şirin mescidi aslında yanında çeşmesi ve Sibyan Mektebi ile birlikte 1573 yılında inşa etmiştir.
0: Mektep nerede dede?
1: Mektep ne yazık ki günümüze ulaşamamış.

0: Çok şükür çeşme ayakta. Sinan amcanın çeşmesinden bir su içemez miyiz dede?
1: İçelim evlat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
0: Bismillah. Elhamdülillah. Dede, bu minare çok değişik.
1: Sinan eseri. Mütevazı evet ama asla sıradan değil. Bu şerefesi olmayan bir minare. Türünün tek örneği.
0: Vay, çok ilginç ve de güzel.
1: Evet, minarenin mihrap şeklindeki pencereleri taşçılık sanatının en güzel örneklerinden.
0: Kubbesi de çok şirin dede.
1: Mimar Sinan bu mescidi hem kendi imkanlarıyla yaptırmış hem de ayakta kalabilmesi için pek çok mülkünü de bu mescide bağışlamıştır. Kendisi için tek dileği nedir bilir misin?
0: Nedir dede?
1: Mimar Sinan yaptığı camide her gün Kur'an okunmasını ve bu duaların kendisiyle ailesine bağışlanmasını istemiş.
0: Ya. Mimar Sinan'ın bu isteğine biz de cevap verelim dedem.
1: Ay yaşa.
0: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ha? Merak etme tilki. Buraya aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar. Daha yukarı kurye.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Ne olmuş böyle? Sofram darmadağın olmuş. Çorbam da dökülmüş. Kesin Nadir yapmıştır. Diyeceğim ama ne fena şey önyargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Yok Mahir, yok. Sen dersini aldın. Anlamadan, dinlemeden suçlamak yok. Belki ben içerideyken kuvvetli bir rüzgar esti de masamı yerle bir etti. Nadir kuşum da görünmüyor ortalıklarda.

anlayıp dinledim ve haksız olmadığıma karar verdim. Ne söylemek istersin bu konuda Nadir Kuşum?

0: Az önce yaptığın bu haylazlık bana küçük bir çocukken başıma gelen bir olayı hatırlattı.
1: Hiç.
0: Ben de böyle bir haylazlık yapmıştım. Aynen senin gibi saklanıp yaptığım hatadan kaçmıştım. Ama sonra... Belki bunu bir masala dönüştürebiliriz. Hadi döndür kum saatimizi de başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Mahir isminde bir çocuk varmış. İki katlı güzel bir evde, dede ve babaannesiyle yaşarlarmış hep birlikte. Mahir hayranmış dedesine. Gölgesi gibiymiş dedesinin peşinde. Dedesi yürür, Mahir yürür. Dedesi odun kırar, Mahir odun kırar. Dedesi ne yaparsa Mahir de onu yapmaktaymış. Ama bir şey varmış ki dedesinin yaptıkları arasında Mahir en çok buna meraklıymış.
1: Tesbih, tesbih.
0: Evet Nadir kuşum, tesbih. Mahir dedesi gibi tesbih yapmak istiyormuş. Ben de dede, ben de dedikçe Mahir... Daha değil kuzu, daha değil, diyormuş dedesi. Sivri aletler Mahir için tehlikeli olabilirmiş. Şimdilik sadece bağdan bahçeden tesbih malzemesi olabilecek bitki tohumları, ağaç parçaları toplarken dedesine yardım edebiliyormuş. Bu da güzelmiş ama baştan sona kendisinin yaptığı bir tesbihinin olması... En büyük hayaliymiş. Günlerden bir gün güneş parıl parıl parıldarken çocuklar saklambaçtan yakar topa, oyundan oyuna koşarken Mahir yine dedesinin yanındaymış. Dedesi yontmuş ahşap parçasını yuvarlacık yapmış. Ortasından ip geçirmek için bir delik açmış. Aa demiş Mahir, ne kadar da güzel oldu. Bir kere de ben yapsam ne olurdu? Dedesi camide, annesi bahçedeymiş. Tesbih yapmak için çok uygun bir vakitmiş. Mahir oturmuş dedesini.

0: Senin yerine almış aletleri eline. Mahir amcanın tesbihini görünce herkesin hayran kalacağından eminmiş. Kırç kırç yontmuş, tıkır tıkır kesmiş. Ama işler beklediği gibi gitmemiş. Alnından terler şıpırdasa da tek bir boncuğu bile olması gerektiği gibi yapamamış. Masada yamuk yumuk tesbih boncuklarından bir dağ varmış. Keşke sorun sadece hiç olan boncuklar olsaymış. Çocuk Mahir yere düşürdüğü boncuklara basıp kayar, masaya çarptığında dedesinin tüm tesbih malzemeleri, aletleri yerle bir olur. Gördün mü dostum olanları? Şimdi küçük Mahir ne yapmalı?
1: Kaç Mahir, kaç!
0: Mahir almış misketlerini eline, başlamış oynamaya kendi kendine. Camiden gelen dedesi darmadağın olan tezgahını görünce, ne olmuş dersin Nadir? Evin tekir kedisinden bilmiş bu olanları. Kesin bu gri haylazın varmış bu işte bir parmağı. Böyle düşünmüş Mahir'in dedesi. Aklının ucundan bile geçmemiş Mahir'in yapmış olabileceği. Mahir ne yapsa, dürüst olup yaptıklarının sorumluluğunu mu alsa, ya suç evlerinin tekir kedisine kalırsa?
1: Tik tik.
0: Öyle şey olmazmış. Yapmış bir hata. Kaçmak Mahir'e yakışmazmış. Anlatmış dedesine olanları. Özür dilemiş. Yanlışmış çünkü yaptıkları.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: Anlaşılmış tekir kedinin bir suçu olmadığı. Mahir dersini almış. Büyükler izin vermediğinde bir bildikleri varmış. Zor da olsa her zaman dost doğru olmalıymış. Bu masal da burada bitmiş. Mahir'le Nadir yeni bir sofra kurup yemek yemeliymiş. Değil mi Nadir kuşum?
1: Hehehehe

0: Çürük tahta çivi tutmaz.
1: Duvar Bagu'nun gücüne dayanamadı. Bizim Google'lara yine iş çıktı. Evet, biraz çalışmak eğlenceli olabilir. Durun bakalım çocuklar, düşünmeden başlanmaz. Önce iyice hesap yapmak lazım. Hagu yıldırım gibi hızlı. O buz küpleri duvar için mi? Emin misiniz? Bence bu hiç Bagu'nun anlattığı gibi değil.

Evet evet, en düzgün buz küplerini seçmek en iyisi. Hagu, bu gerçekten bir duvar mı?

Duvar olamaz. İşte bu tam bir duvar. Aman dikkat! Çok şükür bitti. Tamam tamam, seninki de bitti Hagu. Şimdi gösteri zamanı. Bu taraf harika görünüyor. Ama burada işler biraz ters gitmiş sanki. Hagu tüyleri hiç sevmez. Hep hapşırır. Yo, hayır, duvar yıkıldı. Hagu'ya öğretmek yine Çogu'ya düştü. Evet, doğru malzemeyi seçmek çok önemli. İşte böyle düzgün buz küplerini kullanmalıyız. Hagu hemen anlar. Şunlara bir bakın. Ne kadar güzel anlaşıyorlar. Bagu beğendi. Gerçekten çok güzel oldu. Tebrikler. Ama bakalım gerçekten sağlam mı? Çogu'nun aklında bir şey var. Çogu Hagu'dan bir tüy kopardı. Ve işte Hagu'nun meşhur hapşırığı. Vay be Hagu, ne hapşırıkmış böyle. Yer yerinden oynuyor. Harika. Sarsıntı var ama duvar sapasağlam duruyor. Arkadaşlar, bir şey başarmak istiyorsak sağlam ve doğru temellerle başlamalıyız. Yoksa ne yaparsak yapalım işler yolunda gitmez. Ne demiş atalarımız? Çürük tahta çivi tutmaz.

gelirse hemen hızlanıyorum.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Emniyete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Tombul kuş, arabaya koş. Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri. Hop hop hop, bundan başka oyun yok.
1: Aha, sen kelebek mi yaptın?
0: Evet, nasıl olmuş?
1: Çok güzel.
0: Şimdi kelebekler parklarda, bahçelerde neşeli uçuyordur. Ormanlarda çiçekten çiçeğe konuyorlardır.
1: Peki orman deyince senin aklına ne geliyor?
0: Orman deyince benim aklıma yeşil ağaçlar, dereler, kuşlar ve güzel kokulu çiçekler geliyor.
1: Birazdan anlatacağım hikayede bir ormanda geçiyor. Ama burası senin bildiğin ormanlara hiç benzemiyor. Tek bir ağaç bile yok. İçinde şırıl şırıl dereler de akmıyor. Üstelik kuşlar bu ormanın yerini hiç bilmiyor.
0: Bu nasıl bir ormanmış?
1: En iyisi seni daha fazla merakta bırakmadan bu gizemli ormanın hikayesini anlatayım. Sadece beyaz kelebeklerin yerini bildiği bir orman vardı. Bu orman rengarenk pamuk şekerlerinden oluşuyordu.
0: Pamuk şekerleri mi? Ay, ben pamuk şekerini çok severim.
1: Beyaz kelebekler de pamuk şekerlerini çok severdi. O yüzden zaman zaman bu ormana gidip gelirlerdi. Kanatları mavi beneklerle süslü olan bir kelebek de bu ormana gitmeyi çok istiyordu.
0: Bu kelebeğin bir adı var mıydı?
1: Evet, bu sevimli kelebeğin adı Benekli'ydi. Benekli bir gün beyaz kelebeklere, beni de pamuk şekeri ormanına götürür müsünüz dedi. Beyaz kelebeklerin reisi,
2: elbette götürürüz ama senin bir tekerlemeyi hiç şaşırmadan söylemen gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsen hep birlikte gideriz dedi.
0: Ben tekerlemeleri çok severim. Benekli tekerlemeyi şaşırmadan söylemezse ne olacak?
1: Benekli de aynen senin söylediğin şeyi düşünmüş olacak ki, acaba başarabilir miyim diye aklından geçirdi. Derken beyaz kelebeklerin reisi tekrar konuşmaya başladı ve Benekli'den şu tekerlemeyi söylemesini istedi. Bu duvarı badanalamalı mı, badanalamamalı mı?
0: Söylemesi kolay gibi görünüyor.
1: İstersen sen de söyleyebilirsin.
0: Elbette isterim. Bu duvarı badanalamamalı mı yoksa badanalamamalı mı? Ay, bu çok zormuş. Benekli söyleyebilmiş mi?
1: Hayır, o da söyleyememiş.
0: Ne yani? Benekli şimdi pamuk şeker ormanına gidemeyecek mi?
1: Beyaz kelebeklerin reisi ona iki hakkı daha olduğunu söyleyince Benekli çok sevindi.
0: Yaşasın. Peki Benekli'nin söylemesi gereken ikinci tekerleme neydi?
1: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirsek de mi alsak, yoksa çerçevelettirmesek de mi alsak?
0: Ay, bu daha zormuş.
1: Söyleyemem diyorsun yani.
0: Hayır, söylerim de. Önce babam söylesin.
2: Ben mi?
0: Evet babacığım, sen.
2: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirip mirip de mi alsak, yoksa çerçevelettiremeyip de mi ne yapsak? Olmadı galiba.
0: Sıra bende. Şu resmi çerçeveciye gidip de mi, çerçevelettirip de mi assak, yoksa çerçevelettirmesek mi ne yapsak? Benimki de olmadı galiba. Acaba Benekli ne yaptı?
1: Ne yazık ki Benekli de söyleyemedi. Son hakkı kalmıştı ve bunu çok iyi değerlendirmeliydi.
0: Ay, çok heyecanlı. Hadi anlatsana, son tekerleme neydi?
1: Beyaz kelebeklerin reisi...
0: Evet.
1: Benekli'ye...
2: Eğer hazırsan son tekerlemeyi de söylüyorum dedi.
1: Benekli de ben hazırım deyince beyaz kelebeklerin reisinin ağzından şu tekerleme çıktı.
2: Kırk köp kırkının da kulpu kırık köp.
0: Kırık köp kıkır deyince kulpu tırık köp. Yine söyleyemedim değil mi?
1: Hemen vaz mı geçeceksin?
0: Ne yapayım?
1: Bir daha söyleyebilirsin.
0: Kırık köp kıp kırık köp kıkır deyince kulpu kırık köp. Of, yine olmadı ama.
1: Kırk kırık küp. Kırkının da kulpu kırık kara küp. Hadi bismillah de bir daha söyle.
0: Bismillah. Kırk küp kırkının da kulpu kırık küp.
1: Tebrik ederim Ayşe. Bu kez hatasız söyledin.
0: Bu defa başardın babacığım.
3: Aferin benim kızıma.

0: Acaba Benekli ne yaptı? O da tekerlemeyi hatasız söyleyebildi mi?
1: Benekli heyecandan terlemeye başladı. Çünkü son hakkı kalmıştı. Bir kanadıyla alnındaki ter damlacıklarını silerken kırk küp kırkını da kopa kırık küp diyiverdi.
0: Yani hatasız bir şekilde söyledi. Öyle değil mi?
1: Evet öyle.
0: Yaşasın.
1: Beyaz kelebeklerin reisi tebrik ederim doğru söyledi diye gülümsedi.
0: İğne mine yuvarlak düğme ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
1: Benekli de senin gibi sevinçten havalara uçtu. Sonra beyaz kelebeklerle rengarenk pamuk şekerlerinden oluşan ormanın yolunu tuttu. Uçtu, uçtu, uçtu. Çok geçmeden kendini güzel bir ormanın içinde buldu. Ormanın üstünde uçarak şarkılar söyledi. Ve en güzel pamuk şekerlerini toplayıp bunları afiyetle yedi.
2: Şekerci geldi.

0: Olamaz.
1: Üzülme, birlikte yaparız.
0: Şimdi nasıl oldu?
1: Yine çok güzel oldu.
2: Şekerci geldi. Pamuk şekerlerim var. Pamuk şeker.
0: Pamuk şekerci amca gitti. Aa, annem. Aa, pamuk şekeri.
3: Pamuk şekeri ya.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Lanet çocukta.
1: Nestor! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: şeyleri yapmaktan çok sıkıldım. Keşke yeni bir şeyler bulsak oynamak için. Bu duvar da nereden çıktı?
1: Yeni bir şeyler arıyordum. İşte buldum.
0: Bu şekiller de ne böyle? Yoksa bu uzaylıların işi mi? Ne oluyor yahu?
1: Sanırım az önceki sorunun cevabını almak üzereyiz. Ha?

0: çocuklar. Hayırlı günleriniz olsun.
1: Hayırlı sabahlar Arif baba.
0: Ben de size yeni tenis duvarını göstermek istiyordum. Ama halinize bakılırsa siz çoktan keşfetmişsiniz.
1: Sorma Arif baba. Keşfettik cidden.
2: Daha çok o bizi keşfetti.
0: Alın bakalım çocuklar. Benim çok eski raketlerim bunlar. Ama taş gibidirler, merak etmeyin.
1: Bize mi veriyorsun?
0: Benim oynayacak halim yok bu yaştan sonra. Gazanfere versem diyordum ama bu yeni çalışma duvarını görünce aklıma siz geldiniz. Hadi alın bakalım. Top yok bende ama siz çoktan top bulmuşsunuz.

0: Bunu çözmenin bir tek yolu var.
1: Sırayla oynamak mı?
0: Tabii ki hayır. Bunu çözmenin yolu aranızdan biriyle benim duvara karşı yarışmamız.
2: Nasıl yani?
0: Sırayla düşürmeden duvara vuracağız topu. Bir ben, bir sen. Sonunda top düştüğünde hangimiz daha çok geometrik şekli vurduysa sağ onun olacak.
2: He? Anlaştık. Peki biz oynarken nasıl sayacağız?
0: İkimiz oynamayacağız mı? Caner de hakemlik eder.
1: Ederim tabii. Ne kadar zor olabilir ki?

0: Söyle bakalım kim kazandı?
1: Kazanan Ali.

0: ne olabilir ki?
1: Bilmem, üzgün surat emojisine benziyor.
0: Acaba kuş bakışı bir yerin görüntüsü mü?
1: Nasıl yani?
0: Yani belki haritada bir karşılığı vardır.

0: İşte tam mahallenin üzerine yerleşecek gibi büyüttüğümüzde ucu buraya denk geliyor. Hadi gidelim. İşte bu ağaç olmalı. Bu ipin diğer ucunu sana vereceğim. Dengemi kaybedersem yere düşmeyeyim diye beni tutarsın.
1: Bence biz bu işareti yanlış okuyoruz ama sen bilirsin.
0: Bu sefer bulmacayı çözmek biraz kolay oldu. Sence de öyledi. Sanırım biraz erken konuştum. Bu şekilde haritanın bir alakası yok herhalde. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bence bu bir eşyanın eskizi.
0: Eşya mı?
1: Evet, yani bir eşya arıyoruz bence. Ama sembolik bir eşya olsa gerek. Çünkü Arif Baba bize bulmaca diye sıradan bir eşyayı buldurmaz.
0: Ne dersin o zaman? Gazanfer Usta'ya mı uğrasak? O bize yardım edebilir. Hadi bırak da inelim o zaman.
1: Emin misin?
0: Evet.

0: اونجا.
1: عجبا سونرا مو گلسه نه درسین؟
2: آه اکیمو ساکین olun çocuklar. Korkuttum mu sizi?
0: Aleykümselam Gazanfer Usta. Kusura bakma, yıktık buraları.
1: Evet, sen bir anda öyle çıkınca kamuflajdan.
2: Ziyanı yok çocuklar. Sefalar getirdiniz. Buraları zaten daha toplamadım. Söyleyin bakalım, nedir aradığınız?
3: Terazi!
0: Teraziyi bulduk. Tamam da Arif Baba neden bizden bunu bulmamızı istedi ki? Bugün aradığımız kavram ne? Yoksa denge mi?
2: Düşünelim bakalım. Denge tabii. Ama nasıl bir dengeden bahsediyoruz?
1: Sanırım ben anlamaya başlıyorum.
0: Bana da anlatır mısınız? Terazi neyi temsil eder?
2: Adaleti tabii ki. İnsanların hukuk karşısındaki eşitliğini temsil eder. İnsanları ayrım yapmaksızın kefesine alır bu terazi. Hazreti Ömer'in adaleti gibi.
0: Hazreti Ömer mi?
4: Halifeliği zamanında halkı adaletle muamele ederken, yasayı uygulayan bürokratlarına ise oldukça sıkı davranmıştır. Çünkü yasayı uygulayanlar, en çok onlar adil olmalıdır. Allah adaletli olanı sever çocuklar.
1: Anladım Arif Baba. Melihcan'a haksızlık ettim. Hakem olarak kendi çıkarlarımızı gözettim.
0: Aa, yani ben Melihcan'ı yenemedim mi? O zaman...
1: Haksızlık etmiş olduk çocuklar.

0: Hoca, sırf tenis duvarı bize kalsın istedim diye.
1: Hadi gel de gidip hakkını geri verelim. Ne dersin?
0: Affeder mi dersin?
1: Biz doğru olanı yapalım da.
2: Aferin çocuklar. Sizden de bundan aşağısını beklemezdim. Sonra gelin de ben de size bir iki tenis numarası öğreteyim. Sonuçta bizim sahafın da duvarı var canım. Hı? Hı?

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle demli bir çay.
1: Hakkı baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet, içinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet, genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem, belki de hazine ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Aman abla ya, dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin. Gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
0: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
1: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
0: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
1: Karga, karga mı?
0: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
0: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
2: Hala işin gırgırındasın Emin.
0: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
2: Süper. Ben yolu biliyorum.
0: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
2: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: Belki lazım olmuştur.
1: Şşş.
0: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
2: Sessiz olsana Emin ya.
0: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
3: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
0: O yazılar başka dildedir belki de.
2: Hiç benzemiyordu.
0: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
2: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum, öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
0: Var mısın Bay Mantık? Tamam be, varım.
2: Oley! Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
3: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
0: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
3: Al benden de o kadar.
2: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
0: Bu ne ya? Bu enerjiyi

0: anlamıyorum.
1: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
0: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
1: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
2: Hadi ya, mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam
1: hocam.
2: Oo, efendiler. Bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
0: Selim hocayı görünce...
1: Saygıdan.
3: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım, ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
1: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
0: Yorulmadık. Yok öyle bir şey. İyiyiz, iyi.
2: Bak hele ya. Bütün garezleri banaymış.
3: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
4: Yardım mı?
3: Evet. Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
2: Olur tabii.
0: Hemen gidelim hocam.
1: Aynen. Yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
3: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
2: Görürsünüz siz.
1: Ne var ya?
2: Şunlara bak. Güya yorgunlardı.
0: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
2: Evet. Üf, ince yerden vurdun Emin. Tamam, öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
1: Söz.
3: Ne oluyor öyle fısır fısır?
2: Bir şey yok hocam.
3: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
2: Estağfurullah.
3: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor. Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yanlış anlayabilirler.
0: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
3: Cümlemizden emin.
1: Ayıp ettik. Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
3: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
1: Tamam hocam.
3: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
1: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
3: Haklısın Harun.
1: Sandık! Bu o sandık.
2: Aynen.
3: Gerçekten de varmış.
1: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
3: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
3: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
2: Merak ettik.
1: Evet.
3: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
1: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
2: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
3: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
1: İyi fikir.
4: Ne oluyor çocuklar?
3: Korktuk.
5: Onu anladık. Ama korkacak ne var onu anlamadık.
0: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
2: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
5: Ne şifresi?
3: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
5: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
0: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
3: Biz...
0: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
1: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
5: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
6: Mücevher sandığına.
2: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
7: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
3: Haklısın Hakkı Baba.
0: Mücevher fikir akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
2: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
3: Altından ceviz sanmışsındır.
7: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
1: Demli bir çay içelim.
7: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
2: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.
2: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Tüh, kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
2: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvam var. Biraz sağını solunu düzeltsem mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
2: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
1: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
2: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
1: Ya nedir?
2: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
1: Evet.
2: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
1: Sadece güzel diye yapamam mı?
2: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.
1: Ya peki neden?
2: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
1: Nasıl?
2: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
1: Evet.
2: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
1: Doğru.
2: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
1: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: Sabret.
1: Aşağıya ineceğimi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz.
2: Kıpır, bu şekilde istediğini yaptıramazsın.
3: Kura çektik ve yakalamaca oyunu çıktı Kıpır.
4: Önce yakalamaca oynayalım, sonra kuyruk bol oynarız.
1: Hayır, önce kuyruk bol oynamak istiyorum.
5: Sabırlı olursan sıra ona da gelir Kıpır. Hadi in aşağı.
1: İnmem.
6: İncilerim, bakın sizin için pati patates hazırladım.
7: Hey, pati patates!
1: Hey, pati patates mi? En sevdiğim atıştırmalıklardan. Buradan inmezsem pati patates de yiyemem. Durun, önce ben. En öne geçsem?
4: Sıranı bekle Kıpır.
3: Hangisini alsam acaba? 1, 2, 3 dilim. Bu az. Burada daha çok dilim var. Bunu alıyorum öğretmenim. Ellerinize sağlık.
6: Afiyet olsun Puf.
5: Bu çok az. Ama bu da çok fazla. Hepsini yiyemem. Bu 5 dilim tam bana göre. Ben de bunu alıyorum öğretmenim.
1: Bana da bırakın, bana da.
2: Kıpır, biraz sabırlı olur musun? Herkese yetecek kadar var.
1: Ya bana az olan kalırsa? Yoo, bunu kabul edemem. Lila, kardeşim sıranı bana versene.
2: Olmaz, sıranı beklemelisin.
1: Sıranı bekle, sıranı bekle. Sabret, sabret. Öğretmenim çok güzeldi.
6: Afiyet olsun Kıpır.
2: Gördün mü? Sıranı bekleyince de pati patates yiyebiliyorsun.
4: Ceviz.
3: Tadı çok lezzetli diye duymuştum.
6: Dur Kıpır, acele etme.
1: Çok sert.
6: Çünkü ceviz kabuklu bir yemiştir. Önce kabuğunu kırmamız gerekir. Cevizin içinde bir hazine gizlidir ve çok lezzetlidir.
5: Başka sert kabuklu yiyecekler var mı?
3: Kaplumbağa Hanım'ın da kabuğu var.
6: Evet İncim, Kaplumbağa Hanım'ın da sırtında kabuğu var. Ama o bir yemiş değil. Mesela Antep fıstığı, fındık, yer fıstığı gibi yemişler de kabuklu.
2: Kıpır, iyi tut aklında. Karşına çıkarsa hemen ağzına atma. Bunların kabuğunu kırman gerekir.
1: Benim dişlerim hepsini kırar.
6: Ama kabuklu yemişleri dişlerimizle kırmamız onlara zarar verir.
1: Çok da lezzetliymiş. Gerçekten cevizin içinde bir hazine gizliymiş. Ama bir ceviz kime yeter ki? Keşke daha çok cevizimiz olsaydı.
8: Açılın! Çiftçi yengeç geliyor.
2: Yengeç!
1: Çok çok fazla ceviz.
8: Hayırlı günler. Karşınızda çiftçi yengeç. Ağaçlardan bir sürü ceviz topladım. Ama işim biter mi?
7: Bitmez.
8: Bitmez. Şimdi biraz daha ceviz toplamam gerek.
6: Yengeç, istersen sana yardım edebiliriz.
8: Sahi mi? Duygulandım yine. Dostlarım, iyi ki var. Hadi kasaya atlayın. Ceviz toplamaya gidiyoruz. Ben ağaçları sallayacağım. Siz de yere düşen cevizleri toplayın yavru balıklar.
1: Arkadaşlar, yarış yapalım mı? Kim daha çok cevizi sepetine doldurursa o kazanır.
5: Tamam.
4: Ben başladım bile. Ceviz yağmuru.
1: Ha?

0: Check it in! Benim ne kadar az? Kıpır! Ne kadar çok doldurmuşsun? Dur! Ama acele etme! Çekilin!
1: Kıpır, sıranı bekle!
0: Acele var!
2: Kıpır, sakin ol, düşeceksin.
3: Kıpır, iyi misin?
0: İyiyim, iyi. Çok ceviz toplamıştım ama hepsi döküldü.
2: Biraz daha sabırlı olup sıranı beklersen böyle şeyler başına gelmez Kıpır.
0: Haklısınız. Çok ceviz topladım, çok acele ettim.
4: Adı Kıpır, kod adı sabır olsun bundan sonra.
0: Olsun. Haklısın yengeç. Biraz ceviz yiyelim bari.
1: Hayır, kabuklu.
0: Kıpır, acele etme. Şaka yaptım. Cevizi kırarak yiyeceğim. Acele etmeyeceğim. Benim adım Kıpır. Kod adım da sabır.
5: Polis günü.
1: Bugün okul yok. Ne yapsak acaba?
0: Yapacak çok şey var. Bize gidip bilgisayar oyunu mu oynasak?
6: Hava çok güzel. Bugün bence dışarıda bir oyun oynayalım.
7: Haklısın güçlü. Deniz ne kadar da ılık.
8: Oo, yavru balıklar. Hafta sonu gezintisine mi çıktınız? Ah dostum, kaşıyla yavruyken biz de gezintiler yapardık. Şimdilerde birbirimizle yeterince vakit geçiremez olduk.
3: Kaşu sayesinde Mercanya çok güvenli bir yer.
8: Öyle tabii. Gece gündüz demeden Mercanya'yı koruyor. O çalışkan bir polis. Polis, evet ya, bugün. Nasıl unuturum? Bir dakika yavru balıklar. Kaju, bugün polis günü. Polis günü kutlu olsun dostum.
9: Teşekkürler dostum. Polis Kaju görev başında. Çok işim var. Görüşürüz.
8: Bugün polisler günü ve Kaju hala çalışıyor.
0: Onun bugün dinlenmesi lazım.
8: Haklısın yavru balık. Kaju'ya polis gününü unutulmaz yapmaya var mısınız?
10: Evet.
0: Dinlenmesi için buhar makinesi. Rahatlatır.
9: Yavru balıklar, tamam, teşekkür ederim. Benim dinlenmem için elinizden geleni yaptınız. Ancak çalışmam gerek, telsizim.
8: Dostum, sadece bir günlüğüne rahat ol ve polis gününün tadını çıkar. Bir sorun çıkarsa...
9: Hı?
5: Yavru balıklar ve yengeç iş başında.
9: Eyvah.
11: Polis Kaju, büyük bir sorun var.
8: Ya, bir sorun göremiyorum.
0: Yengeç, telsiz.
8: Tamam. Buyurun, sorun nedir? Tamam.
11: Mercanya'da su gideri patladı. Acil gelmezsen tazyikli su binalara zarar vermeye başlayacak.
3: Biz halledeceğiz, merak etme Kaju.
7: Sadece dinlen.
8: Hadi yavru balıklar.
9: Gittiler. Peki madem, dinleneyim. Bunu siz istediniz.
8: Ekip, durdurun suyu.
0: O su duracak gibi değil.
1: Bir şeyle kapatsak?
8: İşte su durdu.
6: Ama ben burada kaldım.
11: Polis Kaju yetiş. Bazı balıklar balıkçıların ağına takıldı.
8: Güçlü, sen burada kal. Hadi ekip, balıkları kurtaralım.
6: Ben su tıpası değilim ki. Bu işte bir yanlışlık var.
9: Şimdilik bir sorun yok galiba. Dinlenmeye devam Kaju.
0: Öğretmenim, seni kurtaracağız.
2: İncilerim, dikkatli olun.
8: Çekin. Durun.
0: Hayır, çekin.
8: Kıskaçlarım var. Öğretmen ağlardan çıkar.
11: Polis Kaju. Bayan kaplumbağanın yavrularından biri kayaların arasına sıkışmış. Acil ona yardım et.
8: Tamam, bu işe ben gidiyorum. Siz öğretmen hanımı evine bırakın. Korkmuş olmalı.
5: Emredersiniz amirim.
2: İncilerim, Kaju nerede ve siz neden bu şekilde davranıyorsunuz?
1: Kaju dinleniyor.
9: Hala bana bir ihtiyaç yok gibi.
8: Hay Allah! Beni kim kurtaracak? Yavru kaplumbağayı kurtardım ama kendim sıkıştım kaldım.
2: Balıkçılar bu bölgede çoğaldı. Kaju onların dikkatini dağıtıp bölgeden uzaklaştırıyordu.
1: Öğretmenim, yeniden
5: biz kaçıyor imdat!
6: Bunun işe yaramayacağını biliyorum.

0: Polis koşu, imdat!
1: İmdat!
2: Hı? Neler oluyor?
3: Polis koşu, işler fena halde karıştı. Su, yengeç, aman ağlar.
2: Nasıl yani? Dur, tane tane anlat. Mercan ya da problem mi var?
3: Yetiş, yetiş. Hadi polis koşu.
2: Polis koşu, görev başına. Şu fışkıran da ne? Su mu? Tepesindeki balık yavru mu? Bütçüden hiç tıpa olur mu? Kapattım oyuğu, kestim suyu. Hallediverdim sorunu. Balıkçıların ağları sarmış mercan yayı. Kaju hepsini alır, mercan yadan çıkarır.

0: Bera Bera.
1: Dağların güzelliğinde kaybolmak. Mevsim yazdı. Temmuz ayıydı. Sapsarı güneş ışıklarını özgürce etrafa saçıyordu. Ama az önce kardan bir adanın üzerindeydiler ve hatta altlarında durdukları zemini tutan buzdan sütunlar vardı ve onların da arasından akan sular. Şimdi ise ayakkabılarını çıkarmış, taptaze çimenlerin üzerinde koşuyordu kardeşler. Nasıl yani? 15 dakika içinde iki farklı mevsimi yaşıyorlardı. Bera da dalından topladığı vişneler vardı. Bir tanesini daha attı ağzına. Ekşiydi, yüzü buruştu. Ayla bakıp güldü o haline. Ama olsun, lezzetliydi ve mutluydu. Sonra hop, bir tane daha. Baba gözlerini bulutlara kadar uzanmış zirveye sabitleyip devam etti anlatmaya.
2: İşte bu da o karlardan gelen su. Yazın bile erimez onlar. Her zaman orada dururlar. Hadi tadına bakalım. Dikkat edin, soğuktur.
1: Ayla ve Bera dizlerini kırdı, ellerini toprağa koydu, kafalarını eğdi. Suya yaklaşıp ilk defa karın tadına baktılar. Buz gibiydi. Ama tertemizliği o kadar belliydi ki bunu herkes fark edebilirdi. Doğruldular. Sırtlarını suya dönüp oturdular. Şimdi gördükleri resim onlarca dağın arka arkaya dizildiği, yürümekle bitmeyeceği kesin olan, insanı çok küçükmüş gibi hissettiren bambaşka bir şeydi. Kendilerini o gördükleri kocaman kaya, toprak ve ağaç yığınlarından birinin üzerinde tutunmaya çalışan noktacıklar gibi hissediyorlardı. Ayla,
3: "Yayla ne güzel!"
1: deyip derin ve sakin bir nefes aldı. Karşısında her yeri kaplamış ormanların resmi vardı. Yeşille ilgili aradığınız her şey oradaydı. Bera, babasından dürbünü istedi. Aldı, gördüğü şeye yakından baktı. Sonra konuştu.
4: İnanamıyorum. Yanımızdalar sanki. Bunun içinde ne var baba?
1: Cevap. Mercek. Ve bir soru daha.
4: Mercek nedir?
1: Bu defa anne yanıtladı. Bir tür ayna denebilir. Ayna mı? Bildikleri bir şeydi. Her gün dişlerini fırçalarken bol bol bakıyorlardı ona. Daha doğrusu kendilerine. Ayla öğlenleri de bakıyordu.
4: İyi ama bizim evdeki böyle değil. Daha büyük göstermiyor.
1: Sorusu mantıklıydı Bera'nın. Baba tekrar aldı sözü.
2: Aslında hepsi camdan yapılır çocuklar. Camsa kumdan. Kumu ısıtırsak erir. Sonra ona şekil veririz. Ayna yapıp kendimize, mercek yapıp uzaktaki şeylere bakarız.
1: Baş ve işaret parmaklarıyla yuvarlak yapıp arka arkaya getirerek dağa gösterir.
2: Ve eğer iki merceği doğru şekilde arka arkaya getirebilirsek, ormanlar yakınlaşır.
1: Ayla,
3: ben de bakmak istiyorum,
1: dedi heyecanla. Babanın kocaman sırt çantasından bir dürbün daha çıktı, aldı, inceledi.
3: Her şeyi yakınlaştırıyor, ne kadar ilginç,
1: dedi. Ve gözleri daha önce hiç olmadığı kadar keskin gördü. Konakladıkları köyde herkesin dürbünü vardı ama almak istediklerini de bulamamışlardı. Çünkü hiçbir yerde satılmıyordu. Bakkalda bile yoktu. Çok ilginç. Neyse ki kaldıkları pansiyonu işleten amca kendi dürbününü vermişti onlara. İkinciyi de tıpkı ona benzeyen gözlüklü ve bastonlu arkadaşı getirmişti.
4: Burası çok güzelmiş baba. İyi ki gelmişiz.
1: Bera'ydı konuşan. Pansiyona varabilmek için arabayla tam 5 saat dağ yolu tırmanmışlardı. Üzerine bilmem ne kadarlık bir yürüyüş daha. Yaylalara ulaşabilmek hiç de kolay bir iş değildi. Şehir merkezinde durduklarında cağ kebabı yemişlerdi ailece. O yağlı yumuşacık etin tadını ömürleri boyunca unutmayacaktı kardeşler. O anı düşünen Ayla parlak bir teklifle geldi.
3: Dönerken o etçiye tekrar gidelim lütfen.
1: Bera'nın aklı başka bir şeye takıldı.
4: Döneri pişerken ısırmaya kalkarsam ağzım yanar mı?
1: Diye düşündü. Kararını verdi.
4: Tehlikeli. Yapmayayım en iyisi.
1: Sonra?
4: Yayla ne kadar büyükmüş. Karşıdan hiç öyle görünmüyor.
1: Dedi sesli şekilde.

0: İçtikleri su harikaydı. Elhamdülillah. Kalktılar yerlerinden. Yürümeye başladılar yine. Yaylaya çıkmaları çok uzun sürmüştü. İnmek lazımdı artık. Geldikleri yer düzlüktü. Çıktıkları yol hiç öyle değildi. Kardeşler için gerçek bir denge ve güç sınavı olacaktı bu iniş.
1: Aa, tavşan!
0: Dedi Ayla birden. Parmağıyla uzağa işaret edip koştu. Bera da peşinden tabii.
1: Hani nerede?
0: Diye bağırdı arkasından. Ayla durdu. İlerideki bir öbek papatyanın hemen önünü işaret etti. Bera baktı ama tavşanı göremedi. Sordu.
1: Sen bulana kadar çiçeklerin arasına girip kayboldu,
0: dedi Ayla. Üzüntüden ayağıyla şut çeker gibi çimleri sıyırdı Bera. Söylendi.
1: Keşke sevebilseydik.
0: Neyse, hadi gidelim. Belki yolda başkasına rastlarız. Bunu söyleyen anneydi. Mantıklıydı. Dürbünü çok olan köyün oltası da boldu. Yine o amca ayarlamıştı. Alabalığı ilk defa o zaman incelemişlerdi. Pembe benekleri çok güzeldi. Derken Bera günün 57. sorusunu sordu.
1: Akşama kadar köye inmiş olur muyuz?
0: Babanın cevabı hazırdı.
2: Gördüğümüz her tavşanı kovalarsak olamayız. Hadi devam.
0: Yaylaya varmak için köyden ayrıldıklarında dereyi yukarı doğru takip etmişlerdi önce. Karşılarına suyu ikiye ayıran bir tepe çıkınca da sağdan gittiler. Uzunca yürüdüler. Güneş yavaş yavaş aşağı doğru inerken hava biraz soğumaya başladı. Bir süre sonra Ayla durdu.
1: Dinlenelim lütfen, ben yoruldum,
0: dedi. Bera da katıldı kardeşine.
1: Evet, ben de.
0: Başka bir su yolunun yanına oturdular. Bera'nın 58. sorusu,
1: her yeri nasıl aklınızda tutabiliyorsunuz ki?
0: Oldu. Çünkü anne babaları bölgeyi biliyordu. Daha kardeşler doğmamışken gezmişlerdi oraları. Birbirlerine bakarak gülümsediler. Sonra babanın zihninde bir ışık parladı. Çocuklarına doğada yön bulmayı öğretmek geldi aklına. Hey, bu bir iğne. Annelerinin başörtüsüne taktığı iğneydi o. Baba istedi, aldı. Sonra içinde her şey olan çantasını açtı. Küçük bir mıknatıs çıkardı. Ve öğretti çocuklarına.
2: İğneyi mıknatısa sürtersek ona elektrik yükleriz. Başka bir gün size elektriği de anlatırım.
0: Yanlarındaki ağacın gövdesinden iki minik kabuk kopardı. İğnenin iki ucuna sapladı ve devam etti anlatmaya.
2: Bunlar suda batmasın diye.
0: İnanılmaz bir şey oldu o an. İğne önce olduğu yerde döndü, sonra durdu.

0: Bakın şu an bir ucu kuzeyi, diğer ucu güneyi gösteriyor. Dünyamız da dev bir mıknatıs gibidir çocuklar. Elektrikle yüklenen iğne, dünya ile bizim göremediğimiz bir bağ kurar. Ve bu şey olur. Açık denizde yönümüzü, çevremizde hiçbir şey yokken bile böyle buluruz. Gerçi iyi denizciler sadece yıldızlara bakarak bile yapabilir bunu. Şimdi asıl önemli soru, neresi kuzey, neresi güney?
1: En hızlı şaşıran Beray'dı.
2: Aa, doğru,
1: baba devam etti.
0: Onu da bize yine ağaç söyleyecek. Bakın bir tarafı daha yosunlu. Demek ki kuzey şurası. Yani iğnenin sivri ucuymuş. Hadi gidelim, güneş kaçıyor.
1: Akşam kete diye bir şey yediler gelince. Bazı teyzeler gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Şükürler olsun. Ne güzel bir gün. Ve her zamanki gibi yaşadıkları günü bir şiirle süslediler. Yürüdük yolları, tepeleri aştık, rüya gibi bir yaylaya ulaştık. Taptazeydi suyu, tertemizdi havası. Mıknatıs ve dürbünü tanıdık, onlar da işin cabası. Yarın da göle gideceğiz, anlaşılan yine yoldayız. Kocaman dünyanın üzerinde gezen birer minik noktayız. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Küçük Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Ha? Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Bak fena olur.
1: Tamam ha. Kaçmam.
0: De bakalım şimdi. Kimim ben? Bilecek gibi durmuyorsun. Söyleyeyim bari.
1: Söyle bakalım.
0: Ben Tuzsuz Deli Bekir'in kardeşi, Şekersiz Deli Hüsnü.
1: Yapma ya. Tam da ben diyecektim. Hacivat, sen misin?
0: Benim ya. Ne sandın?
1: Tahmin ettim zaten. Kesin beni kandırıyor dedim.
0: Tabii tabii. Bak kara gözlüm bak. Karşıdan gelene bak.
1: Vay vay vay vay. Bebe ruhu geliyor. Yap numaranı Hacivat.
0: Hey!
2: Aman! O da ne?
0: Ne demek o da ne? Ben bir şey miyim?
2: Şey! O da kim diyecektim? Ağam!
1: Hey! Sen bilmez misin kimdir bu?
2: Yoo!
1: Onun adı... Onun adı... Adı...
0: Benim adım...
1: Heh! Onun adı... Tatsız Deli Cavit.
0: Nereden buldun bu ismi?
1: Sen bulsaydın o zaman.
0: Neyse. Çekil bakalım önümden.
2: Hemen ağam. Buyurun.
0: Ne kadar da güzel tanınmamak.
1: Sorma Hacivat. Gülmekten karnıma ağrılar girdi.
0: Kıyafet değiştirmek bu kadar eğlenceliyse görünmemek ne kadar komik olur Allah bilir.
1: Keşke bir yol olsa da görünmesek.
0: Keşke.
3: Kim demiş yok diye?
0: Var mı?
3: Ben de yok yok efendiler. Unutmayın sloganımız neydi?
0: Neydi?
3: Ben de yok yok.
1: Onu söyledin zaten.
3: Neyse efendim. Küçük şeylere takılmayalım. Büyük düşünelim.
0: Bu o mu?
3: Elbette. Bir yudum al. O gün kimse seni göremez.
0: Hayrını gör tüccar efendi. Bize müsaade. Yapacak çok işimiz var.
3: Hadi selametle öyleyse.
1: Gidelim Hacı Cavcav.

0: gözüm in. Unuttun mu? Görünmeziz biz.
1: Doğru ya Civat. Unuttum ben onu.
0: Hadi yolumuza devam edelim. Hatta ayı kardeşi biraz korkutalım.
1: Olur.
0: İmdat!
2: Sen de mi buradaydın?
1: Hani görünmeyecektik?
0: Hani işe yarıyordu?
1: Ney? Ayı bizi parçalıyordu az kalsın.
2: Ayı mı? Ne ayısı?
0: Ormanda ayı gördü bizi. Bu hale getirdi.
2: Ha, öyle desenize yahu.
1: Nasıl yani?
2: Hayvanlarda işe yaramaz demedim mi ben size?
1: Yo.
2: Demişimdir yahu. Demediysem de diyorum işte. Sadece insanlarda işe yarar bu.
0: Hadi ya.
1: Tüh. Boşuna mı bu hale geldik?
2: Yani.
0: Neyse. Olan oldu. Biz gidelim öyleyse.
1: Gidelim Hacı Cavcav. Yapacak çok işimiz var bizim.
0: Aynen öyle. Çok komik işler. Madem artık görünmeziz, karşımıza ilk çıkan kişiyle biraz eğlenelim. Ne dersin?
1: Buna ne denir Hacı Cavcav? Hey!
3: Demek kendinizi görünmez sanırsınız. İnsanlığa yakışır mı başkasıyla alay etmek? Siz durun bakalım, şaşkınlar. Eğlenmek nasıl olurmuş görürsünüz.
1: Heh, geldi bizimki.
0: Hadi bakalım.
1: Selamın.

0: Aleyküm tuzsuz efendi.
1: Ha? Kim o konuşan?
2: İnsan önce selam alır tuzsuz efendi.
1: Şey, aleyküm selam da siz kimsiniz? Neden sizi göremiyorum?
0: Helal olsun şu tüccara. Doğru söylüyormuş.
2: Aynen öyle.
1: Beyler, korkutmayın beni. Gösterin kendinizi.
0: Vay vay vay. Tuzsuz Deli Bekir Efendi de korkarmış demek.
2: Biz de seni yiğit sanırdık.
1: Korkmak da laf mı? Şu an tir tir titriyorum.
0: Bak şimdi.
1: Demek beni kandıracaktınız. Demek benimle eğlenecektiniz ha?
3: Aman, bizi görüyor bu.
2: Sorma gözüm, karışımın etkisi mi geçti acaba?
1: Karışımı bilmem de, birazdan sizin etkiniz bitecek.
2: Duramıyorum karagözüm.
0: Aman Hacı Cavcav, güvenli bir yere gelene kadar durayım deme.
2: Doğru dedin karagözüm, iyice uzaklaşmak lazım bu deliden.
0: Kesinlikle.
1: Uyanıklar sizi. Akılları sıra beni kandıracaklar.
0: Hani sadece insanda işe yarardı?
2: Hani etkisi bir gün sürerdi?
0: Şimdi cevap ver bakalım. Bu karışımın etkisi mi çabuk geçiyor yoksa işe mi yaramıyor?
4: Aman efendiler, ben size bugüne kadar işe yaramayan bir şey sattım mı?
2: Evet.
4: Tamam, arada bir yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ama bu kez durum farklı. Karışımım kesinlikle emsalsiz.
2: Belli. Hiç bu kadar kısa zamanda bu kadar çok hırpalanmamıştık.
4: Neyse efendi, çözeceğiz. Şimdi konumuza gelelim. Kim sizi görmüştü?
0: Tuzsuz Deli Bekir.
4: Ha? Şimdi belli oldu.
0: Neymiş o belli olan?
4: Ben size demedim mi efendiler? Bu karışım delilerde işe yaramaz diye.
0: Yo.
4: Olur mu öyle şey? Dedim.
2: Sen onu bunu bırak da şunun kullanma kılavuzunu ver.
4: Aman efendim ne acet. Siz rahat olun. Hayvana yahut deliye çatmayın da ne yaparsanız yapın.
0: Bu kadar mı?
4: Bu kadar.
2: Kesin mi?
4: Bit tabii efendim, bit tabii.
0: Öyleyse tamam.
2: Ama bu sana verdiğimiz son şanstır bilesin.
4: Rahat olun, sıkıntı yok. Ben hep buradayım. Biz evde de bunu kullanıyoruz. Oh, çok şaşkın bunlar yahu.
2: Başlayalım.
0: Selamun aleyküm ağalar.
5: Aleyküm selam efendiler.
2: Söyleyin bakalım biz kimiz?
6: Bilmem. Sizi görmedik hiç.
0: Oldu bu iş.
2: Aynen.
7: Neler oluyor yahu?
0: Asıl size neler oluyor? Böyle kasıla kasıla yürüyorsunuz.
6: Hıç. Ne dersin sen ağa?
2: Şşt. Biz sizin daha önce gördüğünüz adamlardan değiliz asker ağa.
0: Hatta bundan sonra da göremeyeceksiniz bizim gibisini.
2: Hatta ve hatta siz bizi görmediniz. Görmüyorsunuz, göremeyeceksiniz.

0: Bizim koç.
1: Bunlar deli miydi? Hayvan mıydı Hacı Cavcav? Nasıl oldu bu?
0: Ah benim iyi niyetli arkadaşım. Hala anlamadın mı? Tüccar bizi kandırdı.
2: Vay düzenbaz vay.

0: Geliyor bizimki.
1: Güzel. Gelsin bakalım.
0: Gördün mü Hacı Cavcav? Bizi görmedi.
1: Görmez tabii. Karışım işe yarıyor.
0: Sonuçta deli de değil, hayvan da. Değil mi?
1: Elbette.
0: Hızlandı bu yahu.
1: Kesin işi vardır. Yoksa bizi görüp de hızlanmış olamaz, değil mi?
0: Dur, şuna bir çelme takayım.
1: Allah Allah. Görüyor mu yoksa?

0: Mümkün değil. Denk gelmiştir. Dur ben şuna güzel okkalı bir...
1: Alın paranızı efendiler, alın. İmdat! Kurtarın beni!
2: Bu da bize ders olsun kara gözlüm. İnsanlarla alay ederek insana yakışmayan bir davranışta bulunduk.
0: Doğru dedin Hacı Cavcav. Başından beri huzursuzdum. Velakin yine de kendimi tutamadım.
3: Sizi hatanızı anlamış görmek güzel dostlarım.
0: Sen biliyor muydun?
3: Evet. Sizi konuşurken duydum.
2: Hakkını helal et tuzsuz efendi.
3: Ben ettim gitti. Şimdi diğer kandırdıklarınızla da helalleşin bakalım.
0: Askerlerle ben helalleşeyim. Ayı işini sen hallet Hacı Cavcav.
2: Yok ya, sen amma akıllı çıktın. Karışımın yan etkisi mi acaba?

0: Yumburlu Parenadan mutlu günler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Harika bir hava var bugün ve zemin yumurlop oynamaya son derece elverişli durumda. Hemen kadroları sayarak başlamak istiyorum.
0: Aşağı yumurcalı, kalede Aziz, geride Ziya, Deli, takımın kaptanı Fuat.

0: Saçı ne güzel olmuş bugün. Hemen yanında Serhat, forvette Nihat. Yukarı yumurcalı, kalede Kerim, defansta Önder, Hani, orta sahada Vefa, hemen yanında kaptan Cemil ve son olarak golcü Burak.
1: Evet, çok önemli bir derbi. 100 yıllık rekabet. İki takım da çok çalıştı, iyi hazırlandılar bu maça. Zorlu bir 72 dakika onları bekliyor bugün. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Kaptan Cemil ve arkadaşları mı, yoksa Furkanlar mı? Aşağı yumurcalı mı, yukarı yumurcalı mı? Sen ne söylemek istersin Şakir? Kim yener bugün?
2: Abi bence yukarı yumurcalı farklı kazanır bugün.
1: Hadi ya, diyorsun.
2: Tabii tabii.
3: Cemil'e baksana, gözlerinden enerji fışkırıyor. Acayip konsantre olmuşlar belli.
1: Kuşu da bir değişik bakıyor.
2: Evet evet, maça çok iyi hazırlanmışlar. Bu her hallerinden anlaşılıyor.
4: Başarılar kuzen.
5: Sağ ol kuzen.
6: Evet çocuklar, bakın bunun sadece bir maç olduğunu unutmayın. Birbirinize nazik ve saygılı olacağınıza eminim. Furkan, hazır mısınız?
4: Hazırız Osman hocam.
6: Cemil, ya siz oğlum?
5: Hazırız hocam.
6: Hadi o zaman yerlerinize geçin bakalım. Başlayalım artık. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet, takımlar sahadaki yerlerini alıyor yavaş yavaş. Birazdan maç başlayacak. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Şakir?
2: Var abi. Sallama çay var mı senin burada? Maç izlerken iyi gider şimdi.
7: Allah'ım, bizim takıma güç kuvvet ver. Beni halimin diline düşürme ya Rabbim. Amin.
8: Halime, Cemil'in ballı sütünü içti değil mi?
9: İçti tabii. İçmez mi benim oğlum? Nane limon da yaptım ben ona. İçine de zencefil rendeledim biraz böyle. Oo, misler gibi oldu.
8: Oğlan bunları yiyip içtiyse maç kesin bizim.
0: İşte bu arada. Şimdi kanattan içeri Burak'ın koşu yoluna doğru muazzam bir pas. Rakibin izlemekten başka yapabilecek hiçbir şey yok. Burak topu almak için uzanıyor ama o da ne? Top elinden
8: forvet yok, forvet. Cemil'im iyi de forvet çok zayıf kalıyor. Ne diyorsun birader? Zorlanıyor sanki sizin takım ha?
7: Yok, hiçbir zorlama göremiyorum ben Halimciğim. Gayet güzel top oynuyor.
8: Bir şey mi diyordun? Golün sesinden duyamadım da.
7: Maç 72 dakika diyorum. Daha çok var bitmesine. Bizim kaleciye baksana. Aziz oğlum bir topu da tut Allah rızası için yahu.
4: Aziz biraz daha dikkatini ver lütfen oyuna.
10: Elimden geleni yaptım ben.
11: Evet, elinden bir şey gelmedi. Gördük.
10: İstersen sen kaleye geç, ben beneyim kuşum.
4: Hadi çocuklar, toparlanalım. Gol yediysek hepimiz yedik. Tartışmaya gerek yok. Onları yenebiliriz.
12: Evet, yenebiliriz.
10: Ben o kadar emin değilim.
12: Emin değilim de ne demek? Bu maçı kazanmamız lazım.
4: Evet Aziz, yumurtasına maç bu. Önemli. 15 gün boyunca her sabah kalkıp onların yumurtalarını toplamak istemiyorum ben.
12: Evet, ben de.
4: Ben de.
10: İyi tamam, hadi başlayalım.
4: Hadi. Cemil'e dikkat edelim. İleride bomboş kalıyor.
13: Evet Veli, orası senin bölgen.
4: Kuşu kuş değil ki at mübarek. Yetişemiyorum. Cemil de niye oynuyor valla?
13: Helal olsun Cemil abi. Ne güzel pastı öyle.
14: Evet Cemil, çok iyiydi.
15: Sağ olun çocuklar. Valla ben de şaşkınım bugün. Her attığım top yerini buluyor.
4: Tamam tamam, gevşemeyelim.
15: Hadi tekrar, bir gol daha.
1: Maç aşağı yumurcalının atışıyla tekrar başladı sayın seyirciler. Nihat topu en gerideki arkadaşı Ziya'ya attı.

0: sahada heyecan dozu yüksek bir mücadele var sevgili yumurcalılar. Ve yukarı yumurcalı hala 1-0 önde. Top da onlarda.
1: Vefa hemen yanındaki arkadaşı Hami ile oynadı. Hami birkaç adım ilerledi ama önü kapalı. Boştaki arkadaşını aradı ve topu Burak'a doğru fırlattı. Ama araya Furkan girip topu kapıyor. Şimdi ani atak şansı.
2: Nihat! İleri çık!
0: Furkan topla beraber ilerliyor. Vefa ve Hami tam karşısında onu bekliyor. Şöyle bir etrafına baktı. Topu hemen yanındaki Veli'ye doğru attı. Veli topu sağ kanattan bitiren Serhat'a bıraktı. Serhat hızla ilerliyor.
2: Hadi Serhat!
0: Önü boş!
2: Hadi!
0: Koş hızlı! Sağ kanattan öyle bir atak yapıyor ki Serhat. Kimse ona yetişemiyor. Serhat'ın deve kuşu bir anda durdu ve Serhat düştü.
1: Top da elinden kaçıp havalandı.
0: Yükselen topa Furkan ve Cemil aynı anda zıplıyorlar.
3: Allah'ım sen yardım et.
4: İşte bu!
2: Vefa yakala!
0: Cemil Vefa'ya doğru uzun bir top attı. Ve şimdi top Vefa'da. Karşısında Serhat ve Furkan var.
2: Burak!
1: Burak topu zor da olsa yakalamayı başardı. Şimdi karşısında sadece Veli var.
0: Topla beraber ilerliyor. O da ne? Koşu sağa doğru yönlendirdi.
1: Anlaşılan Veli'nin yanından geçip gitmek istiyor.
0: Veli o tarafa doğru yöneldi. Burak hızlı. Veli ona yetişebilecek mi?
4: Hadi Burak.
0: Burak'tan harika bir şut. Top kaleye doğru ilerliyor. Aziz çok dikkatli. Topa doğru bir hamle yapıyor. Yumurcalı bu golle skoru 2-0 yapıyor. Burak kendinin ve takımının ikinci golünü attı. Maviler sahanın ortasında kuşlarıyla seviniyorlar. Gerçekten gülmeye değer sahneler sevgili izleyenler. Maç artık sonuna yaklaşıyor ve aşağı yumurcalının bu maçı döndürmesi oldukça zor görünüyor.
5: Abi tavuk girdi sahaya.
2: Miskin değil mi o?
6: Evet.
5: Miskin mi?
0: Evet miskin. Ne işi var sahada? Sevinç gösterisinin arasına daldı ve o da sevince dahil oldu.
6: Şuna bak. Gitmiş karşı takımla seviniyor.
7: Aferin çocuklar. Bugün hepiniz harikaydınız.
8: Sağ olun Osman hocam.
9: Nasıl yenildik hala anlamıyorum.
2: Hemen anlatayım sana o zaman. Bir top bile tutamadın. Kalene gelen her şut gol oldu ve kaybettik.
10: Evet Aziz. Senin yerine miskini koysaydık keşke kaleye.
9: Ay aman, sanki siz çok iyi oynadınız.
7: Çocuklar, maç bitti artık, tamam. Sahada olan sahada kalır. Birbirinizi böyle kırmaya gerek var mı? Peygamber Efendimiz şakalaşırken kardeşliği zedeleyecek, insanlar arasında kine sebebiyet verecek davranışlardan sakınırdı.
2: Öyle ama bu maçı kazanmalıydık Osman Hoca. 15 gün onların yumurtalarını toplayacağız şimdi.
9: Ay evet ya, ne güzel unutmuştum ben onu.
7: Bu sadece bir oyun çocuklar. Bu kadar hırslanmanıza da gerek yok. Siz sadece hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Akşamın da vakti geldi. Ben camiye geçiyorum. Hadi cümleten hayırlı akşamlar herkese.
10: İyi akşamlar hocam.
8: İyi akşamlar.
10: Yarın görüşürüz hocam.
7: Siz de sağ olun. Furkancığım, sen de dediğim gibi çok takma kafana. Top bu. Bugün yenilirsin, yarın yenersin.
11: Yarın yenemez hocam, çok işi var kendisinin. Daha sabah gelip bizim yumurtaları toplayacak.
2: Evet arkadaşlar, Osman Hoca haklı. Tebrik ederiz. Bugün bizden iyiydiniz.
9: Evet çok iyiydiniz arkadaşlar.
10: Sağ olun, iyi maçtı.
6: Cemil oğlum, senin deve kuşuna ne olmuş öyle? Rüzgar gibi koşuyordu maşallah.
12: Ben ona ballı muzlu darı verdiydim sabah.
6: Kuşa.
12: Ezogül'ün çorbası da kaynattım. İçine de bastım acıyı. Ondan koşuyordur öyle.
13: Bir su vereydin bari hayvana.
12: Verdim, vermem mi?
11: Ben de diyorum kuş niye durmuyor? Ah anne
6: Bak. Ne diyor bu?
13: Bilmem ki.
11: Bak.

Oh. Huh?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Anne, bu yuvarlak yerin adı ne?
1: Kubbe.
0: Peki buradan kayılıyor mu?
2: Düşersin akıllım.
1: Ceren haklı, kayılmaz. Orası caminin çatısı.
0: Çok mu yüksek?
1: Hı-hı. Genelde çok yüksek olur.
2: Benimki bitti.
1: Çok güzel olmuş. Eline sağlık kızım.
2: Teşekkür ederim anne.
1: Bu yeşil kubbenin altında peygamberimizin kabri var, biliyor musunuz?
2: Hı-hı.
0: Okulda öğretmenimiz söylemişti, ben de biliyorum. İşte bitti.
1: Aferin sana.
0: Peki bu altın sarısı kubbeli yer neresi anne?
1: Orası da Kubbetüs Sahra, Kudüs'te. En sevdiğimiz mescitlerden biridir. İkiniz de iyi iş çıkardınız. Tebrik ederim.

0: Bitti. Elhamdülillah. Bütün işleri bitirdim anne.
1: Maşallah sana. Tekrar ister misin?
0: Yok, istemem. Başka işlerim var.
1: Oo, başka işleri varmış benim oğlumun. Nelermiş? Çok merak ettim.
0: Arabalarımı gezmeye çıkartacağım.
1: Ciddi bir iş.
0: Çok ciddi.
2: Elhamdülillah benimki de bitti.
1: Tekrar ister misin canım?
2: Teşekkür ederim anneciğim, eline sağlık.
0: Eyvah!
1: Ne oldu?
0: Halam gelecekti.
1: Evet, gelecek.
2: Koş Eren, işimiz var.
1: Hey, ne oluyor bakalım?
2: Halam için oteli hazırlamamız lazım anne.
1: Eller yukarı minik robotlar. Bana dönün. Eller aşağı. Bir adım öne. Bir adım yana. Bir adım daha öne. Sehpaya doğru eğil. Kalemler kutuya.
2: Ama anne.
1: Kalemler kutuya. Resimler odaya.
0: Bu kez otelimiz çok güzel olsun.
2: Her zaman güzel oluyor zaten Eren.
0: Evet ama bu kez güp güzel, en güzel olsun.
2: Tamam.
0: Ben kapıda karşılarım.
2: Ben de kolonya döküp şeker tutarım.
0: Odayı seçmedik. Kaç numaralı odada kalsın?
2: Buldum. Misafir odası.
0: Hadi gidip bakalım yerinde mi?
2: Oda mı?
0: Evet.
2: Koy.
0: Bu kez otel müdürü ben olacaktım ama.
2: Geçen sefer sen oldun ya akıllım.
0: Ama o zaman halam gelmemişti ki.
2: Oteli kim gelirse artık. Misafir seçmek yok.
0: Tamam.
2: Yaz bakalım. Bir sürahi su ve su bardağı.
0: Not alıyorum efendim.
2: Okunmuyor liste.
0: Şimdi?
2: Evet, şimdi oldu. Meyve de getirelim.
0: Hemen not çiziyorum.
2: Tamam, çok iyi not çizdin.
0: Başka? Oyuncak?
2: Gerekmez, aşağıda oyun bölümünde oynarız.
0: Tencere, tabak.
2: Komiksin, ev restoranında yemek yiyeceğiz. Akalım, buraya gerek yok.
0: Tamam o zaman.
2: Hadi, eksikleri tamamlamaya.
0: Anne.
1: Efendim canlarım.
2: Otelimizin aşçısı ne pişirmiş bakalım?
1: Mercimek çorbası.
0: Başka?
1: Köfte.
2: Başka?
1: Pilav.
0: Süper aşçı, yaşasın. Halam otelimize geldiğine çok sevinecek.
2: Biraz da iş konuşalım.
0: 5 numaralı odanın bazı ihtiyaçları var.
1: Hemen karşılayalım. Nelermiş? Sürahi, bardak ve meyve tabağı. Bir otel odasının olmazsa olmazları.
0: Anne, sen benim yazımı okuyabiliyorsun.
1: Okurum tabii.
2: Hala Hanım gelmeden odaya götürün lütfen.
1: Tabii efendim. Başka bir şey var mıydı?
0: Şimdilik bu kadar.
2: Aa, müşteri ağamız için çiçek toplamayı unuttuk.
0: Olamaz.
2: Koş.
1: Koşmadan.
0: Hadi toplayalım.
2: Aa, unuttuk.
0: Neyi?
2: Topladığımız çiçekleri neyin içine koyacağız?
0: Buldum. Hemen gidip getireyim.
2: Hadi ama geç kalıyoruz Eren.
0: Geliyorum.
2: Kamyonu neden getirdin ki?
0: Çiçek toplayacağız işte 5 numaralı oda için.
2: Ama bu çok büyük kardeşim. Bütün bahçeyi toplamamız gerekir.
0: Bütün odayı çiçek doldururuz işte. Müşteri ağamız çok sevinir.
2: Ama bahçedeki bütün çiçekleri topladığımız için annem üzülebilir.
0: Haklısın. Annem üzülmesin. Yarısını toplayalım o zaman.
2: Yarısı da çok. Yine üzülür.
0: O zaman biraz toplayalım. Annemizi üzmek istemeyiz.
2: Ben hemen geliyorum.
0: Aa, kelebek. Hey, nereye gidiyorsun? Gelsene.
2: Ay, kafam acıdı.
0: Benim de.
2: Nereye koşuyordun? Dikkatli olman gerekir.
0: Kelebek kovalıyordum.
2: Annem koşmayın demişti.
0: Haklıymış. Bak düştük.
2: Hadi kalk.
0: Tamam. Özür dilerim abla.
2: Ben de özür dilerim. Dikkatli olmalıydım.
0: Geçti bile.
2: Evet, benim de geçti. Bak, bu sepete toplayalım çiçekleri. Sonra da vazoya koyarız.
0: Zavazo mu?
2: Vazo.
0: Zavo. Tamam, hadi toplayalım.
2: Anne bak.
1: Çok güzel. Eren nerede?
0: Buradayım anne.
1: Eren'in sesi var, kendisi yok. Hay Allah, nerede bu çocuk? Ceren, sen Eren'i gördün mü kızım?
2: Ya, görmedim.
0: Buradayım anne, çiçek adam oldum ben.
1: Aa, Eren buradaymış Ceren. Büyümüş de çiçek adam olmuş. Aa, Eren, Ceren nerede?
0: Demin buradaydı anne, yok olmuş.
1: Allah Allah, uçtu mu bu çocuk?
2: Geldim geldim. Uçtuğun sandık. Uçamam akıllım, kanatlarım yok ki. 5 numaralı odanın mazosu anneciğim.
1: Çok tatlısınız, biliyorsunuz değil mi? Çok seviyorum sizi.
0: Biz de seni. Aa, biz halama kale yapmadık.
1: Kale mi?
2: Ne kalesi Eren?
0: Hala kalesi, hadi koş.
1: Durun bakayım. Bugün sürekli koşuyor musunuz, bana mı öyle geliyor?
0: Acelemiz var anne.
1: Bunu konuşmalıyız. Acele etmek sorun çıkarabilir.
2: Bahçede de çarpıştık zaten ama çok acımadı anne.
1: Durum ciddi demek. Bunu halletmemiz lazım. Evde koşmak, çok hızlı hareket etmek düşmelere, sakatlanmalara neden olabilir çocuklar.
2: Ne yapabiliriz peki?
1: Mesela uzay yürüyüşü.
0: Uzay yürüyüşü mü?
1: Aklınıza koşmak geldiğinde hemen bir astronot olduğunuzu hatırlayın ve uzay yürüyüşüne geçin.
0: Oldu mu?
1: Harika oldu.
2: Bana bakın, bana bakın.
1: İşte böyle minik astronotlarım. Güvenli bir şekilde hareket ediyoruz, anlaştık mı?
0: Anlaştık. Hoş geldin. Kimse yok.
2: Zili duyduğuma eminim.
1: Çok garip. Birileri zile basıp kaçtı mı acaba?
3: Sürpriz.
0: Hala.
1: Buyurun.
4: Selamün aleyküm.
0: Aleyküm selam. Otelimize hoş geldiniz.
4: Otel mi? Otelimiz mi var Emel?
1: Yatılı misafirlerimiz için artık oteliz.
2: Kolonya?
5: Evet, lütfen. Oh, mis gibi.
4: Bana yok mu?
0: Var tabii. Almaz mısınız?
4: Çok teşekkürler. Ne güzel karşılama.
0: Hadi Allah, 5 numaralı oda seni bekliyor.
5: Geliyorum canım.

0: Bu haftaki konuşmama iyi hazırlanmalıyım.
1: Ehem, ehem.
0: Bugünkü konumuz insanlara değer vermek üzerine olacak dostlarım. Bununla ilgili ayetlere önce bir göz atalım. Tamam, giriş böyle olsun. Allah'ım, yine mi kapı? Kim bilir şimdi ne soracaklar.
2: Hocam, size bir sorum olacaktı.
0: Buyur, sor Hatice Hatun.
2: Hocam.

0: bu ne yahu? İnsanlarla uğraşmaktan kendi işime bakamaz oldum.
1: Baba, ödevime yardım eder misin?
2: Hı? Hocam, değirmenden bir çuval un getirir misin? Gitmişken de kasaptan biraz et alsana zahmet.
0: Yahu, işim var diyorum. Kimse beni anlamıyor mu?
1: Baba, Karakoçan'ın yemi de hiç kalmamış.
0: Kaçış yok. Yapalım bakalım şu işleri. Kusura bakmayın cemaat. İşler anca bitti de. Evet, bugünkü konumuz neydi? İnsanlara değer vermek. Bu konuyla ilgili ayetler neydi ayetler?
3: Hocam, çalışmadın mı yoksa?
4: Aa, olur mu öyle şey?
3: İyi bir konuşma için zaman ayırmak şarttır. Olmadı.

0: Babam hala gelmedi mi anne?
1: Hayır, gelmesi lazımdı aslında.
0: Allah Allah.
1: O büyük ihtimalle Laz Cemal'in yanında kalmıştır. Merak etme. Hadi yatalım biz de.

0: suçum. Hocaya Hamsi'nin zekatıyla ilgili bir şey soracaktım yenge. Evde miydi?
1: Yo Cemal Efendi. Ben de senin yanındadır sanıyordum.
0: Allah Allah. Bende değildi. Nereye gitti o zaman?
1: Hiç böyle yapmazdı. Başına bir iş gelmiş olmasın.
2: Babamın başına bir iş mi gelmiş?
0: Ağzından yel alsın uşağım. O nasıl söz? Dur bakayım. Yoksa haramilerimi kaçırmıştır?
2: Belki de askerler onu gece hırsız sanıp zindana atmışlardır.
0: Ya da çöle düşüp kaybolmuştur.
2: Belki de bir kuyuya düşmüştür ve kuyu dibi canavarının akşam yemeği olmuştur.
3: Bence ormanda ayılar kapmıştır.
0: Ayılar insan yemeği sevmez ama.
2: Sevmediğini nereden biliyorsun Cemal amca?
1: Sevmez oğlum, sevmez.
2: Bence sever ama durumdan duruma değişir.
1: Benim dedem anlatmıştı da adamın birini kovalamışlar ama yememişler.
3: Kurtlara da yakalanmış olabilir. Ben bilmiyorum ki ama olabilir.
4: Yeter!
5: Ne diyorsunuz siz? Çabuk boş lafları bırakın da hocayı aramaya başlayın. Her yere bakılacak. Kocamı istiyorum!

0: bulamadık uşağım. Acaba ne oldu hocaya?
1: İyi adamdı. Yazık oldu.
2: İyi babaydı.
3: Ah hocam, ne güzel anılarımız oldu seninle.

0: ocağının değerini bilemedik.
1: İyi babaydı. Allah rahmet eylesin.
2: Hayırdır? Kimin helvasını yiyorsunuz?
0: Şeker Hoca'nın helvasını. Adamın değerini bilemedik.
3: Çok yüklendik ona. Hiç rahat vermedik.
2: Helvanın fıstığını bol katın o zaman. Kendisine de vermeyi unutmayın. Ne de olsa onun helvası.
1: Ha? Baba!
3: Hocam!
0: Uy! Bu bizim hocadır da.
3: Hocacığım benim. Sen... Neredeydin sen bakayım? Ne kadar merak ettik seni. Haberin var mı?
2: Yahu ne yapayım? Camide yapacağım konuşmaya çalışmak için sakin bir yere gidip çalıştım.
1: Kuyu dibi canavarıyla karşılaşmadın yani.
0: Hocam, bir daha seni gereksiz sorularla yormayacağız. Hakkını helal et da.
3: Evet hocam, helal et.
2: Ne demek dostlar, helal olsun. Sevdiğine rahat ver. Bıktırma onu dünyada. Kadir kıymetini bil. Geç olur bir gün yoksa.
4: Hocam, hipopotam beslemek günah mıydı, sevap mıydı?

0: Spor yap, güçlü ol.
1: Gago! Aç! Misket!
2: Çok çok! Çok! Yangın!
1: Fila! Aç!
0: Hı?

Ah!

0: 三。
1: うん。

Thank you.

Honey, honey! Aha! Aha! Aha! Huh? Huh?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık.
3: Nine, bu parlak

0: Nedir o, nedir?
1: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah, ah, ne günlerdi.

0: sakladı.
1: Hop.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık Ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu neydi?
2: Memir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç. İmdat!
2: Mirmir'in maşı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
4: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
4: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
5: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
3: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
2: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış.

0: Şimdi ısınırsın.
1: Mürket ve Köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
2: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
3: Bence Köstebeğin ismi Kütük.
4: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
3: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
0: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
1: Mürket'in adı da Mirmir o zaman.
5: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
6: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
3: Biri daha var burada. Sen de nesin?
0: Ve tembel hayvan.
1: Senin ismin de o zaman Temtem.
6: Benden bahsediyorlar.
5: Her şeyi biliyorlar.
7: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
0: Umarım iyisindir Mirmir.
3: İyi görünüyor.
0: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
1: Görüşürüz Temtem.
3: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
4: Köz, tanıştığımıza sevindim.
5: Bize yardım ettiler.
6: Aslında ben yetişmiştim.
5: Allah'tan yetiştin.
3: Ayağıma bir şey takıldı.
0: Hay Allah, bu da ne böyle?
8: Çıkmıyor.
7: Ece'nin ayağı takıldı.
5: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
4: Köz buraya geliyor.
3: Teşekkürler Köz, teşekkürler.
5: Tamam, bu kadar sarılma yeter.
1: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
3: Hazine!
5: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
1: Misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
3: Ninem çok sevinecek.
2: Biz de misket oynayalım mı?
0: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
9: Hey!
4: Mirmir, Köz ve Temtem, hadi birlikte oynayalım.
1: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: Çok güzel oluyor. Yaşasın. En sevdiğim meyve suyundan almışlar. Enerji toplama zamanı. Tadı çok güzel. Şimdi resmime devam edebilirim. Gel bakalım kırmızı boya. Bir sürü top çizeceğim.
1: Selam, ben geldim.
0: Hoş geldin abla.
1: Ne yapıyorsun?
0: Resim yapıyorum. Bak, güzel olmuş mu?
1: Çok güzel olmuş. Aa, ama bunlar benim boyalarım.
0: Benimkileri bulamadım. Ben de seninkileri aldım.
1: Ama izin almadın.
2: Acıktınız mı çocuklar?
0: Hem de çok. Bak anne, resim yaptım.
1: Benim boyalarımla.
0: Benimkileri bulamadığım için. Hem ne var ki kullansam?
1: Kullanmanda sorun yok ama sen izinsiz aldın.
2: Ablan haklı Tunacığım. Birinin eşyasını alırken ondan izin almalıyız.
0: Özür dilerim. Düşünemedim.
1: Tamam, bu seferlik böyle olsun. Ama bir dahaki sefere izin al, olur mu?
0: Anlaştık.
2: Evet, anlaştığımıza göre artık bir şeyler yiyebiliriz. Oğlum, bu masanın hali ne böyle?
0: Biraz dağıtmışım galiba.
1: Biraz mı?
2: Tuna, şuraya bak. Her yer parmak izi olmuş.
0: Resmi parmak boyasıyla yaptım ya, ondan. Hepsini ben mi temizleyeceğim?
1: Sen yaptığına göre.
0: Ama anne.
2: Hadi bakalım Tunacığım. Bezleri alıp işe koyulalım.
0: Tamam, temizleyeceğim. Ama yemekten sonra yapsam, çok acıktım.
2: Ama canım, mutfak bu haldeyken burada nasıl yemek yapalım? Boyalı bir yemek yemek istemezsin, öyle değil mi?
0: Boyalı mı? İstemem.
2: Ama enerji vermesi için. Al bakalım. Bu seni yemeğe kadar idare eder.
0: Muz, yaşasın. Çok leziz.
2: Nasıl? İyi geldi mi?
0: Hem de çok. Enerjim geri geldi.
2: O zaman hadi bakalım iş başına.
0: Anlaştık. Her yeri silip süpüreceğim.
2: Hadi Lina, biz de o sırada bahçedeki işlerimizi bitirelim.
1: Tamam anne.
0: Bunu yapabilirim. Beğendin mi anne?
2: Hem de nasıl? Ellerine sağlık oğlum.
0: Hepsini ben yaptım. Bu parmaklarla.
1: Evet, bu parmaklarla kirlettin. Sonra da onlarla temizledin.
0: Haklısın.
2: Parmak böreğini hak ettin.
0: Börek mi yiyeceğiz? Yaşasın.
2: Hadi sen git biraz dinlen. Biz de hızlıca yapalım.
0: Anlaştık. Gelin parmaklarım, sizi dinlendireyim. Çok yoruldunuz.
1: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
2: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
1: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var. Kolay kolay yapıp çıtır çıtır afiyetle yiyeceğiniz bir börek. Arkadaşlar, kardeşim ve ben bu parmak böreğini çok seviyoruz. Bakalım siz de sevecek misiniz? Hazırsanız başlıyoruz. Önce ne yapıyoruz sultanım?
2: Tabii ki önce elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve artık parmak böreğini yapmaya hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Bir yufka, bir kase peynir ve biraz su. İşte hepsi bu kadar. Bu kadar az malzemeyle nasıl bu kadar lezzetli olduğuna inanamayacaksınız. Değil mi Tuğba Sultan?
1: Evet şefim. Tadına doyulmayan bir börek oluyor. Hadi hemen başlayalım.
0: Arkadaşlar, böreği yapmak için önce tezgahımızı iyice siliyoruz. Çünkü yufkayı açıp tezgahta keseceğiz. Yani tezgahın çok temiz olması gerekiyor. Değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim. Hem temizlik imandan gelir.
0: Arkadaşlar, parmak böreği için yufkayı tezgahta açıyoruz. Sonra pasta keser gibi dilimlere ayırıyoruz. Bu işi de Tuğba Sultan yapıyor.
1: Şefim, önce yufkayı tam ortadan ikiye bölüyoruz. İşte böyle. Sonra da dörde.
0: Bakın, ardış şeklinde keserek dört parçaya böldük.
1: Şimdi de bu parçaları ikiye bölüyoruz.
0: Dört parçamız vardı, onları da ikiye bölüyoruz. Ve toplamda sekiz parça yufkamız oluyor.
1: Evet şefim, eşit sekiz parça yufka. Bu da sekiz parmak börek demek.
0: Yufkalar kesildiğine göre artık içlerini koyup sarabiliriz. Bakın arkadaşlar, yufkanın kenarına biraz peynir koyuyorum. Sonra da iki kenarını katlıyorum. İçindeki peynir pişerken dışarı çıkmasın diye. İşte böyle. Sonra da rulo yapıyorum. Yani böyle sarıyorum. Ama tam ucuna kadar değil. Ucunu biraz suyla ıslatmamız gerekiyor. Peki neden ıslatıyoruz anne?
1: Yufka birbirine yapışsın ve pişerken açılmasın diye şefim.
0: Aa, şimdi anladım. Duydunuz arkadaşlar. Parmak böreğinizin ucunu ıslatmayı unutmayın. İşte ıslandı.
1: Artık tamamen sarabiliriz.
0: İşte ilk parmak böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi yapmak çok kolay. Arkadaşlar, bütün parmakları, yani yufkaları sardık. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi de onları kızartıyoruz.
0: Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın.
1: Yağ ısınınca börekleri tavaya koyuyoruz. Çok kısa sürede kızarıyorlar.

0: Bakın, rengi böyle altın sarısı olduğunda kızarmış demektir.
1: Oo, mis

0: pişmiş. Hadi hemen yiyelim.
1: Evet arkadaşlar, parmak böreğimiz yemeğe hazır. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
0: Harika oldu. Gerçekten harika görünüyor. Parmak gibi. Ama bunlar dev parmağı gibi. Değil mi anne?
2: Evet oğlum. Çok acıkmasındır diye dev parmakları yaptık. Evet, alın bakalım.
0: İyi yapmışsınız.
2: Hadi afiyet olsun.
0: Oh, nefis olmuş. Anne, yemekten sonra top oynamaya gidebilir miyim?
2: Olur.
0: Abla, senin topunu alabilir miyim?
1: Tamam canım, tabii ki alabilirsin.
0: Bakın, izin istedim.
2: Aferin benim akıllı oğluma.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Medin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Oy oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre. Şey.
0: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine cap canlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
1: He, ne demezsin.
0: Kestik.
1: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
0: Tabii heyecan bırakırsan.
1: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
0: Kuzey rüzgarlarının yönü.
1: Peki hangi yöne eser?
0: Güneye.
1: Aferin, program bitti.
0: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
1: Açık zaten.
0: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet, bildiniz.

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de. Şu şey değil mi ya? Bakayım.
0: Ben de bakayım Tilki.
1: Dur sana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya ne? Dur. Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: Tamam. Haberci bu.
1: Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
1: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor. Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
1: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
1: Evet duyarlı dostlar. Dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona.
2: Hey!
1: Bakalım haberciyi üzen ne?
2: Buralarda göreceğimizden emin misin Tilki?
1: Aslında değilim. Ama içimden bir ses... İşte orada, orada! Habercinin yuvası!
2: Evet. Sanırım zarar görmüş.
0: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
1: Ben biliyorum.
2: Nedir?
1: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
0: Sen gerçek bir dahisin Tilki.
1: Evet. Nereden başlıyoruz?
0: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
2: Tamam teleskop.
1: Evet kurye.
2: Evet kurye derken?
1: Hadi yani.
2: Ne hadisi?
1: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
2: Armut piş ağzıma düş. Oldu olacak çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
1: Süper olur.
2: Tilki.
1: Tamam. Tırmanalım bari ne yapalım?
2: Önden buyur.
1: Tamam.

0: Ay, ah.
1: Ben de yükseklik korkusu var.
2: Sıkı tutun o zaman.
1: Sakın bırakma beni Kurye. Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın Kurye.
2: Lütfen üç olmasın Tilki.

0: çok ağırsın.
1: Evet, benim sevgili.
0: Tilki.
1: Tamam, tamam.
2: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
3: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
0: Yani gagana.
3: İşte günün en güzel anı.
0: Nasıl da sevindi.
3: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
2: Bence gerek yok.
0: Bence de.
3: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, kurye ve teleskop?

0: Süper doku.
1: Bu simülasyon da çok iyi geldi. Uyku bastırdı birden. Dışarıda yağmurun sesi. Göz kapaklarımı yerinde tutamıyorum. Bir battaniye alayım. Üşütmeyelim. Çocuklar nerede kaldı acaba? Neyse, az gözlerimi dinlendireyim.
0: Ay, of! Ne kadar yağmur yağdı.
2: Yağmur dindi ama ıslandık. Üşüdük de.
0: Civan, sana kaç kere söyledim aslında. Dışarı çıkarken hava durumuna bak. Şemsiyemiz olsaydı ıslanmazdık.
2: Bana diyene bak. Dostum, madem sen baksaydın ya hava durumuna.
0: Çok haklısın, ne diyeyim.
2: İyice üşütmeden içeri girelim. Profesör bizi bekliyordur. Profesör!
0: Profesör!
2: Profesör! Hı? Profesör kapıyı açmıyor.
0: Hiç böyle yapmazdı. Acaba ne oldu ki?
2: Bilmem, merak ettim.

0: mor! Harika bir fikrim var.
1: Profesör!
0: Profesör!
1: Profesör! Hey, profesör!
2: Ha? Yaman? Aa, gitti. Rüya mı görüyorum acaba?
0: Profesör!
2: Ha? Civan! Neler oluyor? Çocuklar, ne yapıyorsunuz?
1: Sonunda profesör!
3: Başım döndü. Durun artık çocuklar.
4: Duramıyoruz.
2: Çocuklar, iyi misiniz?
1: Oy, iyiyim, iyi.
0: Ben de iyiyim profesör, endişelenmeyin.
2: Oh, çok şükür.
3: Dikkat edin çocuklar. Allah korusun bir yerinize bir şey olabilir.
4: Haklısınız profesör.
3: Siz de epey ıslanmışsınız. Hadi bakalım, içeri geçelim. Sizi beklerken uyuyakalmışım. Yağmurun sesi ninni gibi geldi sanki.
1: Oh, battaniye çok iyi geldi. Isındım.
0: Aslında ben pek de üşümemiştim.
1: Tabii tabii, hiç üşümedin. Baksana nasıl da belli oluyor.
0: Bu yumuşacık yastıklar ve sıcacık battaniye ısıttı beni de.
2: Vücudumuzda da bizi battaniye gibi saran, yastık gibi koruyan, hatta vitaminleri depolayan bir dokumuz var aslında.
1: Aa, ısıtıyor, koruyor, enerji dolu. Süper bir kahraman tarif ettiniz sanki.
2: Süper, mucizevi bir doku.
5: Yeni simülasyonumuz hazır.
2: İşte, yükleme tamamlandı. Yeni simülasyonumuz hazır bile. Biliyorsunuz bilim yarışmasına da az vaktimiz kaldı.
0: Biz kazanacağız.
2: İnşallah çocuklar, inşallah. Yeni keşfe hazır mısınız?
1: Peki nereye gidiyoruz?
2: Hipodermis, diğer adıyla deri altı dokusuna.
0: Yoksa biraz önce bahsettiğiniz ısıtan, koruyan ve enerji depolayan süper dokuya mı gidiyoruz?
2: Tam üstüne bastın Civan, ayağını kaldır.
3: Şaşkın. Yani doğru bildin demek istedim.
0: Ha, anladım.
1: Hadi kaşifi çağıralım.
4: Kaşif! Kaşif!
0: Başlıyor yeni keşif.

0: İşte tüm vücudumuzu kaplayan derimiz. Derimiz 3 katmandan oluşur.
1: Tüm vücudumuzu kaplıyor demek ki. Peki bizi ısıtan, koruyan
2: ve enerji depolayan hangi katman?
0: Aradığımız derinin en alt dokusu hipodermis. Yapısı sayesinde vücudumuzu yastık gibi dış dünyadan korur. Isımızı dengeler ve bizi soğuktan korur.
2: Tıpkı bir battaniye gibi. Isımızı dengeliyor, bizi ısıtıyor. Ne büyük bir mucize.
0: Monitör, deri alt tabakasının yapısını göster. İşte hipodermiste yoğun olarak bulunan yağ dokularımız. Enerji fabrikası gibi vücudumuzdaki fazla kalorileri depolar. Vücudumuz ihtiyaç duyduğunda buradan enerji alır.
1: Çok güzel. Yediklerimiz boşa gitmiyor demek ki. Fazlası depolanıyor, sonra kullanılıyor.
0: Dengeli beslenmek sağlığımız için altın kuraldır çocuklar.
2: Profesör, bu süper deri altı dokumuzu nasıl daha güçlü hale getirebiliriz?
0: Zeytinyağı, balık yağı gibi yağları yiyeceklerle tüketebiliriz. Yağ dokumuzu tembelleştirmemeliyiz. Onu sağlıklı tutmak için egzersizler yapmalıyız. Ayrıca bol su tüketmeliyiz. Aşırı güneş ışığından derimizi korumalıyız. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz değil mi?
2: Çok sıcaklarda gölgede oyun oyna.
1: Şapka kullan. Çok sıcakta güneşten saklan.
0: Evet, aferin çocuklar.
2: Benim hipodermisim çok güçlü bence. Tüm darbelere karşı dayanıklı.
0: Hipodermis seni korur ama sen de onu darbelere karşı korumalısın Civan.
1: Vücuduna iyi bak ki o da sana iyi baksın.

0: Afiyet olsun çocuklar. Badem ve ceviz gibi kuru yemişler de hipodermis dokusunu besler.
1: Tazeymiş de. Çok güzel ve çok lezzetli.
2: Evet, bence de. Çok lezzetli. Badem ve cevizi çok seviyorum. Vücudumuza çok faydalı hem. Vücudumuz gerçekten büyük bir mucize.
1: Hadi Yaman, geç kalmadan çıkalım. Tekrar ıslanmak istemiyorum. Yine yağacakmış gibi bir his var içimde.
3: Yine yağmur yağacak.
1: Üstüm başım daha yeni kurudu.
2: Ama ıslanmak da çok güzeldi bence.
3: Şemsiye!
0: Şemsiyeler, sizi ben götüreceğim. Hem biraz yürüyüş yapmış olurum.
3: Yaşasın!
1: Yaman, Allah aşkına su birikintisine zıplama bu sefer.
2: Ama çok eğlenceli. Profesör, denemelisin bence.
4: Hapşu.
2: Elhamdülillah.
1: Yerhamukallah. Islanırsan böyle hapşırırsın.
0: Kenardan kenardan sularda zıplamadan doğru eve gidiyoruz.

0: 비스무리로. 이네 olmadı. Oyuncak fuarındaki gösteride böyle olursa başarısız olurum. Bu rampa olayına bir çözüm bulmam gerek. Ortalık ne kadar sessiz. Herkes nerede acaba?
1: Bodo! Bodo! Allah Allah! Nereye kayboldu bu kuş? Sanki az önce sesini duydum. Ne kadar alıştıysam ortada yokken bile hep Bodo'nun sesini duyuyorum. Neyse, ben tek başıma çalışmaya başlayayım da o da bir yerlerden çıkar nasılsa. Allah! Hayırdır inşallah? Bodo, göremiyorum.

0: Hah, demek buradaydın. Hayrola, nasıl girdin karavanın içine? Karavan tamirine çok iyi başladık. Bakalım bizi başka ne sürprizler bekliyor?
1: Müştebi abi! Selamünaleyküm Müştebi abi!
0: Aleykümselam çocuklar. Sürpriz derken böyle bir şey beklemiyordum.
2: Hayırlı günler İsmail. Hayrola diyeceğim ama...
3: Hiç sorma.
4: Abiciğim iyisin inşallah.
2: Biz dedik İsmail, insanlar sirklerde bunlarla dolaşana kadar kim bilir ne kadar antrenman yapıyorlar. Ama tutturdun, ille de deneyeceğim diye.
3: Tamam tamam, haklıymışsınız.
2: Bunları nereden buldunuz böyle?
4: Geçen hafta parkta kurulan sirk dağılırken bunları geride bırakmışlar. Biz de bir yerlerde kullanılır, israf olmasın diye parkta kalan eşyaları toplamaya gitmiştik.
2: İsmail bunları görünce dayanamadı.
3: Böyle bir şey bulmuşken denemem lazımdı Furkan. Sen anlarsın.
2: Anlarım, anlarım. Hadi gelin de Müştebi abiye bir bakalım. Galiba en çok o etkilendi bu olaydan.

0: hüküm Müştaba abi? Az önce ufak bir karşılaşma yaşamışsınız İsmail'le.
1: Aleykümselam çocuklar. İşte İsmail'le karşılaşmalar ne kadar ufak olabilirse öyleydi.
2: Sana yardıma geldik Müçteba abi. Az önce yaşananları unutabiliriz böylece.
1: Allah razı olsun çocuklar. Aslına bakarsanız yardıma ihtiyacım var.
3: Ne yapıyorsun abi?
1: Bu eski minibüs ne zamandır bizde? Şöyle bir elden geçirip karavan gibi kullanalım istiyorum. Becerebilirsek bayramlarda gezmeye gideriz annemi de alıp.
2: Bunda bir şey yok ki. Bizim için kolay bir... iş.
1: Biraz işi var tabii.
0: Önemi yok Müşteba abi. Hadi hemen işe koyulalım da önce şu eski parçaları bir elden geçirelim.

0: Hadi kaptan, bekleme yapma, yola koyulalım.
1: Baş üstüne muavinim.
0: Furkan, bir baksana.
2: Bir dakika Meto, şunu bir halledeyim de sonra bakarım.
0: Baba, bir baksan.
2: Sabreden derviş. Muradına ermiş.
3: İngiliz anahtarı. Tornavida. Onluk çivi.

0: attık.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi bizdeki hurdaları kullanarak bu minibüsü içinde yaşanır hale getireceğiz. Tavsiyesi olan var mı?
1: Öncelikle şöyle rahat bir yatak olmalı.
2: Ufak bir mutfak da olmalı bence.
3: Dolaplar da gerekir tabii.
1: Bir de oturma alanı lazım işte. Kaç tane de sehpa?
2: Şifonyer lazım.
1: Televizyon içinde bir bölme olmalı.
2: Evet, birkaç tane sehpa.
3: Kaç tane de sehpa? Ne yiyeceğiz?

0: Belki bu minibüs işine biraz acele mi giriştik? Belki olduğu gibi bırakmalı. Ne dersiniz?
1: Şey, senden çok önce keşfedilmiş bir şey buldun ama olsun.
2: Yok yok. Diyorum ki bu minibüsü aynı bu alet gibi düşünmemiz lazım. O zaman istediğimiz her şeyi içine sığdırabiliriz.
0: Nasıl yani?
2: Mesela bir yatak kullanılmadığı zaman ters dönerek masa olur. Masa olarak da istenmediğinde duvara gömülür ve ortadan kalkar.

0: bir nevi Lego gibi. Yap bul tarzı.
1: Hay aklınla bin yaşa.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Siz olmasanız ben hala kapıları, koltukları sökmekle uğraşıyor olurdum.
1: Artık bizi de gezdirirsin değil mi Müçtebe abi?
0: Ayıpsın İsmail. O nasıl söz? Her yere birlikte gideceğiz.
1: Bakalım Makbule teyze bunu görünce ne diyecek?
0: Ne dersiniz? Caminin önüne gidip birlikte görelim mi?
2: Evet.
0: Furkan nereye kayboldu böyle?
3: Bugün yaptıklarımız çufuyla ilgili aklına bir şey getirmiş de koşa koşa onunla ilgilenmeye gitti.

İşte. Hadi hayırlısı.

nasıl yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Cami bu sıcakta en güzel yer arkadaşlar. Üstelik namaz vakti olmadığı için kimse yok.
1: Emin misin?
0: Eminim tabii. Bakın. Aa, boş değilmiş. Biz varız Ali. Neden varsınız ki?
2: Neden olmayalım ki?
0: Namaz vakti değil ki.
2: Sadece namaz vakti mi gelinir camiye Ali?
0: Öyle yapsanız süper olurdu ha.
2: Çok süper olurdu hem de. Bizden neden bu kadar rahatsız oldunuz Ali?
0: Hiç rahatsız olmadık. Ama sizi rahatsız edebiliriz.
3: Nedenmiş o?
0: Kağıt uçak yarışması için hazırlanacağız da.
2: Biz Kur'an çalışıyorduk. Bayram Hoca'yı okuyacağız. Biraz sessiz olsanız iyi olur arkadaşlar.
0: Tamam abilerim. Şurada uçuracağız.
2: Çok ses yapmayın olur mu?
4: Tamam.
5: Çalıştığınız zaman gerçekten de okuyuşunuz çok farklı oluyor çocuklar. Ve ben çok mutlu oluyorum.
3: Çalışmada Galip, okumada mülayim olmak lazım değil mi hocam?
5: Aynen öyle Galip.
6: İyi ki varsınız hocam.
5: Siz de.
0: Biz de yarın çalışıp okuyacağız.
5: Tamam Ali'ciğim, merakla bekliyorum. Kağıt uçak yarışması için hazır mısınız?
7: Ben hazır sayılırım. Sadece atış için biraz daha çalışacağım.
0: Oo, biz dünden hazırız. Biz de çok çalıştık.
7: Kağıt uçak deyip geçmemek lazımmış hocam. Birçok çeşidi var ve uzağa uçurmak o kadar da kolay değil.
6: Ben de ilk defa farklı bir model çalıştım. İnşallah pişman olmam.
5: Olmazsın. Denemekte fayda var.
0: O kadar uğraştım ki hocam. Az daha çalışsam gerçek uçak yapacaktım.
2: Atma Galip.
5: Ha bu arada herkes uçağına bir kuş ismi verecek. Anlaştık mı?
4: Anlaştık.
0: Çok heyecanlıyım. Albatros'uma çok güveniyorum.
7: Albatros mu?
0: Evet. Fark ettiysen en uzun kanat açıklığı

0: yerde uzun değil.
1: Albatros benim uçağımın adı.
0: Benim.
1: Hayır, benim.
2: Sakin olun gençler.
3: İsim önemli değil arkadaşlar. Yiğit er meydanında belli olur. Hadi yarışalım görelim. Albatros mu, kara kartal mı?
2: Yağmura yakalanmadan başlayalım. Hazır mısınız?
4: Evet.
2: Masadan kapıya kadar mesafede en uzağa uçuran kazanır. Üçten geriye sayacağım. Bir deyince herkes atacak. Üç, iki, bir. Çok hızlı indi Rahmet.
0: Çok hızlı hocam. Uçağım 3 saniyede hamura dönüştü.
1: Albatroslar sudan etkilenmez ama.
0: Tam birinci olacaktım ya.
2: Bir dahaki sefere meteorolojiye bakalım.
0: Çok doğru. Azalıyor sanki.

0: yemek yemiş galiba.
1: Serçe değil o, karga.
0: Karga böyle mi öter Salih?
2: Ne karga ne de serçe. Başka bir tür olamaz mı?
3: Şişko serçe.
1: Karga.
2: Aa, gitti.
4: Serçe de değil, karga da.
5: Ne?
4: O bir kara tavuktu çocuklar.
0: Tavuk mu?
4: Tavuk değil, kara tavuk Ali. Bir çeşit göçmen kuş. Belli mevsimlerde gelir, sonra tekrar göçerler. Ben de ilk defa görüyorum buralarda.
6: Çok güzel ötüyor. Keşke hemen gitmeseydi.
1: Sesini tekrar dinlemek isterdim.
4: O zaman dinleyelim.
2: Göçmen kuş yakalayacağımıza inanamıyorum hocam.
0: İnanma zaten Ali'ciğim.
4: Göçmen kuş yakalamayacağız Ali. Gözlemleyeceğiz.
2: Uzaktan yani.
0: Aynen öyle.
1: Hem zaten göçmen olmayan kuşlar da yakalanmaz değil mi hocam?
4: Kesinlikle. Hiçbir canlı keyfi nedenlerle yaşam alanı dışına çıkarılamaz. Onlara eziyet etmiş oluruz.
2: Hocam! Hocam!
0: Bir ses mi var? Bana mı öyle geliyor?
4: Gel Salih.
2: Hiç açmayacaksınız sandım hocam.
4: Öyle şey olur mu Salihciğim? Seni bekliyorduk zaten.
0: Kurbağa gibi zıplayacağına ağaç kakan gibi kapıya vursaydın ya kardeşim.
2: Aman ne komik.
1: Gel kardeşim.
2: Hadi gidelim. Yaşasın. Bir karga.
4: Karga mı? Bakayım. Bu karga değil Ali. Bir kırlangıç.
5: Bakayım.
0: Ben de.
6: Aa, leylek. Hem de upuzun kirpikleri var.
2: Kirpikli kuş mu?
1: Kirpik değil. Kirpik Ali.
4: Kirpikle leylek olmaz. Ben bir bakayım. Bu leylek değil Cemile. Turna.
6: Demek turna.
1: Allı mı telli mi?
0: Telli kuş mu olur Selim abi?
4: Telli turna.
5: Vay!
1: Vay kardeşim. Teline kadar göçmen kuşları da bilirmiş. Yok o kadar da değil. Annemin dinlediği bir türküde de uymuştum. Annem anlatmıştı.
4: Uçmadan bakın.
1: Allısı nasıl oluyor?
4: Rengi daha pembe. O yüzden allı turna deniyor.
0: Ve nihayet bildiğimiz bir kuş.
5: Serçe.
4: Benziyor ama değil. Bu bir sığırcık.
2: Sığırcık mı?
6: Kuşu kaçırdın Ali.
2: Ama ismi çok komikti Cemile abla. Tavuğun kuşu var, sığırın kuşu var. Çok ilginç.
4: Sineğin bile kuşu var Ali.
5: Ya!
6: Siz bunları nereden öğrendiniz hocam?
4: Uçak mühendisi bir arkadaşım, göçmen kuşların tasarım harikası canlılar olduğunu söylemişti. Çok ilgimi çekmişti.
2: Uçak mühendisi mi?
4: Evet, kuşlardaki eşsiz tasarım uçak mühendislerinin ilham kaynağıymış meğer.
5: Ya!
4: Uçaklardan ultrason cihazlarına, deniz altından dalış paletlerine, hatta fermuarlara varıncaya kadar icat edilen birçok şey tamamen Allah'ın yarattığı doğadan ilham alınarak yapılmıştır çocuklar. Sinek deyip geçmek kolaydır.

0: Ama onun ağzına bakarak fermuar tasarlamak harika bir iştir.
1: Vay! Allah çok harika yaratıyor hocam.
0: Değil mi Ali? Biraz da biz bakmasını bilelim.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da biliriz.

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
1: pilav,
3: cacık,
4: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
3: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabii soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz...
3: Okul.
4: O zaman defter.
1: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
3: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
3: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
3: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
3: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
5: Herkese selam.
6: Aleykümselam.
5: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
3: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
5: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
1: Dur.
4: Ne oldu?
1: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Ah sen, çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
3: Burası bir okula benziyor.
5: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
2: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
5: O da doğru.
1: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
0: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
4: Tamamdır Mehmet.
6: Bilgi Değişim Okulu.
2: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
0: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
2: Dahası tamamen ücretsiz.
1: Tam bir hayır hareketi.
5: Her şey güzel de... Hayır bunun neresinde?
4: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar.
3: Ücretsiz sandviç gibi düşün.
0: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
7: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
3: O zaman...
6: İyilik için!
3: O kısmı geçtik dostum.
4: İşte bu. Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
2: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
0: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
8: İyilik habercileri sizi tebrik ediyorum.
9: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
10: İlk defa böyle bir şey duydum. Hayran kaldım.
11: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
12: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
1: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
5: Tek bir eksik var.
1: Okul mu?
5: Ayran.
0: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
2: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
3: Ben, dostum bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız. İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın. Size de malzeme verdik.
1: Ne oluyor bunları?
3: Bana gülüyorlar.
1: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
3: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki. Okul açmamı istiyorsunuz sandım.
1: Neyse, konuştun mu babanla?
3: Evet, bugün haber gelir inşallah.
1: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet.

0: Evet.
1: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
1: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
1: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
1: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.

0: işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar, neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı. Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
3: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
3: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
5: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
3: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
6: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
5: Ve açıyorum.
2: Bilgi Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
7: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
8: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
2: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır. Sadece para değil, bilgi de paylaşılır.
9: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Kimse yok burada. Allah Allah. Çocuklar, neredesiniz? Heh, hoş geldiniz çocuklar. Ne oldu size? İyi misiniz? Vah vah. Oh, şükür. Bin şükür. En son parktaydınız çocuklar. Ne oldu da bu hale geldiniz? Anlatın bakayım. Araba mı çarptı? Biri mi bir şey yaptı? Köpek mi kovaladı? Allah Allah, durduk yere mi yaralandınız yahu? Bir şey olması lazım. Heh, tamam buldum. Üzerinize bir şey düştü değil mi? İnanmıyorum. Bir ağaç üzerinize mi yıkıldı yoksa? Şimdi meraktan çatlayacağım. Size ne oldu böyle? Hay aklınla bin yaşa. Çiz de görelim. Düştün. Üzerine keçe mi düştü? Peki keçe, karanın üzerine bu şekilde havadan iniş yapmayı nasıl başardın? Şimdi anlaşıldı. Demek parkta uyulması gereken bazı kurallara uyulmamış. Ah sizi ah! Parklarda tehlikeli hareketlerden kaçınmalıyız çocuklar. Hatanızı fark etmişsinizdir inşallah. O zaman var mısınız çocuk parklarında dikkat edilmesi gereken şeyler hakkında kapışmaya? Bugün keçeyle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Kaydırak. Çok severdim ben de küçükken. Bakalım ne olacak? Evet, çok önemli bir kuralı hatırlattın keçe. Kaydırakta ve diğer tüm oyuncaklarda sırayla hareket etmeliyiz. Aceleci hareketlerden ve sıra kapmaktan kaçınmalıyız. Karacığım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. At mı? Yok daha neler. Atın çocuk parkında ne işi var Kara? Bak şimdi.

yine ters köşe oldum ama neyse. Yaylı oyuncaklar sonradan çıktı çocuklar. Ben hiç binmedim. Çizimden de bir mesaj çıkaramadım. Şimdi oldu. Çok güzel oldu. Oyun oynarken paylaşımcı olmalıyız değil mi çocuklar? Parklardaki oyuncaklar hepinizin çocuklar. Bu yüzden bir süre oynadıktan sonra başka bir arkadaşınızın oynamasına müsaade etmelisiniz. Oo keçe! Hadi bakalım sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Hiçbir fikrim yok desem inanır mısınız? Oo, şimdi anladım. Oyun oynarken bir şeyler yenmez çocuklar. Bu hem tehlikeli hem de hiç sağlıklı değil. Üstelik Peygamber Efendimiz yemeğimizi oturarak ve temiz ellerle yememizi tavsiye eder. Yoruldunuz mu çocuklar? Gerçekten çok güzel mesajlar verdiniz. Sağ olun. Sizi daha fazla yormak istemem çocuklar. Biraz dinlenseniz iyi olacak. Madem ısrar ediyorsun, seni mi kıracağım? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yine mi salınacak? Bakalım ne çıkacak? Çocuk salıncağa binmiyor. Hayret! Oysa çocuklar salıncağı çok sever. İplerinden tutmuş ve aşağı doğru çekiyor. Çocuk çok doğru yapıyor. Binmeden önce sağlam mı diye kontrol ediyor. Aferin ona. Parklardaki oyuncakları kullanmadan önce kontrol etmekte yarar var çocuklar. Bu önemli hatırlatma için Kara'ya teşekkür ediyorum. Her ne kadar üzücü bir deneyim yaşamış olsanız da bu bizim için güzel mesajlar çıkarmaya vesile oldu çocuklar. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye değin Allah'a emanet olun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: piti piti, karamel nasıl piti.
1: Gelin bakın size ne göstereceğim.
2: Ne göstereceksin Agah dede?
1: Çocukken oynadığımız bir oyuncak. Topaç.
0: Topaç mı? Bakayım nasıl?
1: İşte bak böyle.
2: Bununla nasıl oyun oynanıyordu ki Agah dede?
1: Bak bu üzerindeki ipi görüyor musun Elif?
2: Evet.
1: İşte bu ipin ucunu elinde tutuyorsun.
2: Tamam.
1: Sonra topacı yere fırlatıyorsun.
2: Aa, oyuncağı neden fırlatıyoruz Agah dede?
1: Ha? Bu oyuncağın amacı o da bu yüzden Miço.
2: Nasıl yani? Fırlatmak için mi oyuncak yapmışlar?
0: Müsaade etsen Agah dede anlatacak ne için olduğunu.
2: Ama merak ettim.
0: Ben de ettim.
2: O zaman sen de sor.
0: Sormayıp dinlesek öğreneceğiz zaten.
2: Of, tamam peki.
1: Şimdi bunu ileri doğru fırlatırken elimizde tuttuğumuz ipi de geriye doğru çekiyoruz. Ve yere düşen topaç işte böyle fır fır dönüyor.
2: Aa, ne güzel dönüyor.
0: Fır fır fır.
2: Dön güzel topaç, dön.
0: Ben de yapabilir miyim Agah dede?
1: Elbette. Sırayla ikiniz de yapın.
0: Tamam, nasıl yapacağım?
1: Önce ipi topaca güzelce saracağız.

0: sıra bende. Bak şimdi uzun döndürmek nasıl olur gör.
1: Hiç de bile asıl sen gör.
0: Süre tutalım bakalım kiminki uzun dönecek.
1: Olur, sen döndür ben sayayım.
0: Ama sen 5'e kadar sayabiliyorsun.
1: 5 tane 5 sayarım.
0: Yok, ben sayarım.
1: Olmaz. Agah dedi.
2: Efendim Mico.
1: Kimin topacı daha uzun dönüyor diye bize süre tutar mısın?
2: Tutarım tutmasına Mico. Lakin uçuş vakti yaklaştı. Yavaştan yola koyulmamız gerek. İsterseniz bu yarış işini yarına bırakın.

0: miydi? Siz çocukken Topaş'tan başka oyuncağınız var mıydı?
1: Vardı elbet ama bugünkü kadar çok değil.
2: Ne gibi oyuncaklar dede?
1: Bizim zamanımızda somya yayları olurdu. İki ucu böyle yuvarlak. İşte o yaylara bir tel takardık. Araba tekeri gibi olurdu. Onunla arabacılık oynardık. Eğer somya yayı bulamazsak terlikleri kamyon yapardık. Ayağımızın üstünü kapatan yer direksiyon yeri olurdu.
0: Aa harika. Ne kadar güzel düşünmüşsünüz.
1: Evet. Hayal gücümüzü kullanarak güzel güzel şeyler üretirdik.
2: Ben de hayal gücümü kullanarak sürekli uzaya gidiyorum.
1: Ah, çok şükür. Bugün de güzelce havalandık hayırlısıyla.
0: Baksanıza ne kadar yükseldik.
3: Evet, roket gibi.
2: Roket gibiden biraz az yükseldik.
0: Ama diğer balonlardan daha yukarı çıktık. En yukarıda dikkat balonu var.
1: Evet arkadaşlar. Yerlerinizi alın ki dikkat öykümüze başlayalım.
2: Bugün bize ne öyküsü anlatacaksın Agah dede?
1: Bugün size baloncunun hikayesini anlatacağım.
0: Baloncu mu?
1: Evet. Bu balonu icat eden adamın hikayesi.
2: Çok merak ettim.
1: Bir çocuk varmış. Adı da...
0: Balbal olsun.
1: Peki öyle olsun. Balbal oyuncaklarla oynamayı çok severmiş. Ancak kötü bir huyu varmış. Oynadığı oyuncak bir tek ona özel olsun istermiş. Bir oyuncağın aynından başkasının elinde de görürse hemen bırakırmış. Diyelim ki top oynamak için sokağa çıktı. Başkasının top oynadığını görürse topu bırakır gidermiş. Diyelim ki arabalarıyla oynuyor. Aynı arabadan başkasında da görürse hemen hevesi kaçarmış o oyuncaktan.
0: Aman ne kötü.
1: Ya.
2: Topaçla oynasın o zaman. Ben kimsede topaç görmedim.
1: Alper'cim. Şimdi çok fazla oyuncak var. Teknoloji gelişti. Oyunlar, oyuncaklar dijitalleşti. Ancak eskiden topaç çok yaygın bir oyuncaktı.
2: Balbal eski zamanda mı yaşıyormuş?
1: Elbette. Balonun icat edildiği yıllarda yaşıyormuş.
2: Anladım.
1: İşte böyle. Balbal ne oynasam, neyle oynasam diye düşünüp duruyormuş. Günlerden bir gün aklına... Kendi oyuncağımı yapmalıyım diye bir düşünce gelmiş. Bu yalnızca bana özel olmalı demiş. Balbal düşünmüş, taşınmış. Ne yapmalı, nasıl yapmalı, bu oyuncak ne olmalı diye günlerce kafa yormuş.
0: Balon olacak o oyuncak.
2: Bunu hepimiz biliyoruz Elif.
3: Şşt, dinleyelim.
1: Ve hepinizin de bildiği gibi aklına balon yapmak gelmiş. Malzemeleri bulmuş buluşturmuş, denemeler yapmış. Küçük olmuş şişmemiş, büyük olmuş nefesi yetmemiş. Derken ideal balonu bir şekilde tasarlamış Balbal. Güzel mi güzel kıpkırmızı bir balon yapmış. Sonra sokağa çıkmış. Balonuyla oynarken bir başka çocuk onu görmüş. Beraber oynayalım mı diye sormuş. Balbal ona olmaz, bu benim balonum. Yalnızca bende var. Bir tek bana özel. Başkasıyla oynamam demiş.
0: Ne kötü. Paylaşmadı.
1: Evet. Diğer çocuk Balbal'a babama söylerim bana da balon alır demiş. Balbal da ona alamaz. Çünkü hiçbir yerde satılmıyor. Bunu ben yaptım demiş.
2: Gerçekten de öyle.
1: Çocuk gitmiş babasına söylemiş. Babası gerçekten balon diye bir oyuncak bulamamış. Çocuk isterim diye tutturunca babası da oğluna bir balon yapmış. Hem de Balbal'ınkiyle aynı renkte. Kıpkırmızı bir balon.
0: Nasıl yapmış?
1: Balbal nasıl yaptıysa öyle. Poşetin içine hava üflesen bile balon oluverir ne de olsa.

0: Diğer çocuk da balonu gören Balbal'ın canı sıkılmış. Hemen eve koşmuş. Madem kırmızı balon yaptılar, ben de sarısından yaparım demiş ve sarı bir balon yapmış. Çıkmış sokağa, onunla oynamaya başlamış. Hikaye bu ya. Bu kez de başka bir çocuk görüp onlarla oynamak istemiş. Balbal yine müsaade etmemiş. Diğer çocuk, gel arkadaşım, bunu bana babam yaptı. İsteriz sana da yapar demiş.
1: İşte bu kadar.
0: Doğruca eve gitmişler. Çocuğun babası diğer çocuk için de bir tane sarı balon yapmış. Çıkmışlar sokağa, beraberce oynamaya başlamışlar. Bunu gören Balbal kızmış. Hemen eve koşmuş. Bir tane siyah balon yapmış. Derken başka çocuk da siyah balon görmüş, sonra yeşil balon yapmış. Başka çocuk da onu görmüş, sonra mavi balon yapmış. Diğer çocuk da onu görmüş. Zaman böyle akıp geçmiş. Balbal ne zaman balon oynamaya kalksa, başkasının elinde de var bundan diyerek vazgeçmiş. Gidip başka renkte yenisini yapmış.
2: Ama bu çok kötü. Oyun oynamak yerine sürekli balon yaptı.
0: Ya sorma Alper. İşte Balbal'ın da derdi bu olmuş. Yıllar geçmiş, büyümüş, koca adam olmuş. Balonun mucidi kendi olduğu halde şöyle ağız tadıyla bir kere bile oynayamadan geçmiş yıllar. Sormayın. Ve bir rivayet var ki çocuklar hala ortalıkta dolanır.
2: Nedir?
0: Balbal ömrünün sonuna kadar her gün başka bir renkte balon yaparak, kimsede olmayan rengi bulmak için uğraşarak yaşayıp gitmiş.
2: Ne zormuş işi.
0: İşleri kolaylaştırmak bizim elimizde evlat. Ama hırs yaparsak işlerimiz hep zorlaşır. Evet, sıra geldi dikkat yarışına. Evet, ilk sorunuz geliyor. Balbal'ın yaptığı ilk balonun rengi neydi çocuklar?
2: Kırmızı.
0: Tebrikler. Bir puan senin oldu. Peki, Balbal neden balon yapmaya kalkışmıştı?
2: Tek kendine özel bir oyuncak olsun diye.
0: Tebrikler. Sen çok iyi bir dinleyiciymişsin.
2: Teşekkür ederim.
0: İlk iki soruyu sen bildiğine göre üçüncü bir soruya gerek kalmadı. Ne de olsa iki puanı toplayarak bugünü önde bitirmeyi garantiledim.
2: Hey, yaşasın!
1: Kaybeden olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
3: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
2: Yaşasın! Hepinize teşekkür ederim.
4: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin bir üyesisin. Hey hey hey dikkat balonu.
1: Dur o benim sözüm.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler...

0: Elhamdülillahillezî etemena ve sekana ve cealena müslümin. Amin.
1: Amin. Yemek çok güzel görünüyor.
2: Sana güzel görünmeyen yemek yok ki. Ama bu sefer gerçekten de çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık Temel amca. Çok güzel pişirmişsin.
0: Güzel olacak tabii. Kim tuttu bu balıkları?
1: Biz.
0: Evet, o yüzden sizin de ellerinize sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Hadi çocuklar, afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Deniz ne kadar da büyük.
1: Asıl biz küçüğüz, akıllı.
0: İkisi de doğru çocuklar. Deniz çok büyük, biz çok küçüğüz.
2: Takamız?
0: Deniz'in yanında, o da çok küçük.
1: Bu kadar büyük denizi yaratmak zor olmalı.
0: Hayır Heymen, Allah-u Teala için hiçbir şey zor değildir. Onun kuvveti sonsuzdur.
2: Her şeyi hemen yaratır mı?
0: Tahmin edemeyeceğin kadar hızlı. Ol demesi yeterli.
1: Bu gördüğümüz dağları, ovaları, ormanları, her şeyi mi?
0: Evet Heymen.
2: Güneşi, bulutları, yıldızları, uzayı da mı?
0: Aynen öyle Asyacığım.
1: Temel amca. Hani her yemekten önce sen dua ediyorsun ya.
0: Evet.
1: Anlamı nedir onun?
0: Bunun anlamını araştırmak da sizin göreviniz olsun.
3: Olur.
2: Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun.
1: Çok güzel anlamı varmış.
2: Neden bugüne kadar sormadık ki?
1: Hakikaten ha.
0: Öğrendiniz mi?
3: Evet.
0: Bakın çocuklar, Rabbimiz önce kainatı sonra dünyayı yarattı. Sonra da denizleri yarattı. Ve denizlerin içinde bin bir çeşit balık yarattı. İşte o balıklardan biri de bugün...

0: bizim soframızdaydı.
1: Evet, hem de nefisti.
0: İşte o nefis balık yemeğini Rabbimize borçluyuz. Bu yüzden her şeyde olduğu gibi yemeklerde de ona bol bol hamd etmeliyiz.
2: Bu duayı bize öğretir misin Temel amca?
0: Elbette çocuklar.
1: Yaşasın! Ben bir şey daha isteyeceğim senden.
0: Söyle Asya.
1: Bana bir de yediğimiz balığı nasıl pişirdiğini öğretir misin?
0: Öğretirim tabii.
1: Yaşasın!

0: çalışkan kavuncalar. Kızım biraz tuz getirir misin?
1: Tamam anneciğim.
0: Ateş hazır mı?
2: Hazır, hazır.
0: Zeynepciğim biraz su getirir misin?
3: Hemen getiriyorum.
4: Ben de yardım etmek istiyorum anneanne.
0: Bir bakalım. Heh, sen de kaşıkları diz sofraya.
4: Yaşasın! Şunu da koyalım.
5: Zeki, biraz yardım etsene bana.
6: Ne? Bunun çok işi var. Enişte, önemli bir işim var şimdi. Kusura bakma, tamam mı?
5: Neymiş o önemli iş?
6: İşim... Önemli işim... Saçlarım çok yarıldı da onları dinlendirmem lazım. Tabii.
5: Of Zeki, of. Alt tarafı bir tornavida vereceksin. Ne oldu Gümbel'e? Aferin Gümbel'e. Senin gibi dost kolay bulunmaz.
0: Zeki oğlum şu çorbayı karıştırır mısın?
6: Kusura bakma anneciğim. Ellerim çok hassas bu aralar. Karıştıramam.
0: Yusuf sen karıştır oğlum.
7: Benim de ellerim çok hassaslaştı birden. Ben de karıştıramam.
8: Zeki, Yusuf. Gelin bakayım buraya.

0: ederiz.
1: Aa, öyle olmaz dayı. Karıncaların hayatından ders çıkarmamız lazım.
0: Tamam canım, onu da yaparız. İş yapmaktan iyidir ya. Abi.
1: Hı? İşte, hı? Şurada bir karınca yuvası var. Hadi izleyelim. Hı.
0: Ha, küçücük hayvanlardan ne dersi çıkaracağız? Onlar benden ders alsınlar. Tabii.
1: Hadi dayı, zorla kendini. Akşam yemeğini düşün.
0: Ha. Haklısın. Aç kalmayalım şimdi. İşte bu. Koçum be. Gördün mü karıncayı? Ne kadar güçlü. İşte almamız gereken ders bu.
1: Neymiş?
0: Çok güçlü olacaksın. Ağır yükler taşıyacaksın. Tabii.
1: Emin misin dayı? Bana pek öyle gelmedi de.
0: Korkma yeğenim. Ben girerim yüklerin altına. Bana atom karınca zeki derler. Yük bizim işimiz. Tabii.
1: Dayı emin misin? Bak bu bavul çok ağır.
0: At aşağı yeğenim. Küçücük karınca kadar gücümüz yok mu ya?
1: Günah benden gitti. Dayı.
2: Bak gördün mü? Nasıl da taşıyorum.
1: Ya ne demezsin?
3: Karıncaları inceleyerek böyle bir dersi nasıl çıkardınız? Hayret doğrusu.
1: Abla ya böyle zor oluyor. Sen anlatsana biraz karıncaları.
2: Önce beni mi kurtarsanız acaba?
0: Tamam. Hadi Zeynep. Aç şu kitabı bakalım.
3: Karıncaların iki midesi vardır. Birini kendi yiyeceklerini saklamak için, diğerini yuvaya taşıyacağı yiyecekleri saklamak için kullanırlar.
0: Yok ya, bundan ders çıkaramayız.
3: Karıncaların vücutları baş, göz ve gövdeden oluşur.
0: Bizimki de öyle zaten, bunu da geç.
3: Karıncalar yaz boyunca çalışarak yuvalarına yiyecek depolar.
0: Kışın ne yapıyorlar bunlar?
3: Karıncalar kış boyunca yuvalarında ilkbaharın gelmesini ve karların erimesini beklerler. Bu sürede kış uykusuna yatarlar.
0: İşte bu. Aferin karıncalara. Çok iyi fikir. Hadi Yusuf gel benimle.
3: Dayıcığım bundan nasıl bir ders çıkardın bilmiyorum ama kesin yanlış anladın. Ne yapıyorsunuz acaba?
0: Şşş, sessiz ol. Kış uykusuna yatıyoruz. Tabii.
3: Ama şu anda kış değil ki.
0: Bu kadar mükemmeliyetçi olma. Biz de karınca değiliz zaten.
3: Of dayı. Deden bunu kastetmedi ki.
0: Nereden biliyorsun? Bence harika bir ders.
3: Akşam yemeğini yaparsınız. Siz bilirsiniz.
4: Ellerim hassas benim.
1: Hadi dayı. Karıncaları gözlemeye devam.
4: Koş yeğenim koş. Akşam az kaldı.
0: Sana saygım sonsuz. Ama biz başka bir şey arıyoruz. Arıyoruz da ne arıyoruz acaba?
1: Karınca kostümü mü giysek?
0: Saçma.
1: Sanki öncekiler saçma değildi.
0: Şşş. Öncekileri karıştırma. Bu sefer bulacağız.
1: Karınca yürüyüşü mü yapsak?
0: Çok saçma.
1: Sana da bir şey beğendiremiyoruz dayı.
0: Şşş, iyiyiz de. Almamız gereken ders iletişim kurmak. Tabii.
1: Olabilir. Dedem insanlarla iyi iletişim kurmamızı istiyor olabilir.
0: Hayır o değil. Karıncalar gibi antenlerimizle iletişim kuracağız.
1: Ama bu çok saçma.
0: Dayıya saçma denmez. Saygılı ol biraz. Ben senden büyüğüm. Bana güven. Tabii.
1: Sana güvenmek istiyorum dayı.
0: Evet Yusuf'cum şimdi bunlarla anlaşacağız.
1: Niye normal insanlar gibi konuşarak...

0: anlaşmıyoruz?
1: Çünkü normal insanlar gibi akşam yemeği yemek istiyoruz. Hı? Bunun için de karıncaları örnek almamız lazım.
0: Nasıl anlaşacağız?
1: Bak şimdi. Antenimle senin antenine bir kere vurunca A harfi demek. İki kere vurursam B harfi. Üç kere vurursam C harfi.
0: Bu biraz zor gibi.
1: Yok ya, hiç zor değil. Tabii. Mesela ada diyorum şimdi. İzle. A. D. Bu da A. Ada. Bu kadar basit işte. Tabii.
0: Peki Zeki demek istersen ne olacak?
2: Z harfi için 29 kere mi dokunacaksın dayıcığım?
1: O zaman... Aman canım, siz de dayı deyin. Size de bir şey beğendiremiyoruz ha.
0: Ben dedim böyle olmaz diye. Radyo anteni kullanmalıydık. Bir de uzay telsizi. Of, harika.
2: Of, sizin işiniz zor. Akşama da az kaldı. Bence annemden yardım isteyin.
1: Yani aslında biz bulurduk ama... şimdi ablamın da sevaba girmesine engel olmayalım, değil mi?
0: Anne, bize yardım eder misin?
3: Ne oldu? Bulamadınız mı?
1: Aslında çok şey bulduk ama farklı fikirler dinlemekte de fayda var dedik. Hem sen de sevaba girersin. Fena mı?
3: Öyle olsun hadi. Bakın çocuklar, karıncalar çok çalışkan varlıklardır.
2: Benim gibi.
3: Yaz boyunca çalışır, kışlık yiyeceklerini toplarlar. Ama bunu yaparken birbirlerine destek olurlar.
2: Ben de yardım ediyorum.
1: Tamam Yavuzcuğum, reklamı bırakalım da ablamı dinleyelim. Aç kalacağız.
3: Her karınca kendi görevini yapar. Hiçbir karınca işten kaytarmaz. Bir karınca bir yerde yiyecek bulsa hemen diğer karıncalara haber verir. O yiyecekleri birlikte taşırlar.
1: Bunun bizimle ne alakası var abla?
2: Çok alakası var dayı.
0: Bizim de işten kaytarmamamız lazım. Ailemize ev işlerinde yardım etmemiz lazım dayı.
1: Yani doğru tabii de. Ablacığım, yardıma ihtiyacın varsa çekinme söyle. Atom karınca Zeki derler bana. Tabii.
4: Sofrayı kurmaya yardım edebilirsiniz.
2: İşiniz gücünüz gösteri.
1: Ta ta ta ta. İşte soframız hazır.
5: Aferin çocuklar. İyi iş çıkarmışsınız. Görevi başarıyla tamamladınız.
1: Yaşasın.
0: Yaşasın.

0: Aşağı köy. Aşağı köy. Siz görürsünüz. Bizi maçta yenersiniz ha. Görürsünüz.
1: Şu adama soralım. Allah Allah. Bizi görmedi galiba.
2: Koskoca Dütlüt'ü nasıl görmez Abidin? Bir derdi var sanırım. Dalgın gibi biraz.
1: Doğru.

0: Hanım siz sahneyi kurarken ben bir gidip bakayım muhtara.
1: Ya şundadır ya bunda. Elvacığının kızında. Tepe kulak altında.
2: Hey ben kazandım. Bugün düdüdü sahneyi çevirmek benim hakkım oldu.
1: Tebrik ederim abla.
2: Teşekkürler kardeşim.

0: Selamun aleyküm muhtar.
1: Aleyküm selam abidin kardeş. Hoş geldiniz.
2: Muhtar, muhtar sen daha otur. Aşağı köy bizi yendi.
0: Sağlık olsun.
1: Ne olmuş canım yendiyse?
2: Ne olacak? Çok sinirlendik. Bağırdık çağırdık. Siz görürsünüz. Dedik geldik.
0: Aa ne ayıp.
2: Ayıp değil mi ya? Niye yeniyorsunuz bizi?
0: Hayır ya, ayıp olan sizin kaybedince sinirlenmeniz.
2: Niye ayıp olsun canım? Kaybettik, bizim acımız vardı.
0: Ama öyle olmaz ki. Bakın, ahaliyi meydanda toplayın, biz gösteride bunun doğrusunu anlatalım.
2: Aa, güzel fikir. Ahaliyi toplayayım.
3: Dikkat, dikkat.
4: Heh, anons da veriliyor.
3: Sevgili yukarı köylüler, bugün aşağı köyle yaptığımız maçı kaybettik. Meydanda toplaşalım, gidip günlerini gösterelim.
5: Hı? Allah Allah, Allah Allah, nasıl anons bu Hacer anne, nasıl, nasıl?
2: Şimdi toplaşıp aşağı köye gününü gösterme vaktidir.
0: Dur dur yahu, muhtar tut şu adamı dur, ne yapıyorsun?
2: Ahaliyi topla demedin mi sen? Ahaliyi topluyorum.
0: Ya ben ahaliyi kavga için topla demedim ya. Gösteriyi izlesinler diye topla dedim. Sevgili yukarı köylüler.
3: Heybeli tiyatro köyünüzdedir.
4: Heh, Abidin duruma el attı.
3: Köy meydanında tiyatro oyunu sergilenecektir. Tüm ahali davetlidir.
2: Abidin kardeş. Bak bir sürü adam toplaştı buraya. Bırak alayım şunları gideyim aşağı köye günlerini göstereyim.
0: Allah aşkına üzme artık beni. Hadi geç otur şuraya gösteriyi izle. Hiç yakışır mı bize böyle davranmak?
2: Allah Allah tutturdun gösteri diye. Abidin kardeş tamam gider otururum ama gösteri bitince siz de bize katılırsınız. Beraber gider gösteririz günlerini.
0: La havle. Efendim, gösterimize hoş geldiniz. Biz Heybeli Tiyatro olarak genelde konumuzu seyircimizden alırız.
2: Konu aşağı köye yapacaklarımız olsun.
0: Durun, durun yahu, sakin olun. Gösterimizin konusunu bugünlük biz belirleyeceğiz diyecektim. Evet, gördüğünüz gibi bugün işimiz bir hayli zor. O nedenle hoşgörü konulu bir gösteri yapacağız.
6: Yarışma. He? İnsanın var olduğu günden bu yana hep var. Hem de hemen her alanda. Mesela iki esnaf arasında yarışma yok mu? Olabilir ama iyilikte, güzellikte yarışma. Mesela bizim geleneklerimizde, göreneklerimizde bu durum nasıl? Ahilik geleneğinde bu yarışın nasıl olduğunu görelim mi?
4: Hayırlı işler. Bir kilo domates tartar mısınız?
7: Tabii.
8: Allah bereket versin komşum. Hayırlı işlerin olsun.
7: Teşekkürler komşum. Darısı başına.
0: Hayırlı işler. Bir kilo domates tartar mısınız?
7: Tartarım tartmasına lakin yan komşumun domatesleri de çok güzel. Ondan almak istemez misin?
0: Neden? Siz satmıyor musunuz?
7: Satıyorum elbette ama ben az önce siftah yaptım. Komşum henüz hiç satış yapamadı. O yüzden ondan alsanız, o da rızkını çıkartsa.
0: Allah sizden razı olsun. Tamam, öyle yapayım.
6: İki esnaf birbiriyle yarışır. Niçin yarışır? Kaliteyi artırmak için. Müşteriye daha iyi hizmet sunmak için. Ama daha çok kazanmak için yarışa tutuşurlarsa o zaman işler çirkinleşir. Bir de bu halini izleyelim ister misiniz?
4: Hayırlı işler. Bir kilo domates tartar mısınız?
7: Tabii. Hmm. Gördün mü? Nasıl sattım domatesi? Sen de öylece bekle.
8: Son gülen iyi güler. O çürük domateslerini daha ne kadar satabileceksin bakalım.
7: Hayır. Asıl senin domateslerin çürük.
0: Hayırlı işler. Domates alacaktım.
8: Ondan alma abi. Onun domatesleri çürük çarık. Gel benden al.
7: Hadi be oradan. Domatesi nasıl bende?
8: Yok canım. Abicim gel benden al. O kaça veriyorsa yarı fiyatına.
7: Öyle mi? Ben de onun yarısının yarısına.
8: Öyle mi? Ben de bedava abi. Gel benden al.
7: Sen şimdi görürsün.
6: İki örneği de gördük. İkisi de domates satmaya çalışıyordu. İkisi de yarış içindeydi. Ancak ilk örnek iyilikte yarışırken, ikinci örnek kavgaya tutuşmayı tercih etti. Sizce hoşgörü mü kazandı, hırs mı? Peki yarış sadece bu mu?

0: Burada mı var? Mesela hayatın başka alanlarında yarış nasıl olur? Bir görelim mi?
1: Hayırlı günler arkadaşım. Ödevini yaptın mı?
2: Ödev mi? Ödev mi vardı? Ben unutmuşum.
1: Neyse ki okula erken geldik. Hadi gel, ben de yardım edeyim, beraberce yapalım ödevini.
2: Teşekkürler.
1: Ama sen de bir daha sorumluluklarını unutma.
0: İki öğrenci arasında var bir yarış. Bu yarış derslerini iyi dinlemek, daha iyi hazırlanmak, beraberce notlarını yükseltmek için olursa ne âlâ. Ama bir de kötü örnek var. Onu da görelim mi?
1: Hayırlı günler arkadaşım. Ödevini yaptın mı?
2: Ödev mi? Ödev mi vardı? Ben unutmuşum. Bana yardım eder misin?
1: Edemem. Unutmasaydın.
2: Yardım etsen de hemencecik ben de yapsam.
1: Olmaz. Ödevini yapan yüksek not alır. Yapmayan düşük.
2: Peki, öyle olsun. Bir daha ben de sana yardım etmeyeceğim. Hı.
1: Etmezsen etme.
0: Hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma. Bunlar erdemdir. Mesela yenildiğinde yeneni tebrik etmek erdemdir. Yenilen yenilgiyi kabul etmezse nasıl geliştirir kendini?
3: Kaybettiğinde suçlamak yerine çalışırsan, eksiğini giderirsen bir dahakine de sen kazanırsın.
4: Kazanan da kaybeden de hoşgörüyü unutmamalı.
1: Kaybetmeyi öğrenemezsek kazanmayı öğrenemeyiz.
2: Unutmayın ki ne kaybedersek kaybedelim, kendimizi kaybetmemeliyiz.
5: Abidin kardeş, hadi hemen hazırlanın. Hep beraber toplanıp kalabalıkça aşağı köye gidiyoruz.
3: Hoppala! Yahu biz sahnede ne anlattık 2 saattir? Hala topluca aşağı köye gideceğiz diyorsun.
5: Gideceğiz. Ama kavgaya değil, barışa gideceğiz Abidin kardeş. Sahnede gösterdiğiniz örnekten dersimizi aldık. Çiçeğimizi, çikolatamızı alıp dost eli uzatmaya, galibiyetlerini tebrik etmeye gideceğiz. Rövanş maçı için köyümüze davet edeceğiz. Ve eksiklerimizi giderip bu sefer de biz yenmek için mücadele edeceğiz.
3: Oh, çok şükür.
5: Siz sahnede doğru söylediniz Abidin kardeş. Hoşgörüyü unutursak her şey kötüleşir. Neyse, haydi toparlanın da gidip komşu köyümüzü ziyaret edelim.

0: Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: 미! 미! 미! 미! 미! 도레 도 미! 레! 도레 도 미! 레! 올미어! 올미어! 미! 미! 도레 도 미! 레!
1: 다이 나 앞이었어?
0: dayanamadınız geldiniz değil mi? Yeni bir müzik aleti icat ediyorum.
1: Tencerelerle mi?
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Hı? Kapaklar da zil. Tabii, bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Oh dayı, dur lütfen. Hı? Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusunu? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Hı-hı. Bu gürültü değil ki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir. Hı-hı.
0: Merak etmeyin, uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasan çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, istersem ağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: Ha, bu da mı olmadı?
1: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
0: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Ama neden?
0: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
1: Biliyordum yeni bir icat gelecek. Yandık.
0: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?

0: Burada yataklarımız zaten var.
1: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
2: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil. Sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
0: Bu da beşik.
1: Ben büyüdüm altın. Beşik istemem.
2: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım?
1: Evet.
2: Hayır Yavuzcum. Otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
1: Niye?
2: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak.
3: Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
0: Aslında
1: bilemedik dayıcım.
0: Ne desek boş.
1: Bana hiç bakmayın, ben küçüğüm.
2: Tamam, bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
1: Mutfağa gideriz.
2: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
1: Yok, ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
2: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
0: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
2: Mutfağa git gel, git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
0: Kaçmıyor ama neyse hadi.
2: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızla istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
1: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
2: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
0: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
2: Gelin bakalım. Yatak.
1: Ben yatağımı vermem.
0: Ben de.
1: Ben de.
2: Aman vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Taş. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek.
3: Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
1: Dayıcığım.
2: Evet. Kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu.
1: Dayıcığım. Bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
2: Uykum da yoktu ama. Neyse. Önce ben uyuyorum. Sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum. Ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
0: Vay dayı, bu harika bir şey.
1: Yaşasın aslan dayım.
4: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
2: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
1: Dayım bu sefer başardı galiba.
2: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdim ama.
3: Şimdi çok uyku var. Böyle bir sabah olsun.
0: Bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
4: Yan çevir yan.
0: Rüya değil dayı, yatağı durdur yatağı. Dayı.
3: Çocuklar.

0: Dayıcım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
1: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: Baba, tabletimi bulamıyorum.
1: Oğlum, tabletin bagajda ne işi var? Ön taraftaki bölmede.
0: Doğru ya.
1: İşte oldu. Tekerleri sağlamlaştırdım. Şimdi dağa tırmanmak için hazırız.
0: Ha? Ne kadar değişik bir şey bu.
1: Neye bakıyorsun oğlum?
0: Topa benzeyen bir şey buldum baba.
1: Evet, topa benzeyen bir çöl hayvanı.
0: Hayvan mı? Yuvarlak top gibi görünen bir çöl hayvanı. Ara. Hah, işte burada. Uzun kulaklı çöl kirpisiymiş.
1: Hı? Galiba seninle oyun oynamak istiyor evlat.
0: O zaman oynayalım. Çölde canın mı sıkıldı senin?
1: Yarış başlasın.
0: Ya, geçiyorum hepinizi.
1: Kıyasıya bir yarış devam ediyor sayın seyirciler. Az önce yarışı önde götüren Murat, çöl kirpisinin gerisinde kaldı. Zemzem ise şahin gibi uçuyor. Bu yarışı kimin kazanacağını tahmin etmek epey zor.
0: Aa!
1: Bu muhteşem bir an. Hepimiz nefeslerimizi tuttuk, çöl kirpisinin muhteşem inişini bekliyoruz.
0: Harikasın çöl kirpisi. Bu atlayışınla birinci sen oldun.
1: O da ne? Çöl kirpisi vedalaşıyor.
0: Hoşça kal çöl kirpisi. Seninle yarışmak efsaneydi.
1: Çöl kirpisi evine döndü ve yarışı dostluk kazandı. Bizim de gitme vaktimiz çoktan geldi evlat. Aşmamız gereken kocaman bir dağ var. Hadi herkese ben fülfüle.
0: Bu dönüş çok iyiydi şoför bey.
1: Bak sen, virajlı yollar hoşuna gitti demek. Şimdi daha keskin bir dönüş geliyor. Sıkı tutunun.
0: Bu daha da iyiydi. Çılgın bir yolculuk bu. Güneşe bak Zemzem. Az önce arkamızdaydı. Şimdi önümüze geçmiş.
1: Bir yarışmadığımız güneş kalmıştı oğlum.
0: O bizi takip ediyor baba.
1: Saklambaç oynuyor sizi.

0: Ne desene?
1: Çok şakacısın baba. Yol dönümü eşli olduğu için güneşi bazen arkada bazen önümüzde görüyoruz.
0: Aferin.
1: Tavafta da böyle dönecek miyiz?
0: Dönerek ibadet edeceğiz ama bu kadar keskin dönüşler olmayacak.
1: Tavaf etmek için şimdiden çok heyecanlanıyorum.
0: Ha? Sıkı tutunun çocuklar.
1: Hı? Neler oluyor baba? Neden bu kadar hızlandın? Arkamızdaki de ne?
0: Bir toz bulutu hızla bize doğru geliyor oğlum. Fırtına çıkacak anlaşılan. Acilen sığınacak bir yer bulmalıyız.
1: Eyvah! Etrafta korunacak bir kaya parçası bile görünmüyor. Nereye sığınacağız?
2: He? Acele edin! Kum fırtınası geliyor. Bu tarafa gelin! Bu tarafa! Merhaba, benim adım Cabir.
0: Memnun oldum, ben de Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
2: Çok memnun oldum. İleride sığınacak bir yer var. Fırtına bitene kadar isterseniz oraya gidelim.
0: Çok iyi olur, sağ ol.
1: Baba, nereye gidiyoruz?
0: Cabir buraları iyi biliyor sanırım. Bizi güvenli bir yere götürüyor.
2: Hadi durmayın orada, acele edin.
1: Orası çok dar ve ürkütücü. Girmek istemiyorum.
0: Girmek zorundayız oğlum. Başka seçeneğimiz yok.
1: Kayalar çok yüksek baba.
3: Bak Muratçım, ben de ilk gördüğümde buradan geçmeye korkmuştum. Ama kanyonun arkasındaki gizemli dünyayı görme isteğim korkumu yendi.
1: Arkada ne var ki?
3: Geçmişin gizemli evleri var. Bunu kendin görmek istemez misin? Hı. O zaman gözünü kapat ve babanın elinden tut. Sonra koşarak kanyondan geç.
0: Sen yaparsın oğlum.
1: Of. Hazırım.
0: Üç deyince koşuyoruz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Bir, iki, üç. Aa.

0: Evler kayadan yapılmış.
1: Kapadokya'ya benziyor.
0: Taş gibi sağlam bu koltuk.
2: Buradaki eşyalar 1000 yıl garantili Muratçım. Az önce fırtınanın telaşından tam tanışamadık. Ben arkeoloğum. Buraya araştırma yapmak için ailemle birlikte geldim.
0: İlk kez bir arkeolog görüyorum.
1: Çok sürprizli bir meslek olmalı.
2: Zaman içinde kaybolmuş kalıntıları bulmak, onları incelemek heyecan verici gerçekten. Mesleğimi seviyorum.
0: Peki bu evleri kimin yaptığı belli mi?
2: Belli. Salih peygamberi daha önce duydun mu?
0: Bilmem mi? Kaç kere hayatını okudum. Salih peygamberin halkı kayaları yontup kocaman evler yapmışlar.
1: Yoksa burası onlardan kalma kalıntılar mı?
2: Evet. Çok eski bir yerleşim yerindesiniz arkadaşlar. Bu bölgeye Medain Salih deniyor. Yani Salih peygamberin şehri.
0: Demek fırtına peşimize takılmasa belki de burayı göremeyecektik.
1: Her işte bir hayır var oğlum.
0: Siz de kayadan evlerde mi yaşıyorsunuz Cabir amca?
2: Evet. O dönemi araştırmak için bir müddet burada yaşamamız gerekiyor. Yandaki evde kalıyoruz. Hatta sizi küçük oğlumla tanıştırayım.
0: Çok seviniriz.
2: İşte benim iki gözümün çiçeği Vefa.
3: Baba, baba, kuş, cici kuş.
1: Çok tatlı maşallah.
0: Zemzem'i de sevdi. Fırtına buraya da geldi galiba.
2: Endişelenme. Kayalar çok yüksek olduğu için fırtına bize zarar veremez.
0: O zaman bu uğultu ne?
2: Bu duyduğun hortum sesi. Güvenli bir yerden ona bakmak ister misin?
0: İsterim Cabir amca.
2: Gelin benimle.
0: Hep filmlerde görmüştüm. Çok ürkütücüymüş.
2: Aslında her hortum aynı büyüklükte olmuyor. Bugünkü fırtınanın böyle bir hortum oluşturacağını tahmin etmiştim. Hadi onu kaçırmadan fotoğrafını çekelim.
3: Baba, baba.
0: Tam 7 kez çektim Cabir amca.
2: Harika. İyi ki sen vardın Murat abisi. Yoksa Vefa Paşa bana fotoğraf çektirmezdi.
1: Tatlı Vefacık.
0: Küçük küçük bir sürü hortum görüyorum.
1: Nasıl yani?
0: Senin yanında, Cabir amcanın yanında, her yerdeler.
2: Hortuma dikkatli bakmaktan gözlerin böyle görüyor olmalı Murat.
1: Ne yapacağız peki?
2: Gözlerini biraz kapatmak iyi gelebilir.
0: Gelin buraya, ikinizi de yakalayacağım.
3: Yakalayamaz ki.
1: Oğlum dur, duvar var orada.
3: Yakalayamaz ki.
0: Şimdi yakalayacağım seni Vefa. Kaçamazsın ebeden. Zemzem'in de hiç sesi çıkmıyor. Kesin bir yere saklandı.
3: Kuş sen de.
0: Zemzem, neredesin? Hay Allah. Omuzumda benden saklanıyormuş. Afacan Zemzem seni. Gel buraya.
1: Murat'ın gözlerini dinlendirelim dedik ama çocuklar oyuna çevirdi.
2: Uzun zamandır Vefa bu kadar güzel oynamamıştı Murat. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ben de çok eğlendim. Hortumlar gözümden gitmiş midir Cabir amca?
2: Bence gitmişlerdir.
1: Dışarıdaki fırtına bile bitti oğlum. Senin gözündekiler hayli hayli bitmiştir.
0: Görüyorum. Yaşasın. Görüyorum.
1: Çok şükür.
0: Az önce çektiğimiz hortum fotoğrafının çıktısını asmışsın bile Cabir amca.
2: Çöl koleksiyonumun en güzel fotoğrafı bu oldu Murat.
1: Ne kadar ilginç görseller yakalamışsın. Hepsi birbirinden güzel.
0: Bu fotoğraflara bakınca aklıma bir şey geldi.
2: Ne geldi?
0: Mesela hortum dönüyor. Ay da dünyanın etrafında dönüyor. Yıldızlar da dönüyor.
2: Güneş de dönüyor.
1: Dünya da dönüyor.
0: İşte biz de tavaf ederken dönüyoruz. Bu çok ilginç değil mi?
2: Aferin Murat. Harika bir şey keşfettin.
1: Yaratılan her şey kendi dillerince Allah'a ibadet ederler oğlum. Az önce saydığım varlıklar da dönerek Allah'ı tesbih ederler.
0: Gezegenlerin tesbihi bizim tavaf ibadetimize mi benziyor yani?
2: Evrende birbirinin etrafında dönen cisimler arasında bir kütle çekim kuvveti vardır Muratçığım. Örneğin Ay ve Dünya. İkisinin enerjisi birbirini çekiyor ve yüzyıllardır ayrılmadan dönüp duruyorlar.
0: Bu doğru. Birbirlerini çok seviyor olmalılar.
2: Kesinlikle.
1: Biz de Kabe'nin etrafında dönerek Allah'ın huzurunda olmayı ısrarla istediğimizi ve onu çok sevdiğimizi göstermiş oluruz.
0: Şimdi anladım.
2: Baksana, Vefa da Zemzem'le oynamak için onun peşinde ısrarla dönüp duruyor.
0: Şu anda daha da iyi anladım Cabir amca.
3: Cik, kuş, gel bana.
0: Vefa hiç pes etmiyor Cabir amca.
2: Haklısın. Vefa'nın ısrarından öğrenecek çok şeyimiz var.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Aldım anacığım, bu senin payın.
1: Buyurun efendim, bunlar da sizin payınız.
2: Çocuklar, siz bu canların karnını doyurdunuz değil mi?
0: Sabah bahçeye indiğimde kuşlara da kedilere de mamalarını verdim anneciğim. Bütün canları besledim. Abim de topraktaki canları besledi anne.
1: Aa, tabii ya. Ben de sabah ilk iş bahçeyi suladım anne.
2: Allah razı olsun sizden.
0: Ama Tontik bir türlü razı olmuyor. Tontik, karnın aç değil. Lütfen artık yeme.
3: Elhamdülillah.
0: Tontik, sen de elhamdülillah de artık.
4: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimîn. Bizi yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun.
5: Amin.

0: Neyin var güzel kızım?
1: Kışa hazırlık yapıyorum ben de babacığım.
0: Üzülerek mi?
1: Evet.
0: Neden üzülüyorsun kuzucuğum?
1: Bahçeye veda etmek istemiyorum baba.
0: Bahçeye veda etmiyoruz ki. Yuvamızı kışa hazırlıyoruz. Bak abinle dedenle verandayı örtüyor. Yine orada oyunlar oynayabileceksin.
1: Evet ama meyve toplayamayacağım.
0: Çünkü ağaçların da o meyvelere hazırlık yapması lazım.
1: Nasıl?
0: Ağaçlar neyle beslenir biliyor musun?
1: Ağaçlar da mı yemek yer?
0: Elbette. Yemek yemeden nasıl büyüyecekler?
1: Aa evet, su içtiklerini biliyorum.
0: Ağaçlar kökleriyle topraktan besin ve su ihtiyacını karşılar ve büyürler. Soğuk havalardaysa besin, su ve enerji ihtiyaçlarını azaltabilmek için yapraklarını dökerler. Dökülen yapraklar da toprağa karışıp yine toprağı besler.
1: Ağaca geri mi dönerler?
0: Tabii ki. Ağaçlar da bahar geldiğinde topraktan daha çok besin ve su alıp yine yaprak açarlar, çiçek açarlar.
1: Ve de meyve verirler değil mi?
0: Aynen öyle kuzucuğum.
1: O zaman üzülmeme gerek yok.
2: Lezzet ağacıları iş başına.
1: Aa, sonbaharımız bizim için neler hazırlamış bakalım. Kış geliyor diye üzüleceğimi sanıyordunuz değil mi?
3: Yok canım, üzülecek ne var? Yaz bitmese, sonbahar gelmese nasıl kestane toplarız?
1: Yaşasın, kestane.

0: toplayacağız.
1: Çantanı tak da yola koyulalım canımın içi.
0: Galiba çantayı çok taktım babacığım. Kestane yiyeceğiz, çok mutluyum.
1: Kestane kebap, yemesi sevap.

0: Bu elindeki meşe palamudu Cemre. Kestane ağaçları daha ileride.
1: Cemre bak, kestaneler bizi karşılamaya gelmiş.
2: Ha, teşekkür ederiz kestane ağaçları. Çok naziksiniz.
0: Cemre, bizim eldivenimiz var. Kabuklu olanları biz toplayacağız. Sen diğerlerini topla.
3: Tamam dede.
2: Galiba bütün kestaneleri topladık dede.
0: Hiç olur böyle şey. Koca orman. Bu çantalar dolacak, merak etme.
2: Koca ormandaki minik kestaneler. Neredesiniz? Lezzet avcıları bu taraftan.
0: Görüyor musun cimcimeyi? Bize rehberlik ediyor.
1: Bütün kestaneleri toplamayı düşünüyorsa kışa kadar buradayız dede.
0: Aman evlat, çantalarımız doldu mu doğru mangal başına.
1: Kestane kebap, yemesi sevap.
2: Koş abi koş, o kadar çok kestane var ki.
0: Yeteri kadar kestane topladık çocuklar. Artık geri dönebiliriz.
1: Evet, benim çantam da ağırlaştı dede. Bence de geri dönelim.
2: Benimki de ağırlaştı dede. Gerisini de yarın toplarız.
0: Tabii, tabii yarın toplarız.
1: Dede, paşa dere kemeri. Bak.
0: Aa, evet. Epey yol gelmişiz.
1: Her gördüğümde bir kez daha hayran kalıyorum dede.
2: Kemer mi? Ne kemeri? Kimin kemeri? Ormanın kemeri mi? Ormanlar kemer mi takar dedi. Neden ama?
0: Bu bir su kemeri evladım. Üzerinde su taşıyor. Uzun ince olduğu için kemer demişler herhalde.
2: Ve de delikli olduğu için herhalde.
0: Aynen öyle cimcime.
2: Güzel kemermiş. Ben de hayran kalabilirim.
1: Tabii kardeşim. Mimar Sinan'ın eseri bu. Tüm dünya onun eserlerine hayran.
2: Mimar Sinan kim abi?
1: Mimar Sinan bizim dünyaca ünlü mimarımız. Muhteşem eserleri var.
2: Mimar ne demekti?
0: Ev, cami, okul, saray, köprü. Her türlü yapıyı tasarlayan ve inşa eden kimselere mimar denir.
2: Aa, evet. Ben mimar olacaktım. Şimdi hatırladım.
0: Sen çok güzel şeyler çiziyorsun. İyi bir mimar olabilirsin.
2: Ne olacağımı büyüyünce karar vereceğim. Şimdilik lezzet avcısıyım. Hadi eve, kestane yemeği. Aa, kulübe. Ne güzel. Bunu da mı Sinan amca yapmış?
1: Mimar Sinan hiç böyle küçük sade bir şey yapar mı Cemre? Onun eserlerinin hepsi muhteşemdir.
2: Muhteşem ne demek?
1: Böyle bakmaya doyamadığın hem sağlam hem güzel.
2: Haklısın abi. Bu muhteşem bir kulübeye benzemiyor. Sadece kulübeye benziyor.
0: Bir konuda yanılıyorsun Çelebi. Mimar Sinan'ın çok küçük, sade ve mütevazı eserleri de vardır.
1: Sahiden mi? Yaşasın!
0: Gidelim evlat. Hadi bismillah.
1: Hadi bismillah.

0: Mahsur için muhteşem eserlerle dolu. Gez gez bitmez.
1: Bitmez evelallah. 70 yıldır İstanbul'u geziyorum, daha görmedim. Kim bilir ne eserler var.
0: Belki ben de bir gün senin bilmediğin bir eseri keşfedip seni gezdiririm.
1: Ah, işte o gün ben muradıma ererim. Sen de Evliya Çelebi'nin yolunda alemi keşfe devam edersin.
0: İnşallah dede.
1: Mimar Sinan bu şirin mescidi aslında yanında çeşmesi ve Sibyan Mektebi ile birlikte 1573 yılında inşa etmiştir.
0: Mektep nerede dede?
1: Mektep ne yazık ki günümüze ulaşamamış evlat.
0: Çok şükür çeşme ayakta. Sinan amcanın çeşmesinden bir su içemez miyiz dede?
1: İçelim evlat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
0: Bismillah. Elhamdülillah. Dede, bu minare çok değişik.
1: Sinan eseri. Mütevazı evet ama asla sıradan değil. Bu şerefesi olmayan bir minare. Türünün tek örneği.
0: Vay, çok ilginç ve de güzel.
1: Evet, minarenin mihrap şeklindeki pencereleri taşçılık sanatının en güzel örneklerinden.
0: Kubbesi de çok şirin dede.
1: Mimar Sinan bu mescidi hem kendi imkanlarıyla yaptırmış hem de ayakta kalabilmesi için pek çok mülkünü de bu mescide bağışlamıştır. Kendisi için tek dileği nedir bilir misin?
0: Nedir dede?
1: Mimar Sinan yaptığı camide her gün Kur'an okunmasını ve bu duaların kendisiyle ailesine bağışlanmasını istemiş.
0: Ya. Mimar Sinan'ın bu isteğine biz de cevap verelim dedem.
1: Hay yaşa.
0: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sabrın sonu selamettir.
1: Hago'nun keyfi pek yerinde değil. Hago sıkılmış görünüyor. Çok uysa hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler? Coşku da bulaşıcı. Şahane bir kamp çadırı. Minik kukular spor yapmadan duramaz. İlahi Hago. Neyse ki Hago için normal şeyler bunlar.
2: Hago. Hago.
1: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hago. Hadi Hago, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo. Hayır hayır, sabırsızlık yok Hago. Üzülme ama. Evet, işte gerçek Hago. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Hago, harikasın. Eyvah, bu iyi olmadı. Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et. Bagu'nun alkışı Hago'nun hızını belirliyor. Harika fikir.

Yaşasın! Yine Hagu ve müthiş çabası. E tabi ya. Neden başarısını yine müzik yaparak kutlamasın? Evet çocuklar. Sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer gök deniz mucize, cümbür cemaat bir tane. Haydi çocuklar camiye, Galip Mülayim bir tane.
2: Bir tane, bir tane.
0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı doğru.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Ne güzel bir gün. Şükür olsun. Böyle güzel bir günü hiçbir şey... Olamaz! Büyük konuşmak gibi olmasın ama sanırım bu işten paçayı sıyır.

0: Selamün aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam.
0: Haydola, hangi rüzgar attı seni buraya? Yoksa hangi tayfun mu demeliydim?
1: Her şeyim ya eskimiş, ya bozuk, ya da kırık dökük.

Ama yok, hiçbir şeyin iyisi Ali'de olmaz. Onlar hep Melihcan gibi çocukların hakkı. Ali, nerede kırık, nerede bozuk var, hepsi Ali'de. Bir şey yeni mi piyasaya sürüldü? Hop, hemen Melihcan gibi birine. Eskiler ne olacak? Ali ne güne duruyor?

0: işte. Eveye sormuşlar sırtın neden böyle. O da demiş ki nerem doğru ki. Allah Allah. Bu da ne böyle? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım.
1: Selamun aleyküm Ali. Hayırdır, ne yapıyorsun?
0: Aleyküm selam Caner. Yeni bir bilmece geldi de ona bakıyorum.
1: Aa, nedir?

0: İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Kim işe yaramaz şeyleri atınca toplar?
1: Aslında böyle birini tanıyorum. Sevimli de bir şey.
0: Kimmiş?

0: Sanırım saçmaladım. Merhamet de sokakta bulduğu ne varsa alıp kulübesine getiriyor da... ...bunun bizim bilmeceyle bir alakası yok herhalde.
1: Kendisi de evde değil galiba. Ay.
0: Galiba seni de sokaktan bulduğu yığına katmak istiyor. İstemezsen at. Ben seve seve alırım.
1: Başka ne olabilir ki? Aklıma hiçbir şey gelmiyor.

0: Evet, biraz acele karar verdik galiba. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım diyor.
1: Aradığımız yer şehir çöplüğü değilse eğer bu kamyonu takip etmemizin bir anlamı yok.
0: İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım.
1: Seve seve diyor. İşe yaramayan bir şeyi kim seve seve alır ki?

0: Hayırdır çocuklar? Ne bu hal?
1: Selamun aleyküm Gazanfer amca.
0: Aleyküm selam çocuklar.
1: Buralardan hiç Eskici geçti mi?
0: Evet Ali. İşte tam karşında duruyor.
1: Hı?
0: Ben ayda bir el arabamı alır, mahalle mahalle dolaşıp insanların ellerinden çıkarmak istedikleri eski püskü eşyaları yükleyip dükkana getiririm çocuklar. Nereden ne bulunacağı belli olmaz.
2: Yani eskici mantığının tam tersi gibi mi?
0: Evet, ben satmaya değil, satın almaya çıkıyorum.
1: Yani insanların işe yaramaz dediği şeyleri seve seve alıyorsun diyebilir miyiz?
0: Tabii Ali'cim diyebiliriz. Hayrola çocuklar, siz neyin peşindesiniz?
1: Bugün biz de seninle gelsek olur mu? Hem sana yardım da ederiz.
0: Hay hay çocuklar. Hadi o zaman yüklenin arabayı da yola koyulalım geç olmadan.

Yes, schedule. Tam doğru tonda bağırmak lazım. Dur bakalım. Siz burada bekleyin. Yes, schedule. Yes, schedule.

0: Çok güzel. Şuna bak be. Nasıl da gıcır gıcır. Selamun aleyküm abi. Bu bisiklet senin mi?
1: Aleyküm selam kardeşim. Şey, evet. Yani müthiş bir şey olmasa da iş görüyor.
0: Müthiş bir şey değil mi dedin? Niye öyle söylüyorsun ki? Bence harika. Güle güle kullan inşallah.
1: Eyvallah kardeş.
0: Şey, bir tur binebilir miyim?
1: Tabii ki binebilirsin. İstediğin kadar bin kardeş.
2: Nasıl da mutlu oldu.
1: Sanırım Arif babanın beni neden buraya yolladığını şimdi anlıyorum. Kardeş, baksana bir.
0: Harika.
1: Bu meydanın adı ne biliyor musun?
0: Tabii abi, Şükür Meydanı burası. Hı.
1: Cevabı bulduk Arif baba.
2: Bulduk mu?
1: Bugünün kelimesi şükür değil mi?
3: Aferin Ali, yine beni şaşırtmadın. Peki sence neden bu kavramı seçtim?
1: Halimden memnun olmayıp devamlı şikayet ettiğim için.
3: Şükür Allah'ın verdiği nimetlere teşekkür etmektir Ali. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur.
1: Anladım Arif baba.
3: Hadi şimdi gidin de yeni arkadaşınızla oynayın bakalım.
1: Huh?

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ayşe, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacağız.

0: gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
4: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Çok mu yoruyoruz biz bu çocuğu ya?
1: Aslında o kendini yoruyor hocam.
0: Nasıl?
1: Mesela geçen gün Harun'dan raftaki kitaplardan birini istedim. Aynı odada hemen birkaç adım ötede duran kitapla koşarak gitti.
0: Ne diyorsun?
1: Bir de hızını alamayıp rafa çarptı.
2: Karışmayın Harun'a. İyi çocuk o.
0: Canım kötü mü dedik?
1: Acaba yine ne yaptı da yoruldu? Yoksa uykuya düşkünlüğü yoktur.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleykümselam Hakkı baba.
3: Şu havuz hep mi mordu yoksa birilerinin işi mi?
1: O ne ya?
2: Hakikaten de mor.
0: Şaka gibi.
3: Sizin de mi haberiniz yok çocuklar?
1: Yok. Yo.
3: Tövbe estağfurullah.
0: Ressamı bulduk.
1: İnanın ki ben Harun'un ne yapacağını hiç kestiremiyorum.
2: Kendi de kestiremiyor bence.
3: Yüklenmeyelim hemen. Belli ki kendince iyi bir şey yapmış. Uyanınca konuşur, çözeriz inşallah.
1: Uyandırayım mı?
3: Yo, bırakın biraz kestirsin. Birazdan uyanır zaten. Biz de birer çay içelim, olur mu?
0: Olmaz mı? Hem de mor havuzumuzun kenarında, manzaraya karşı.

0: Havuzumuzun yeni rengini beğendin mi Zehra abla?
1: Emincim bu havuz değil, korku filmi sahnesine dönmüş. Tövbe estağfurullah. Kim yaptı peki bunu? Başka kim olacaktı ki? Harun!
2: Ha? Ne?
3: Ben dedim birazdan uyanır diye.
1: Bu havuzu sen mi boyadın? Bir soru sordum.
2: Ha dedim ya.
0: Ben duydum.
4: Ben de duydum.
1: Ya başka renk mi yoktu?
2: Bu boya indirimdeydi. Harçlığım buna yetti.
0: Bizim merak ettiğimiz tüm soruları Zehra abla soruyor.
5: Aynen. İşimiz kolaylaştı.
1: Şu hale bakar mısın Harun? Ne yaptın sen?
2: Restoran yaptım.
0: Restoran mı?
4: Demek restorasyonu restoran anlamış ha?
0: Evet.
4: Ah Harun ah.
0: Zehra abla çok yüklendi ama çocuğa.
4: Evet. Konuşabildin mi Harun'la?
0: Ağzını bıçak açmıyor. Sadece arada bir daha kimseye iyilik yapmayacağım diyor.
4: Duygusal çocuk aslında.
0: Evet hocam öyle.
4: Nereden çıkmış peki bu restorasyon işi?
0: Dün ikindi namazından sonra Hakkı babayla tesbihhanede biraz çalışıyorduk. Harun yanımıza geldi.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm, aleyküm selam. Hoş geldin Harun.
2: Hoş bulduk Hakkı baba. Ne yapıyorsunuz?
3: Restorasyon.
2: Ha? O da ne?
3: Anlat bakalım Emin.
0: İyileştirme, yenileme.
2: Neyi? Tesbihleri mi?
0: Evet, bazen tesbihler kullanmaktan dolayı aşınır, eskir. Bazen de ipleri yıpranır. Biz de onları alıp elden geçiririz. İplerini yeniler, tanelerini tekrar parlatırız. Buna da restorasyon denir.
2: Sadece tesbihlere mi yapılır o dediğiniz?
0: Yo, her şeye. Herhangi bir eşyaya, elbiseye, hatta binalara.
2: Binalar mı?
3: Evet Harun. Bazen eşyalar gibi binalar da eskir. Duvarlar, zemin, havuz. Zamanla yüzeyleri yıpranır. Onları yeniler, tamir eder, boyarız. Buna da restorasyon denir.
2: Ha, şimdi anladım.
0: Bize katılmak ister misin Harun?
2: Yok yok, siz devam edin. Aklıma yapmam gereken bir şey geldi.
3: Allah Allah.
0: Harun işte.
4: Şimdi anlaşıldı mevzu. Acilen
0: Harun'a restorasyonun incelikleri öğretilmeli.
4: Yok ya. Harun'un gönlünü almak lazım diyecektim.
6: İşte bu sesi seviyorum.
0: Ben de seviyorum hocam. Beni sevdiğime çağırıyor.
4: Güzel söz. Bunu da sevdim.
0: Eyvallah hocam.
4: Hadi gidelim. Birazdan Harun da gelir.
0: Gidelim hocam.
2: Yok hocam, ben kesin kararlıyım.
4: Neye?
2: Artık hiçbir şeye yardım etmeyeceğim. Kimse beğenmiyor.
0: Harun, biz insanlara yardımı onlar beğensin diye yapmıyoruz ki. Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz.
2: Ya o da razı olmazsa?
0: Olur mu hiç öyle şey? O hiçbir emeği boşa çıkarmaz. Yaptığın şey beğenilmese de sen iyilik için çabaladığın müddetçe Allah bizlerden razı olur.
2: Ya millet?
4: Ya sen ne bakıyorsun millete Harun? Onlar da seviyor seni. Sadece...
0: Rengi biraz şey olmuş.
2: Korku filmi sahnesi gibi.
4: Renk seçimi konusunda tavsiye isteyebilirdin aslında.
2: Bana da garip gelmişti aslında.
4: Yürüyün.
2: Nereye?
4: Zehra'yı şaşırtmaya tabii ki.
2: Nasıl?
4: Fatma'nın kitaplığında restorasyon çalışmalarıyla ilgili kitaplar görmüştüm. Onları inceleyip havuzu yeniden restore edeceğiz.
2: Süper! Ama...
0: Ne oldu?
2: Boya çok pahalı.
0: Aşk olsun Harun ya. Bir tek senin mi harçlığın var?
4: Doğru. Ben de varım.
0: Hem yok öyle sevabı tek başına paylaşmak.
4: Hayda. Yine ne oldu ya?
2: İyi ki varsınız diyecektim.
0: Sen de iyi ki varsın Harun.
4: Hadi bakalım iş başına.
2: Hadi.

0: Hocam görüyor musun? Harun'un yaptığı kötü boya sayesinde hepimiz sevaba giriyoruz.
1: Ne diyeyim bilemedim Emin. Hayır desem değil. Evet desem Harun'un yaptığı işin kötü olduğunu kabul etmiş olurum.
2: Çekinme hocam. Ben zaten kabullendim durumu.
1: Ya çocuklar, hepsi bir yana. İnanın sizinle çalışmak çok zevkli.
0: Sizinle de hocam.
2: Evet ya.
1: Allah razı olsun sizden.

0: Of, Harun kızma da bu ne ya?
1: Ağzımdan aldın Emin.
0: Hakikaten ya, ben bunu niye yapmışım?
1: Hadi bakalım çocuklar, işimiz uzun. Hava kararmadan bitirelim.
2: Nereden başlıyoruz hocam?
1: Mozaik taşları hangi kutudaydı?
0: Bunda hocam.
1: Emin misin?
0: Evet.
1: Bu ne Harun?
2: Taktım ora.
0: Kolileri karıştırmışım galiba. Bizim aldığımız girişteki odada kaldı.
2: Sıkıntı yok, ben gider alırım.
1: Harun, sen de şu mor boya kutusunu kaybet. Gözümüze sokma artık.
0: Tamam hocam.

0: İşte bu.
1: Gerçekten güzel oldu.
2: Şimdi ne rengi boyuyoruz?
0: Boyama yok.
2: Şaka şaka.
3: Oo çocuklar. Harika olmuş. Hatta eskisinden bile güzel olmuş.
4: Hakikaten ya. Benim kitaplar sayesinde tabii.
1: Evet Fatma, senin kitaplar çok yardımcı oldu. Ama en çok Harun'un sayesinde.
0: Evet, o bu işi başlatmasaydı biz de devamını getirmeyecektik.
3: Doğru. Havuzun yapısı zamanla bozulmuştu. Bir restorasyona ihtiyaç vardı. Bu da Harun'un aklına geldi.
5: Gerçekten güzel olmuş. Özür dilerim Harun. Biraz kalbini kırdım.
2: Önemli değil abla. Bir orelet yaparsın ödeşiriz.
5: Yapmaz mıyım?
2: Bugün aslında bir şey daha öğrendim.
0: Yardımlaşmayı ve iyilik yapmayı mı?
2: Aslında o da var da ben başka bir şey daha öğrendim.
1: Neymiş o?
2: Restoran.

0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi beşe kadar sayacağım, açacağım gözlerime gelecek. Bir, iki, üç, dört, beş. Bak şimdi bu karga beş kere ötünce gelecek fikri. Bir gak, iki gak, üç gak, dört gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. Beş gak. İşte beş gak, beş etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların beş etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
2: Hayırlı günler Zikri.
1: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
2: Özür dilerim. Beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
1: Sadaka mı dağıttın?
2: Evet.
1: Ne sadakası Fikri? Benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
2: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
1: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
2: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
1: Bunlar sadaka mıdır?
2: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
1: Ya bu kadar kolay demek ha?
2: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç, koskocaman sevgin var.
1: O halde oyalama beni Fikri.
2: Dur yahu, nereye?
1: Duramam, çok işim var.
2: Nereden çıktı birdenbire?
1: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu minik Bekir ödevine yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim, gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok Fikri, tutma beni.
2: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul.

0: uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
4: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Hoş geldiniz.
1: Kıpır, Lila, Puf, Sütlaç ve Güçlü.
2: Geldim, geldim öğretmenim. İstediğiniz gibi lokum aldım.
1: Aferin incim. Bugün hep birlikte yengecin evine misafirliğe gideceğiz. Ona lokum da götüreceğiz.
3: Geçen kuzenlerim de bize misafirliğe gelmişti. Bir kutu baklava getirmişlerdi.
4: Çok lezzetliydi.
3: Sen iyi bilirsin tadını Kıpır. Çünkü çoğunu sen yemiştin.

0: Hay Allah! Tam da misafirlerim gelecek! Emektar arabacığım, söyle bana bozulmanın sırası mıydı? Neyse, seninle sonra ilgileneceğim. Hoş geldiniz değerli misafirlerim, hoş geldiniz!
1: Hoş bulduk!
2: Aa, arabada ne oldu yengeç? Hı?
0: Sorma dostum. Arabamın ufak bir tamire ihtiyacı var ama sonra ilgileneceğim.
3: Ufak bir tamir mi? Her yeri dağılmış.
0: Buyurun, buyurun.
4: Bu senin için yengeç.
0: Ne zahmet ettiniz dostlarım. Lokumu da pek severim. Çok teşekkürler.
2: Börek.
0: Hepsini sizler için hazırladım. Ben misafir ağırlamayı çok severim.
5: Ama bu börek patatesli. Keşke ıspanaklı olsaydı.
0: Öyle mi? Ben patatesli börek de seversiniz diye düşünmüştüm.
6: Kek de pek kabarmamış yengeç.
0: Aslında çok uğraştım ama ancak bu kadar yapabildim. İsterseniz başka ikramlar da getirebilirim dostlarım. Hemen geliyorum.
4: İncilerim, her birimizin damak zevki farklıdır. Ev sahibi size ikramlar getirdiğinde beğendikleriniz için teşekkür etmeli, damak zevkinize uymayan ikramlar için de daha nazik davranmalısınız. Yengeç bizler için uğraşmış ve güzel ikramlar hazırlamış.
6: Bence çok lezzetliler.
4: Afiyet olsun incim. Şöyle bir söz vardır. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
3: O ne demek ki?
4: Yani ev sahibi ikram eder, misafir de kendi hayal ettiğini değil, ev sahibinin zahmet edip yaptığı ikramı yer ve teşekkür eder.
5: Haklısınız öğretmenim.
0: Ve meyve salatası.
6: Kıskaçlarına sağlık yengeç. Kek aslında çok...

0: Sahi mi? Çok mutlu oldum.
1: Ve patatesli börek de çok güzel olmuş.
2: Ben de çok beğendim.
0: Afiyet olsun.
1: Bu odada ne var acaba? Dur, kıpır. Misafirliğe gittiğimiz bir evde kapalı olan kapıları izinsiz açamayız.
3: Evet, ortalığı da karıştıramayız.
1: Ne yapalım? Benim canım sıkıldı.
2: Yakala dostum. Bak yanımda ne getirdim.
1: Hey, bu çok eğlenceli.
4: Neler oluyor? Her yerim ıslandı.
1: Suyun içindeyiz Puf. Biz balık.
5: Hay Allah basom.
0: Neyse ki kırılmadı.
6: Bu şekilde olmayacak. Kıpır ve güçlü. Durun bakalım artık.
1: Çok eğlenceli öğretmenim.
6: Evet, eğlenceli olduğunu biliyorum. Ancak etrafa bakın.
2: Biz ne yaptık böyle?
0: Sorun değil, sorun değil.
6: İncilerim, her eğlenceli oyun evde oynanmaz. Bakın etraf nasıl da dağıldı. Üstelik misafirlikteyiz. Misafir olduğumuz bir evde daha özenli olmalıyız.
4: Evet, geçen bize gelen misafirin yavru balığı da evde top oynamaya çalışmıştı. Top avizeye çarptı ve avize düştü.
6: Evde daha sakin oyunlar oynarız, muhabbet ederiz. Ama su savaşı yapamayız ya da top oynayamayız.
7: Özür dileriz yengeç.
0: Hiç sorun değil. Rica ederim. Hepsini hallederim ben.
1: Biz de sana yardım ederiz. Hadi arkadaşlar.

0: Bardaklar. Bardaklar. Bardaklar toplandı.
1: Yine beklerim dostlarım.
2: Yengeç, her şey çok güzeldi. Teşekkür ederiz.
3: Yengeç'in evinde yaptıklarımız hiç doğru değildi.
0: Haklısın. Keşke onun için bir şey daha yapsak.
4: Aferin incilerim. Hepimiz hata yaparız ama önemli olan hatamızdan ders çıkartmaktır. Yengeç'in arabasına bakın.
0: Yengeç! Arabanı hep birlikte eski haline getirebiliriz.
1: Sahi mi? Şimdi mi?
3: Tabii ki. Biz istersek her sorunu çözeriz. Hadi başlayalım.

0: hemen onu da çevir durma sağa sola. Yöner sen de yoluna.
1: Düt düt düt. Çalar korna. Her iş biter. Yardımlaşınca.

0: Eskisinden daha da iyi oldu. Yüzgeçlerinize sağlık dostlarım. Allah sizden razı olsun. Tabii ya. Artık dışarıdayız. Nerede benim su tabancam?
1: Gölge oyunu.
2: Yaşasın. Dört gözle bu hafta sonunu bekledim. Öğretmenim, akşam olana kadar Lunapark'ta kalabilir miyiz?
3: Bugün istediğimiz kadar eğlenebiliriz.
4: Ben bu sefer çarpışan otolara bineceğim.
5: Aa, ne oldu şimdi? Tüm ışıklar bir söndü.
6: Dikkat dikkat. Sayın Bercanya halkı, yarın sabaha kadar elektrik kesintisi yaşanacaktır. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat.
4: Oo, duydunuz mu? Yarın sabaha kadar elektrik kesintisi varmış.
5: Bu hiç iyi olmadı. Tam da hafta sonu. Elektrik olmadan Lunapark'ta eğlenemeyiz.
2: Film de izleyemeyiz.
7: Koca bir akşam. Ne yapacağız ki?

0: gölge oyunu.
1: Yengeç, bu harika bir fikir.
2: Gölge oyunu mu?
1: Evet incilerim. Eskiden elektrik yoktu. Tüm balıklar bazı geceler toplanır ve gölge oyunu izlerdi.
0: Ne günlerdi ama. Benim bir sahnem var. Hadi gelin benimle.

0: Yer bana bir eğlence. Karagöz'üm neredesin söyle.
1: Ne bağırıyorsun Hacı İvat? Buradayım. Söylesene.
0: Ben duymaz mıyım? Estağfurullah Karagöz'üm. İki gözüm.
1: Aldım iki kilo üzüm.
0: Şimdi konumuzla ne alakası var?
1: Pazara mı gidelim? İndirim mi var?
0: Vallahi dediklerinden hiçbir şey anlamadım kara gözüm.
1: Beni bir sen anladın. Sen de yanlış anladın.
0: Gidiyorum o halde ben de. Dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Dur dur. Şaka yaptım sadece. Üzüm yiyecektik hani birlikte. Ay oy oy.
2: Çok eğlenceliydi.
3: Hadi şimdi sizler kendi kuklanızı yapın bakalım incilerim.
4: Yaşasın.

0: buldum, pamukla doldurdum. Bir kukla yaptım, gölge oyununa hazırım.
1: Miyav miyav kedicim, kartondan kuklam benim. Ben de bir kukla yaptım,

0: İncilerim, maşallah yine çok güzel olmuş.
1: Tamam. Çubuklarımızı da taktığımıza göre gölge oyunu başlasın.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Bera.
1: Sabır çiçeği. Güneş tepelere çoktan doğmuş, evleri sevgiyle ısıtmaya başlamıştı. Babaanne torunlarını yanına almış, onlara aile albümlerini gösteriyordu. Ayla ve Bera eski fotoğraflara bakmayı çok severdi. Bir zamanlar babalarının da çocuk olduğunu görmek onlara çok ilginç gelirdi. Babaanne tüm ailenin önemli anlarını bu albümler içerisinde saklıyordu. Babanın ilk yürüdüğü gün, konuştuğu gün, okulun ilk günü, hep beraber piknik yapıp ağaçtan ceviz topladıkları gün. Ne çok anı, ne çok hatıra vardı. Fotoğraftan fotoğrafa bakan Ayla ve Bera'nın dikkatini bir fotoğraf çekmişti. Baba, bir elinde kafasında çimleri olan gülümseyen bir çiçek tutuyordu. Çok değişik bir çiçekti bu. Daha önce hiç görmemişlerdi. Ayla merakla onun ne olduğunu sordu. O bir çim adamdı. Ayla ve Bera ilk kez çim adam görüyorlardı. Merakları iyice artmıştı. Babası bu çim adamı nasıl yapmıştı? Çimler nasıl çıkmıştı? Gülümseyen surat ve kafa peki? Bunları nasıl yapmıştı? Ayla ve Bera sorudan soruya koşuyor, babaannelerinin verdiği cevapları heyecanla dinliyorlardı. Onlar da bir çim adamlarının olmasını çok isterdi. Çocukların sorularını duyan baba kararını vermişti. Ayla ve Bera ile birlikte çim adam yapacaktı. Çocuklar buna çok ama çok sevinmişti. Ama önce malzemeleri toplamaları gerekiyordu. Eski bir çorap, çim tohumu, talaş, keçe, oynayan göz, yapıştırıcı, iplik ve küçük bir saksı. Ne kadar çok şey gerekliymiş çim adamı yapmak için. Ayla ve Bera malzemeleri bulmak için hemen işe koyulmuştu. Tüm aile Dünyalar Tatlısı çocuklarına yardım etmek için ellerinden geleni yapıyordu. Anne eski bir çorap, saksı ve keçe vermişti çocuklara. Dede bahçe işlerinden ve tohumlardan çok iyi anlardı. Talaş ve tohum kesin onda vardır diye düşünen Ayla ve Bera dedelerinin yanına koşmuşlardı. Dede önce torunlarını sevgiyle kucakladı. O da çok meraklanmıştı. Nasıl bir çim adam yapacaktı Ayla ve Bera? Sonra hemen malzemeleri toparlayıp çocuklarına verdi. Eksik kalan malzemeleri de babaanne tamamlamıştı. Şimdi her şey hazırdı. Önce parçaları kestiler. Eski çorabın içine talaşları doldurdular. Tohumları koydular. Çoraba şeklini verip altından sıkı sıkı bağladılar. Yüzünü boyadılar ve gözlerini yaptılar. İşte çim adamları sonunda hazırdı. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Onların da artık bir çim adamları vardı. Ayla ve Bera önce sevinse de sonrasında çim adamlarının bir eksiği olduğunu fark etmişlerdi. Babalarının çocukken yaptığı eski fotoğraftaki çim adamla kendi yaptıkları çim adamlarını yan yana koyup incelediler. Sonunda aradaki farkı bulmuşlardı. Babalarının yaptığı çim adamın kafasında çimler vardı. Ama onlarınkinde yoktu. Yoksa malzeme listesine çim koymayı mı unutmuşlardı? Baba hemen bu farklılığın sebebini anlatmaya başladı. Çim adam da aslında bir bitkiydi. Ayla'nın sevdiği çiçekler gibiydi. Ona da bir çiçeğe bakar gibi bakmak gerekiyordu. Güneş olan bir yere koymak, suyunu vermek ve sevgiyle beslemek. Ayla ve Bera şimdi anlamıştı. Saksıyı kaptıkları gibi pencereye koşmuşlardı. Bera, çim adamı güneş alan yere nazikçe bıraktı. Ayla onu suladı. Sonra merakla beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler ve yine beklediler. Ayla sonunda dayanamadı ve babasına seslendi.
2: Babacığım, bekledik ama çimler hala çıkmadı.
1: Baba, çocuklarının tatlı sorusuna sevgiyle gülümsedi. Biraz sabretmeleri gerekiyordu. Yani bu saksının başında bekleyerek olmazdı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Çim adamın biraz zamana ihtiyacı vardı. Ayla, bu çim adama bir isim vermeye karar verdi. Neden ona sabır çiçeği demiyorlardı? Bera da sevmişti bu ismi. Baba da beğenmişti. Çim adamın adı artık sabır çiçeğiydi.

0: Madam.
1: Ayla ve Bera bahçeye çıkıp yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar. Körebe bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Demek ki biraz daha sabretmeleri gerekiyordu. Ayla ve Bera saklambaç oynamaya karar vermişti. Sırayla ebe olmuşlardı. Bir oyuncu ona kadar sayıyordu. Diğer oyuncu saklanıyordu. Ayla ile Bera'nın en sevdiği oyunlardan biriydi bu. Saklambaç bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Daha ne kadar sabretmeleri gerekiyordu?
2: Babacığım, bekledik bekledik ama bir tane bile çim çıkmadı.
1: Baba çocuklarına sevgiyle sarıldı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Saatlerin değil, gecelerin, gündüzlerin geçmesi gerekiyordu. Çocuklar bu defa anlamıştı. Saklambaç oynayarak, körebe oynayarak geçecek bir zaman değildi bu. Günler hızlıca akıp geçmiş, Ayla ve Bera sabır çiçeğini neredeyse unutmuştu. Tabii her gün suyunu vermiş, yeterli güneşi alıyor mu diye kontrol de etmişlerdi. Bir sabah tüm aile piknik yapmak için kırlara gitmeye karar vermişti. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Tam evden çıkacakları sırada

0: Ayla oyuncak ayısı Fionk'u unuttuğunu fark etmişti. Fionk, Ayla'nın yeni oyuncak ayısıydı. Onu da yanında götürmek istiyordu. Hemen geri içeri koşmuştu. Tüm aile kapıda beklerken bir ses duymuşlardı. Ayla'nın sevinç çığlığıydı bu.
1: Sonunda! Anneciğim, babacığım!
0: Sabır çiçeği adını verdikleri çim adamları sonunda çim vermişti. Günlerce beklemiş ve sabretmişlerdi. Sonunda sabırları meyvesini vermişti. Ayla ve Bera o gün pikniğe sabır çiçeklerini de götürmek istedi. Günlerdir bekledikleri çimler bugün çıkmıştı ve ondan ayrılmak istemiyorlardı. Anne yavrularının kafasını sevgiyle okşadı. Ayla ve Bera'nın sabır çiçeğine özenle bakacaklarına emindi. Çim adamlarını da yanlarında götürmeye karar vermişlerdi. İki kardeş tüm gün karlarda oyunlar oynadı. Sonra heyecanla sabır çiçeklerine koştu. Baba, aile albümlerine fotoğraf koymak için Ayla ile Bera'nın sabır çiçeğiyle birlikte bir fotoğrafını çekti. Artık onların da aile albümünde kendi yaptıkları bir çim adamı olacaktı. Çok ama çok mutlu olmuşlardı. İki kardeş tüm gün karlarda oyunlar oynadı. Sonunda gece olmuş, güneş onlara veda etmiş, ay gökyüzündeki yerini almıştı. Yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklar için uyku vakti gelmiş, çatmıştı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Talaşı koydum bir çoraba, tohumları ektim kafasına. Bekledim akşamdan sabaha, çim adamın saçı oldu sonunda. Emeklerin çiçek açtığı, ailenin birbirine sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Dersler her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç.
1: Dört de artık be adam, dört de.
0: He, o kim?
1: Anlaşıldı. Artık sana üçten sonrasını da öğretmek lazım.
0: Ne güzel olur be Hacivat. Kaldım üçte.
1: Ben de uyumak için koyun sayardım ama koca ahırı tek seferde sayardım. Senin koyunlar üçüncüde çite takılıyor.
0: Yok be Hacı Cavcav. Karınca sayıyorum ben.
1: Karınca mı? Ne karıncası?
0: Bildiğin karınca işte.
1: Bu ne be?
0: Karınca ağacı.
1: Hakikaten karınca ağacı bu Karagöz.
0: Dedim ben.
1: Hayatımda gördüğüm en güzel şey olabilir.
0: Benim de.
1: Yahu bunlar saymakla biter mi? Buna neredeyse benim bile ilmim yetmez. Kalkmışsın şu halinle 10.100.000.000 karıncayı saymaya çalışıyorsun.
0: Kaç kaç?
1: 10.100.000.100. Aman birçok işte.
0: Her neyse. Ben bu ağacı çok sevdim Hacivat.
1: Ben de.
0: Bu adamın bakışı bakış değil. Belli ki benim karınca meyvelerimi toplamak için plan yapıyor.
1: Bu adam bu güzelim ağacı telef eder. Ne anlar zerafetten, güzellikten.
0: İyisi mi? Hemen gidip bir sepet bulayım. Ondan önce meyveleri toplayayım.
1: Karagöz meyvelere niyetlenmeden buraya bir gösteri salonu kurayım. Adam başı 5 akçeye izletirim ben bunu. Kim olsa izlemek ister. Birkaç sandalye ve bir sahne perdesi işimi görür.
0: Ne düşünüyorsun Hacivat?
1: Hiç. Sen diyorum. Oturup saymaya devam et. Benim biraz işim var.
0: Canım, ne var şu kasalardan birini bana versen?
2: Olmaz efendi, olmaz.
0: Hem bana bir kasa verirsen sana öyle bir meyve getireceğim ki satarsan köşeyi dönersin.
2: Neymiş o meyve?
0: Karınca meyvesi.
2: Git işine efendi. Ben de dinliyorum akla yatkın bir şey anlatacak diye.
0: Akla yatkınmış. Senin aklın yatmış kalkmıyor. Hıh.
2: Tövbe estağfurullah.
1: Selamun aleyküm Manav Bey kardeşim.
2: Aleyküm selam efendi. Ne lazımdı?
1: Sandalye.
2: Ne sandalyesi?
1: Mama sandalyesi olacak değil ya. Normal sandalye işte.
2: Nasıl yani?
1: Şunun gibi mesela.
2: İstemez yahu istemez. Gidin işinize.
1: İyi be. Sana bilet satmayacağım. Görürsün sen.
2: Satmazsan satma. Tövbe estağfurullah. Birisi kasa ister, birisi sandalye. Meyve sebze alana hasret kaldık.
0: Ne yapsam? Nereden bulsam? Aman, bu da ne? Yorgunluk yetmezmiş gibi bir de şu tahtalar çıktı.

0: Aman tahta, canım tahta. Ne işin var bu güzergahta? Uy. Şimdi ben seni ne yapayım ha? Ne yapayım? Odun diye ateşe mi atayım yoksa senden kasa mı yapayım? Tabii ya. Neden yapmayayım? Çivim de var, çekicim de. Testerem de var, elim de. Aklım da var, neşem de. Aman da aman. Oy oy oy.
1: Ha? Bunları kim koydu buraya? Kenara çekeyim de kimsenin ayağına batmasın. Hem sünnettir. Yoldaki engelleri kaldırmak lazım ki kimsenin bir yerine batmasın. Şuraya atayım en iyisi. Aslında yorgun olmasam bunlarla çok güzel şey yapılır. Şey, sandalye. Evet evet, sandalye. Neden aklıma daha önce gelmedi? İşte bu. Bak hele şuna. Karınca gibi hızlı çalışıyor. Ne var baksam ne yaptığına?
0: Sen işine bak Hacıvat. Benim ne yaptığım seni ilgilendirmez.
1: Ama ben çok yavaş çalışıyorum. Hatta neredeyse hiç çalışmamışım. Neredeyse bile fazla. Bildiğin hiç. Koca bir hiç.
0: Bana ne?
1: Canım kara gözlüm. Hem çekici, hem tahtayı, hem de çiviyi tutamıyorum. Ne var iki çekişte şu tahtaya vursan? Vay! Şuraya da vur. Şuraya da. Anam! Elim, elim, elim. Benim güzel elim. Benim tatlı elim. Benim kıymetli elim. Ne yaptın Karagöz, ne yaptın? Ben şimdi nasıl mektup yazarım? Nasıl kalem tutarım?
0: Amma yaygara yaptın. Ne işin var tahtayla çiviyle o zaman? Gidip mektup yazsaydın.
1: Vay vay vay. Demek kasa yaptın kendine.
0: Ne yaptıysam yaptım. Sana ne?
1: Seni uyanık seni. Karınca meyvelerini toplayacak. O toplarsa ben nasıl gösteri yapacağım peki?
2: Vay. Hacıvat Efendi, ne yapıyorsun?
1: Asıl soru, ne yapamıyorum?
3: Nasıl yani?
1: Şu tahtalardan sandalye yapmaya çalışıyorum ama nafile. Gerçi artık yapsam ne fayda? Karagöz gitti meyveleri toplamaya.
2: Yahu ne sandalyesi, ne meyvesi, ne tahtası. Ne diyorsun be Adem?
1: Yok bir şey.
3: Derdini söylemeyen derman bulamaz Hacıvat.
2: De bakalım derdin ne?
1: Siz marangozluktan anlar mısınız?
2: Evet.
1: Ne oldu yahu?
2: Ben marangozluğun Kundak'ta okulunu okudum. Beşik'te öğrendim. Sokakta ustalığına geçtim.
3: Buraya da medreseden geldi. Marangozlara ders veriyordu.
2: Evet.
1: Tamam Bekir Efendi, tamam. Sen ne diyorsan o. Al bakalım. Yap bana birkaç sandalye de görelim.
2: Bana göre mi yapayım, Beberu'ya göre mi?
1: Sana göre.
2: O kadar büyüğüne bu tahtalar yetmez.
1: O zaman Beberu'ya göre.
2: O kadar küçüğü de iş görmez.
1: Bana göre yap o zaman.
2: Konuşarak çok oyalandık Hacıvat. Benim vaktim doldu. Hadi bana eyvallah.
3: Tuzsuz yoksa ben de yokum. Ben zaten küçüğüm. Yok sayılırım.

0: Selamun aleyküm Karagözüm.
1: Aleyküm selam Hacivat.
0: Ne olmuş buna böyle?
1: Ben de şaşırmıştım. Geçer birazdan.
0: İyi de bu karınca ağacı değil miydi?
1: Değilmiş.
0: Neymiş ya?
1: Görmüyor musun? Elma ağacıymış.
0: Yapma ya. İyi de basit bir elma ağacını kim izlemek ister ki? Bizim gösteri işi yattı.
1: Gösteri mi?
2: Vay uyanık vay.
1: Demek ben meyveleri toplamayacak olsam gösteri düzenleyecektim.
0: Bana uyanık diyene bak hele. Demek ağaç aslına dönmese tüm meyveleri toplayacaktın.
1: Evet. Neden toplamayayım? Önce ben gördüm.
0: Sen ağacın gövdesini gördün. Meyveleri ilk ben gösterdim.
1: Nasıl? Öncelik benim.
0: Hayır benim.
3: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm,
0: aleyküm selam.
3: Ooo ağaç normale dönmüş elhamdülillah.
1: Nasıl yani? Haberin var mıydı?
3: O nasıl söz Karagöz? Ben ilaçladım zaten ağacı. Hmm, bu iş görür. Zavallı ağaç. Kurumak üzereydi.
0: Sen mi?
2: Aman Allah'ım. Yoksa zavallı karıncalar.
3: Korkma yahu. Hiçbiri zarar görmedi. Hayvana kıyılır mı Karagöz?
0: Nasıl yaptın öyleyse?
3: Bu ilaç karıncaları ağaçtan uzaklaştıran cinsten. Böylece hem karıncaları uzaklaştırdık hem de ağacı kurtardık çok şükür.
1: Ah, oh, ben de sandım ki.
3: Peki siz ne yapıyordunuz burada?
1: Sorma Çelebi Efendi. Biz açgözlülüğümüze yenildik.
0: Evet, aklımıza ağacın zor durumda olduğu gelmedi. Nasıl para kazanırız onun derdine düştük. Üstelik birbirimiz hakkında zanda bulunduk.
1: Zan mı? Ne zan mı? Zan filan yapmadım ben.
0: Zan değil gözüm. Zan. Zannetmek gibi.
1: Ha, niyetlerimizi kötü zannettik.
0: Ha, tam da öyle.
3: Neyse, anladınız ya hatanızı. Önemli olan o.
1: Anladık çok şükür.
3: İyi madem. Hadi bana müsaade.
0: Biz de gidelim yavaş yavaş. Ağaççık biraz dinlensin.
1: Evet, yorulmuştur. O kadar karıncayı misafir etmek kolay mı?

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: yumurtanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Aziz'i dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
0: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
3: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
0: Tabii ki fiyatlarımız.
3: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
5: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne?

0: Önder niye yaptın bunu?
1: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
2: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım.
3: Bak.
4: Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
5: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
4: Hadi o zaman.
6: Yumurcalı!
4: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
7: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
4: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
7: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
4: Elma var ama gelmene gerek yok.
7: O ne demek?
4: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
7: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
4: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
1: Kerim, 1 kilo elma tart.
8: Hemen tartıyorum.
2: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
4: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar.
3: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
7: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
4: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
7: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam neyse, ben gelip kendim alayım en iyisi.
4: Elmalar gitmemiş arkadaşlar. Eyvah!
0: Hay Allah!
1: Nasıl akıl edemedik bunu?
2: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
9: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
10: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
4: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
10: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
11: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
10: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
4: Ben götürürüm anneme.
10: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
12: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
10: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo Charleston biber. 1 kilo domates.
13: Ben götürürüm.
10: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
14: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
10: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
9: Emin misin? Çilek olmasın o.
10: Eminim. Sen devam et.
9: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
13: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
4: Annem de sarımsak istememiş.
9: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
13: Ne?
9: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
13: Ay,
4: dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
9: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim.
13: Ya.
9: Tutmayın beni.

0: 엄마가 됐어.
1: Arkadaşlar, bu böyle olmayacak.
2: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
1: Güçlerimizi birleştirelim.
2: Birlikte hareket edelim.
0: Nasıl?
1: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
3: Şimdi ne olacak?
1: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz, sen kasaya geç.
3: Masa başı işlere bayılıyorum.
1: Önder, sen de ürünleri tart.
0: Tartı işi benden sorulur.
1: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
4: Derhal.
1: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Aa. İstediğin muz olsun Aziz'im. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: olmuş orada? Aa, şu hale bak. Canım çiçeklerimin her biri bir yana yatmış. Rüzgar desem değil. Rüzgar olsa hepsi etkilenirdi. Sadece bu kısımdakiler kırılıp kopmuş. Eren'le Ceren desem yok, onlar yapmaz.
1: Ne yapıyorsun canım?
0: Ay!
1: Korkma benim yahu.
0: Aklımı aldın Adem.
1: Ne yapıyorsun?
0: Çiçeklerin haline baksana.
1: Aa, ne olmuş burada? Sakın çocuklar top oynamış olmasın.
0: Çocuklar yapmamıştır dedim ama. Sanırım burada top oynamışlar. Canım çiçeklerim ne hale gelmiş.
2: Tık tık. Girin lütfen. Merhaba doktor teyze. Aman hanım. Merhaba. Şikayetiniz nedir? Tombul ködüm hasta. Öyle mi? Hemen bakalım. Korkma canım. Doktor teyze hiç acıtmayacak. Hiç ateşi kalmamış. Peki kaç kez miyav dedi?
3: Pek saymadım ama zaten az miyav dedi.
2: Sadece sesi içine kaçmış. Kediniz gayet iyi.
3: Sana iyileşeceğini söylemiştim.
2: Bir tane gıdıklamaç yazıyorum. Bu onun miyavını geri getirecektir. Bir de yeni bir yumak yazıyorum. Pembe olsun. Günde 3 kere tok karnı oynayacak.
3: Teşekkürler doktor teyze hanım.
2: Geçmiş olsun.
3: Tamam, şimdi sıra bende. Anne!
2: Anne!
3: Anne!
0: Efendim?
2: Ne yapıyorsun anne?
0: Çiçekleri vazoya koyuyorum.
3: Mis gibi kokmuş ama çiçek dalında güzeldir anne, unuttun mu?
0: Yoo, unutmadım. Sadece mecbur kaldım diyelim.
2: Neden anne?
0: Sabah bahçeye çıktığımda hepsinin ezilip koparıldığını fark ettim.
2: Aa!
3: Neden ama?
2: Kim yapmış peki?
0: Bilmem. Bahçede top oynayan iki kişi olabilir mi acaba?
3: Top bahçede mi?
2: Biz de kaç gündür onu arıyoruz.
0: Siz dün top oynamadınız mı?
3: Hayır.
0: Ay.
3: Ne oldu anne?
0: Elime küçük bir diken battı sanırım.
2: Ben tedavi ederim.
0: Yo, çok küçük bir şeydi. Geçti bile.
3: Hayır küçük hanım, tedavi ve ameliyat edeceğiz. Doktor benim.
2: Sen 2 dakika burada dur, biz hemen geliyoruz.
3: Yara çok derinlerde olmalı, göremiyorum.
2: Buyurun doktor bey.
3: Evet galiba buldum gibi. Burası mı?
0: Orası gibi.
3: Kolonya. Azıcık yakabilir.
0: Ah, çok iyi geldi. Sağ olun doktor ve hemşire.
2: Daha bitmedi canım. Saracağız. Usu durursan sana şeker vereceğim, tamam mı?
3: Yara bandı lütfen.
2: İşte geldi.
1: Hey, ne oluyor burada? Eşime ne yapıyorsunuz?
2: Sakin kalın Bey Adem.
1: Canım, iyi misin?
0: İyiyim. Derinlerde bir diken yarası.
3: İyileşecek, merak etmeyin.
1: Oh, oh, Allah'a şükür.
3: Geçmiş olsun.
2: Hadi top oynamaya.
0: Hey doktorlar, malzemeleriniz.
3: Top nerede?
2: Bilmem, ben de göremedim.
3: Annem bahçede demişti ama.
2: O zaman arayıp bulmalıyız.
3: Nasıl?
2: Gel benimle. Yok, görünmüyor.
3: Bahçe bile yok olmuş.
2: Ters tutuyorsun akıllım.
3: Evet, bahçede yok.
2: Annem bahçede dediyse bahçededir.
3: Nerede o zaman?
2: Biraz derinlerde olabilir. Top avcıları olarak yapmamız gereken kazmak.

0: Burada yok. Burada da yok. Baba.
1: Baba.
2: Baba.
0: Oo, çok havalı.
2: Sağ ol.
0: Hani pazara gidip meyve alacaktık?
2: Tam vaktinde gelmişsiniz çocuklar. Mahallemizin pazarına gidelim ve meyve alalım. Ama öncesinde mahallemizin camisinde öğle namazını kılalım. Ne dersiniz?
1: Harika.
2: Hadi abdest almaya.
3: Allah Allah. Bahçeyi mi kazmışlar, bana mı öyle geliyor? Köstebek desem daha büyük ve biraz daha derin olması gerekirdi. Çocuklar desem hiç iz bırakmamışlar. Genelde arkalarında iz bırakırlar. Allah Allah. Bugün ne oluyor bu bahçeye böyle?
1: Birim, birim, birim, birim.
0: Taşımana yardım edebilirim.
4: Esas ben yardımcı olayım.
2: Ah, sağ olun canlarım. Sizin için biraz ağır olabilir.
1: Lütfen baba, lütfen.
2: Olmaz.
1: Olur baba.
0: Olamaz.
2: Bence de.
0: Elmalar kaçıyor Eren. Koş, yakalamalıyız.
2: Hey, buradakilerin de kaçma ihtimali var. Hemen gelip yakalamanız lazım.
0: Sonra yakalarız baba.
3: Bahçeyi kazılmış halde görünce çok şaşırdım.
2: Hiç de üşenmemişler.
3: Köstebek mi?
2: Bence köstebek ama iki ayaklılardan.
3: Çocuklar mı?
2: Kim olacak canım, onlardır.
3: E neyle kazdılar peki? Ortada hiçbir şey bırakmamışlar.
4: Anne, anne, anne.
3: Efendim canım?
4: Topumuzu gördün mü?
3: Bahçedeydi.
4: Yok.
2: Oradadır, iyice bakın.
4: Baba, dürbünle bile baktık ve de define avcısı olup her yeri kazdık. Yok, yok, yok.
2: Şu %100 isabet eden tahminlerim ve ben. Çok yetenekliyim değil mi Emel?
3: Hı hı.
4: Top.
3: Baban birazdan üstün tahmin yeteneğiyle yerini söyleyecek canım.
2: Ne?
4: Top.
2: Birazdan dedi ya annen. Dur bakalım, hemen tahmin edilse oho, önce bir karnımı doyurayım.
3: Yemek neredeyse hazır. Hadi sofrayı kurun bakalım becerikli beyler.
2: Hemen efendim.
4: Peçeteleri ben getireyim.
2: Kaşık çatal yine bana kaldı ama ya.
0: O kadar çok iş yaptım ki bugün çok acıktım.
4: Ben de. En zoru da define avcılığıydı.
3: Neyle kazdınız bahçeyi?
0: Plaj küreklerimizle kazdık ve kova ile kenara taşıdık.
4: Birçok yeri kazdık anne.
3: Bilmem mi?
0: İşimiz bitince kova ve kürekleri yerine koyduk anneciğim.
3: Aferin yavrucuğum.
4: Ama topu bulamadık.
3: Çiçekleri ezen ortada yok. Topu ortada yok. Bakalım nereden çıkacak?
2: Bir ses mi var?
0: Böyle mi?
4: Yoksa böyle mi?
3: Çocuklar.
2: Ha? Duydunuz mu? Gelin gelin.
0: Oo, topumuz alan belli oldu.
3: Çiçekleri mezenler de belli oldu.
4: Çok tatlılar değil mi?
3: Çiçeklerimi ezmedikleri sürece evet.

0: Anladınız mı efendiler? Bundan sonra her ikiniz de birbirinize çok saygılı olacaksınız. Komşuluk hakkı çok önemlidir. Bu konuda çok hadis vardır. Onları okuyun.
1: Allah razı olsun hocam. Sağ olun.
2: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam.
2: Hocam, sultanımızın emri var. Bu ay içinde verdiğiniz bütün kararların yazılı halini istiyor. Şehirdeki bütün kadılardan bunu toplayacağız bir hafta sonra.
0: Verdiğim kararları yazmamı istiyor demek. Hay hay, başımızın üstüne.
2: Tamam hocam. Yalnız rapor sultanımız için çok önemli. Sakın unutmayın. Aksi takdirde cezası çok ağır olabilir. Benden demesi. Hadi selametle.
0: Yazarım tabii, merak etmeyin. Zaten bir günlük iş.
3: Demek sultan verdiğin kararları yazmanı istiyor.
0: Evet. Genel bir inceleme yapacakmış.
3: Aman diyeyim hoca. Raporunu titizlikle hazırla. Sonra sorun çıkmasın.
0: Yok hatun. Çok kolay bir iş bu. Bir günde bitiririm inşallah.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun. Endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde.

0: Hocam maşallah keyfin yerinde bugün.
1: Bahar gelince de insan başka bir mutlu oluyor.
0: Raporunu da yazdığına göre senden iyisi yok.
1: He? Evet raporu aslında henüz yazmadım.
0: Ne? Yazmadın mı?
1: Nasıl olsa hemencecik biter canım.
0: Ama hocam, görevliler bugün gelmeyecek mi?
1: Evet, bugün ikindi civarı gelirler. Şu çayım bitsin başlayacağım. Nasıl olsa sürem var.
0: Hocam, sendeki bu rahatlıkta kimse de yok yani. Hemen bitir, kurtul başına bir iş gelmeden.
1: Başıma bir iş mi? Ne olabilir ki hatun?
2: Hocam, hocam, koş! Bizim deli Gadri bir ağaca çıktı. İnemiyor zavallı. Bir yardım edelim garibe.
1: Allah Allah. Gidelim bakalım.
2: Ne yaptıysak indiremedik. Ne dersin hoca?
1: Bir ip bulup Kadri'yi bağlamamız gerek.
2: O iş kolaydır.
1: Tamam, çok iyi oldu. Tutun şimdi. Hazır mısınız? Çekin şimdi.
2: Hoca bu iş olmadı sanki böyle. Küt diye gitti adam.
1: Geçen sefer ip işe yaramıştı halbuki. Ama dur bakayım. O vakit adamı kuyudan yukarı çekmiştik ama. Neyse, bana müsaade. Acil eve gitmem gerek.

0: Evet, başlayalım bakalım. Bu ayki ilk davamız neydi? Hah, Mehmet Efendi ile Bestami'nin horoz davası. Yine ne var?
1: Hocam, Ömer Çelik çomak oynarken ayağını burktu. Yürüyemiyor. Yardım etmeniz lazım.
0: Ayağını mı burktu?

0: Şu işe bak. Ne diyorduk?
1: Hocam, senin kazanı isteyecektim acilen. Eğer müsaitse.
2: Selamun aleyküm. Hocam, çamaşır ipini isteyecektim ben de. Eğer un sermediysen alabilir miyim?
0: Al bakalım, sen de al. Bu iş can sıkıcı hale gelmeye başladı. Daha bir satır bile yazamadım.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun. Endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde. Ah hoca. Bu kez ne istiyorsunuz yahu?
4: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
4: Rahatsız ettik, kusura bakma.
0: Yo, estağfurullah.
4: Hocam, geliş sebebimizi biliyorsun.
0: Ben...
4: Sultanımızın istediği rapor işi.
0: Evet, raporu, davaların raporuydu değil mi?
4: İşte o rapor işi bir ay sonraya kaldı. Sultanımız dün sefere çıktı. Ramazan etkinlikleri için neler yapabiliriz, yeni bir rapor daha hazırlamanızı rica etti. O geldiğinde her iki raporu birden almaya geleceğiz, olur mu?
0: Tabii olur. Ben Ramazan programını da hazırlarım. İkisini birden sunarız.
4: Peki hocam, rahatsız ettik. Hadi selametle.
0: Oh, çok şükür ya Rabbi. Çok şükür sana. İşte gördün ey insan. Erteleme işini. Yarın yaparım diyen yanılır. Bitir bugünden işini.

0: Başkasının eşyasını izinsiz kullanmamalıyız.
1: Düz, ters, ters, ters, hop, hadi o, ters, düz.
2: Bu. Bu.
3: Gidin lan.
2: Gago, git.
3: Mah. Mah. Hop. Ah. Aha, albüm. Düz, ters. Ah, albüm.
2: Albüm? Cap?
3: Hop. Bak.
2: Ha?
1: Aç.
3: Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak.
2: Yeter.
1: Çevir.
2: Cap.

0: Sen.
1: Ben.

acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii işte.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Çocuklar, bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
5: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
6: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
2: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
1: Stop!
6: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
2: İşte oynarız.
7: Hadi birlikte oynayalım mı?
2: Ben bu oyunu biliyorum.
1: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
2: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
7: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
5: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
4: Biraz da sağ kaşı.
6: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
7: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
1: Anlaştık. Ebeveynim.
7: Hey!
1: Ozan!
6: Yine oyun peşindeler.
5: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
4: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.

0: Renk turuncu.
1: Turuncu nerede?
2: Üzerinde Can, üzerinde.
1: Ha, elim söndü. Aa, ya hayır.
2: Elim sende.
0: Yakaladım seni.
1: Iskaladın. Turuncu, buldum.
0: Hayır, o gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
1: Tamam, ebeveynim.
3: Tamam, oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alır.
4: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
5: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
3: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
5: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
1: Can!
3: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem!
5: Bu çok sert.
4: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
3: Top geliyor.
5: Tamam oynayalım. Hani nerede top? Yeniden uykum geldi.
1: İşte top burada. Buldum.
2: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte doğa çileği. Hem de bir sürü.
1: En sonunda çilekleri de bulduk.
2: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya.

0: Ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
6: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe

0: Yine aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda düşer, bize de düşer.
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Ha? Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes ha. Duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha? Ha.
1: Ha. Kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
3: Ha.

0: Dön Küfi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Biz geldik.
3: Selamun aleyküm.
4: Sayış maça parmağı geliyor.
5: Oo, piti piti.
6: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
4: Ha?
2: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Hava da çok güzel. Ha? Bu da ne? Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
0: Evet, benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
2: Gül gül çekinme.
0: Ben bu programı sunamayacağım.
1: Sen ona bakma kurye. Geçmiş olsun.
2: Sağ ol teleskop.

0: Ay. ¿Eh? Hadi kurye. Bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Vay be! Seyyar banyo.
0: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye.
2: Ha? Dur teleskop. Ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
0: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kuruya. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki. Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
0: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
0: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci. Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
2: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
0: Tamam tilki. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
2: Göremiyorum.
1: Ben görüyorum.
2: Ama ben hala göremiyorum.
1: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
2: Öyle herkes görür.
1: Alabilirsin tabii.
0: Biraz yaklaşsak mı? Yo. Siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
1: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
0: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
2: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
0: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
2: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
0: Merak etme tilki.
2: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
1: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
3: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
0: Buna da toz bulutu denir.
2: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet, ben biliyorum. Dinleyin, her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
0: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın! Kaçmasanız daha içine girmeyin! Dikkat, dikkat!
2: Tabii ki yetkililere haber verecek.
0: Ha, o kolay.
2: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
0: O iş bende. Heyo!
2: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Ses tellerim.
1: Aa, ne güzel ses çıkarıyor.
2: Hoş geldin Civan. Rüzgar estiğinde metal ince çubuklar hareket edip birbirine çarpıyor. Böylece bu tatlı ses ortaya çıkıyor.
1: Çok güzelmiş. Bir tane de odamın kapısına asmak istiyorum. Böylece kapı açıldığında çıngıraklar ses çıkarır. Ve ben de birinin odama girdiğini anlarım. Çünkü küçük kardeşim bazen pat diye odama giriyor.
2: Çok iyi bir fikir. Sırtındaki saz mı?
1: Evet profesör. Yarın sınıfta şarkı günü yapacağız. Ben saz çalacağım. Yaman da şarkı söyleyecek. Gelmedi bir türlü. Prova yapacaktık. Acaba şarkı sözünü yazabildi mi?
2: Heh, iyi insan lafın üstüne gelir.
1: Karşınızda ses sanatçısı Yaman. Yaman, neden hiç konuşmuyorsun? Şarkı sözlerini yazabildin mi? Sende bir gariplik var. Dilini mi yuttun? Neden konuşmuyorsun? Yahu lafın gelişi diyorum. Dilin yerinde anladım. Yani neden hiç sesini çıkarmıyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Heyecanlısın anlaşılan. Bak ben sazımı getirdim.
2: Çal bakalım nasıl çalıyorsun?
1: Ne? Teller! Olamaz, teller kopmuş. Sabah bir ses duymuştum. Sazımın sesiydi. Kardeşim sazla oynuyordu kesin. Ve tellerini koparmış. Teller olmazsa güzel ses çıkarmaz ki.
2: Hay Allah! Saz tellerine dokunduğunda ses çıkarır. Bu şekilde onu çalamazsın. Yaman, alet çantamı getirir misin? Orada işimize yarar bir şeyler vardır. Deneyelim.
1: Oldu, oldu. Allah razı olsun profesör.
2: Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bir kontrol edeyim. Siz de bir kez prova yapın, sonra kaşifle yeni simülasyonumuzu keşfe çıkalım. Ne dersiniz?
1: Yaman, hadi çalışalım. Sen neden hiç konuşmuyorsun arkadaşım? Nasıl şarkı söyleyeceksin? Hadi çalmaya başlıyorum. Hadi başla Yaman.
3: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay.
1: Eyvahlar olsun. Bu nasıl ses? Ne oldu sesine?
3: Dün gece maç vardı.
1: Evet, vardı da sesinle ne ilgisi var? Tabii ya, şöyle oldu değil mi?
3: Hadi gol, gol, gol. Hadi gol, gol, gol. Aynen öyle oldu. O kadar bağırmışım ki sabah uyandığımda sesim böyleydi.
1: Ve maç var diye şarkı sözlerini de yazmayı unuttun.
2: Hadi çocuklar, prova yaptınız mı?
3: Yapamadık sesim.
2: Geçmiş olsun Yaman, sesin kısılmış.
1: Kısılır tabii. Dün akşam 90 dakika maç boyunca bağırarak tezahürat yapmış. Tam da şarkı gününde sesi kısıldı.
2: Ses tellerin yorulmuş olmalı.
3: Zavallı tellerim, tıpkı sazın telleri gibi zarar gördü.
2: Bir süre ses tellerini yorma. Kaşiften çıktığımızda bir çözümüne bakacağız, merak etme.
1: Profesör, sen mutlaka bir çözümünü bulursun değil mi?
2: Biz elimizden geleni yaparız. Şifa Allah'tan. İnşallah tez vakitte Yaman'ın sesi eskisi gibi olur.
1: Peki nereye gideceğiz? Hangi organa?

0: ses tellerine gideceğiz.
1: Yaşasın.
2: Ses tellerini yoğurma Yaman. Kaşif'i ben çağırayım.
0: Karşınızda ses telleri.
2: Bir kapının kanatları gibi duruyor. Aa, açılıp kapanıyor hem de. Ne yazıyorsun öyle?
0: Ses tellerimiz nefes borumuzun üst kısmında boğazımızda yer alır. Kapıya benzettiğin ses tellerimiz nefes alırken açılır ve hava geçer.
1: Sesimiz nasıl çıkıyor peki?
0: Konuşmak veya şarkı söylemek istediğimizde bu şeritler birbirine yaklaşır ve hava içlerinden geçerken titremeye başlar.
2: Aa, laboratuvarın kapısına astığınız metal çubuklar. Rüzgarın etkisiyle birbirine çarparak ses çıkarabiliyordu.
0: Harikasın Civan. Ses tellerimiz titrediğinde sesimiz oluşur. Ne kadar yumuşak ve düzgün titrerlerse sesimiz o kadar güzel çıkar. Sazının tellerine ellerinle dokunur ve ses çıkartırsın. Ses tellerimizi hareket ettiren de...
1: Havadır.
2: Yaman, hala sesin çok kötü. Ses tellerini dinlendirmelisin.
1: Tamam, haklısın. Ama şunu merak ediyorum. Ses tellerimiz tel gibi sert mi?
0: Ses tellerimiz tel gibi sert değildir. Monitöre bakın. Yumuşak ve esnek bir dokuya sahiptir ses tellerimiz. Ses tellerimizin üzerindeki özel kaplama onları nemli ve sağlıklı tutar. Böylece zarar görmezler.
2: Tabii, çok bağırmamak gerekir yine de Yaman.
0: Ses tellerimiz ve sesimiz de Allah'ın bize hediye ettiği bir başka mucizedir. Onları da korumak bizim görevimiz. Bol su içmeliyiz. Çok yüksek sesle bağırıp ses tellerimizi yormamalıyız. Çok soğuk veya çok sıcak gıdalar tüketmemeliyiz.
1: İşte tamam.
2: Ne yazdın söylesene Yaman.
1: Sürpriz, sürpriz.
0: Hadi dönelim ve sesine iyi gelebilecek çözümler bulalım Yaman.
1: Yaşasın.
0: Bu temiz su buharı belki sesini düzeltir. Derin derin nefes al ver Yaman.
2: Profesör, işte ballı ılık su. Tam istediğiniz gibi.
0: Ilık içecekler ses tellerine iyi gelecektir. Ballı şerbeti iç bakalım. Tamam. Artık konuşabilirsin Yaman.
2: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Yaşasın, yaşasın. Yaman'ın sesi geri geldi. Ama şarkı sözlerimiz yok hala.
3: Dur, dur. Şimdi de senin sesin kısılacak. Dur. Hem kim demiş şarkı sözlerimiz yok diye? İşte burada.
2: Aa, defterine şarkı mı yazıyordun?
3: Evet, sadece sesim kısıldı. Kafam hala çalışıyor çok şükür.
0: E hadi, şarkınızı çalın söyleyin de dinleyelim bakalım.

0: şarkınız çok güzel olmuş. Alın bakalım, odanız için kapı çıngırakları. Benden size hediye olsun.
1: Yaşasın! Artık küçük kardeşim odaya girdiğinde haberim olacak.

0: E hadi ama kardeşim, daha oyunun başındayız. Bu kadar düşünecek ne var?
1: Hamlemi düşünmüyorum kardeşim. Bu taşı nasıl iteceğim diye düşünüyorum.
0: Dur, birlikte yapalım.
2: Selamünaleyküm İsmail abi.
3: Aleyküm selam çocuklar. Bakıyorum sizin de zorlu bir göreviniz var. Aynı benim gibi.
4: Hiç sorma.
3: Ah Allah'ım, sen bana yardım et. Nerede bunlar? Bu eski lavaboyu ne yapacaklar? Hiçbir şey anlamadım. Şu ağaçlıkların arkasında bir hareket var. Bizimkiler olsa gerek. Hadi bismillah. En iyisi yuvarlamak. Furkan! Ayşegül!

0: Aman yarabbi, bu da ne böyle? Ha? Ha? Dayanın arkadaşlar, sizi kurtaracağım. Allah! Ne yapıyorsun İsmail, Allah aşkına? Ha? Daha gözünü tutturmamıştım kafasına.
1: Of abi ya. Hem geç geldin, bütün işi bize yıktın, hem de makete zarar veriyorsun.
0: Ben sandım ki başınız belada. Meğer... Bu ne kadar güzel olmuş böyle ya. Elinize sağlık arkadaşlar. Gerçek sandım ha. Demek bu yüzden çağırdınız beni de. Hiç haberim yoktu ne yapacağımızdan.
2: Dün arayıp söyledim ya İsmail. Anladın değil mi İsmail? Yarın parkta buluşup orada parçalardan kertenkele maket yapacağız. Senin de gelirken Müşteme abinin bizim için ayırdığı bir parçayı getirmen lazım. Anladıysan bir şey söyle.
0: Müşteme abi. Anladım. Yarın parktayız. Hadi eyvallah. Son saniyede İsmail. Tabii canım. Hatırlıyorum. Hatlarda bir sorun vardı galiba dün. Tamamını duyamamışım.
1: Tabii ya abicim. Hatlara basket topu kaçmıştı galiba dün.
0: Evet. Öyle bir şeyler işte. Neyse canım, şimdi buradayım işte. Geç olsun, güç olmasın. İstediğiniz parçayı da getir. Gitmiş.
2: Tek başına fazla.

0: uzaklaşmış olamaz. Ne de olsa o bir lavabo.
1: İşte bu bizim parça olmalı.

0: Bekliyordum bu aralar böyle bir şeyler.
1: Size de hayırlı günler ablacığım. Kusura bakmayın. Elimizde olmayan sebeplerden çıktı bu kaza.
2: Senden bahsediyor abicim.
1: Şşt. Bizim kız kardeşler buradaydı ben gelirken. Başlarına bir şey gelmedi inşallah.
0: Yok. Onlar oyundan bıkmıştı zaten.
3: Bu satranç çok yorucu bir oyun. Bir taşı itemedik sabahtan beri.
4: İnsanın karnı acıkıyor.
0: Ama dikkatli olun çocuklar. Bu işler hep böyle iyi sonuçlanmaz.
5: İyi sonuçlanan halimiz buysa zaten ötekini düşünmek bile istemiyorum.
4: Satranç alanınızı mahvettik.
0: Canınız sağ olsun çocuklar. Büyütmeyin bu kadar.
1: Allah razı olsun abla anlayışın için. Ama sen merak etme. Biz burayı eskisinden daha da güzel hale getireceğiz.
5: Evet. Zaten biliyorsun. Alışkınız bir yerleri yıkıp yeniden yapmaya.
0: Estağfurullah çocuklar. Siz nasıl isterseniz öyle yapın, tamam mı? Zorlamaca yok.
1: Biz zaten parkın yukarı tarafında bir kertenkele maketi yapıyorduk.
4: Evet. Düşününce aynı işe devam edeceğiz. Hem de yeni satranç takımlarının bir eşi benzeri daha bulunmayacak böylece.
0: Şimdiden sabırsızlanıyorum çocuklar.
4: Acaba Müçtebi abiyi mi bekleseydik?
1: Müçtebi abi bugün Makbule teyzeye yardıma gidecekti camiye. Onu beklersek bu iş yarına kalır.
5: Sen halledersin Furkan. Ne kadar zor olabilir ki? İki tane kol var sonuçta.
4: İşte bu.
5: Evet, çok iyi. Helal olsun Furkan.
1: Düşündüğümüz kadar kolay değilmiş.
5: Deme ya.
4: Neyse abi, en azından el arabalarına doldurmak zorunda kalmayacağız parçaları.
1: Evet, sadece kendimizi ayıklamamız lazım. Evet arkadaşlar, şimdi bize bir fil, bir at, bir de kale lazım.

0: abicim bu?
1: Aa, bak şimdi. Oo,
0: bunlar filler. Hadi şimdi siyaha ve beyaza boyayalım.

0: sizden razı olsun çocuklar. Ne güzel yapmışsınız burayı. Hem de böyle kısa sürede.
1: Rica ederiz abla. Açıkçası biz de çok keyif aldık bu işten.
0: Hem de bunca şeyi hurda parçalarından yaptınız öyle mi?
1: Bizim olayımız biraz da o zaten ablacığım.
0: Nasıl yani?
1: Yani israf olmasın diye kırılmış bozulmuş her

0: şeyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Geri dönüşüme katkısı olsun diye.
1: Gerçeği çoğu zaman kırılma ve dökülmeye de katkıda bulunuyoruz ama en azından hatamızı telafi ediyoruz.
2: Elinize sağlık çocuklar. Gelin, yorulmuşsunuzdur. Size birer portakal suyu ikram edeyim.
3: Bizim için değişen bir şey olmadı kardeşim. Evet, yine oynayamıyoruz bu oyunu. Satranç oynamak için önce biraz kas yapmamız gerekecek sanıyorum.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.

Neredeler? Ha? Ha? Aa, kek yapmışlar. Yaşasın.

0: Tadı da çok güzel. Bir tane daha yesem. Nefis olmuş. Bu kek harika. Bunu da yesem mi? Oh, çok lezzetli.
1: Anne, Tuna gelmiş. Keki artık yiyebiliriz.
0: Aa,
1: Tuna, çok sevineceksin. Nurten teyze kek yolladı. Yemek için seni bekledik. İyi ama nerede?
0: Ne nerede?
1: Tabii ki kek. Az önce buradaydı.
0: Bilmem.
1: Aa, tabak boş. Tuna, hepsini yedin mi? Sana inanmıyorum.
2: Neye inanmıyorsun bakayım?
1: Anne, Tuna bizi beklemeden bütün keki yemiş.
0: Ben...
2: Tunacığım, bize söylemek istediğin bir şey mi var?
0: Çok acıkmıştım anne. Duman üstünde keki görünce dayanamadım.
1: Ve hepsini yedin.
0: Aslında sadece bir dilim yiyecektim. Ama o kadar güzeldi ki kendimi tutamadım. Nasıl bitiverdi hiç anlamadım.
2: Benim oğlumun karnı acıkınca aklı başından gidiyor. Değil mi?
0: Size ayırmadığım için özür dilerim abla.
1: Neyse, hatanı anladın ya.
0: Anladım.
1: Ama bundan sonra sadece kendini düşünmek yok.
0: Söz.
2: Evet. Tatlı tatlı anlaştığımıza göre artık tatlı bir şeyler yiyebiliriz.
1: Ama kek kalmadı ki.
2: Aklımda hızla yapabileceğimiz bir tarif var.
1: Peki ne?
2: Mozaik pasta.
1: Yaşasın, en sevdiğim. Anne, tarifi arkadaşlarıma da gösterelim mi?
2: Olur güzel kızım. Hadi sen kamerayı hazırla. Sen de doğru bakkala. Bize bisküvi almaya.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Harika bir tarifle yine karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün birlikte mozaik pasta yapacağız.
2: Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: 3 dilim kekin üstüne hala mozaik diyor. Nasıl yiyeceksin acaba?
2: Yapana kadar acıkırım nasıl olsa. Hem size yardım ederken yorulacağım. Bu yüzden de acıkacağım.
0: Bize yardım mı edeceksin?
2: Tabii, hatamı telafi etmek istiyorum. Benim yüzümden kek yiyemediniz. Ama size harika bir mozaik yapacağım, göreceksiniz.
0: Görelim bakalım. Önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz.

0: Evet arkadaşlar, eller yıkandı. Hı-hı. Sıra malzeme Hı-hı. listesinde. Mozaik pasta için işte malzemeler. Bir paket kakaolu puding, bir litre süt ve bisküvi. Hepsi bu kadar.
1: Evet, az malzeme ile çok nefis bir pasta yapacağız. Önce sütle pudingi karıştırıp pişiriyoruz.
0: Bir litre sütü ve pudingi tencereye koyuyorum. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Tencereyi ocağa alabiliriz.
0: Peki ben ne yapacağım?
1: Tuna şefim, sen de pudingi karıştırır mısın? Pişerken topaklanmaması için sürekli karıştırmak gerekiyor.
0: Tamam. Duydunuz arkadaşlar. Puding pişene kadar hep karıştırıyoruz. Peki piştiğini nasıl anlayacağız?
1: Koyulaşıp krem kıvamına geldiğinde pişti demektir.
0: Anladım. Aa, bakın baloncuklar çıkıyor.
1: Hı hı. Bu puding yoğunlaşıyor anlamına geliyor.
0: Artık daha zor karışıyor. Aa, mis gibi koktu. Olmuş mu anne?
1: Olmuş. Artık altını kapatıp soğumaya bırakabiliriz. Hı-hı. Eline sağlık Tuna şefim.
0: Şimdi sırada ne var? Puding soğurken biz de geniş bir kasede bisküvileri kıracağız. Öyle değil mi sultanım? Hı-hı.
1: Aynen Hı-hı. öyle şefim.
0: İşte kase.
1: Bisküviler de burada.
0: Hadi kıralım. Bakın, işte böyle yapıyoruz. Çok eğlenceli. İşte oldu. Bisküviler hazır.
1: Puding de soğumuş. Artık karıştırabiliriz.
0: Arkadaşlar, hazırladığımız pudingi kırdığımız bisküvilerin üstüne döküyoruz. Sonra da iyice karıştırıyoruz.
1: Karıştırma işi bu kez sende şefim.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, iyice karıştırın ki puding tüm bisküvileri ıslatsın. Karışım hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Pastamıza şekil veriyoruz. Karışımı yağlı kağıda döküyoruz. Ve kağıdı sararak rulo haline getiriyoruz. İşte böyle. Kağıdın iki ucunu şeker poşeti gibi büküp sıkıştırıyoruz.
0: Hmm, karışım kağıdın dışına çıkmasın diye değil mi anne?
1: Evet küçük şefim. Karışım dağılmasın diye. İşte oldu. Artık buzdolabının dondurucu bölümüne gitmeye hazır.
0: Ben koyarım. Arkadaşlar, gördünüz. Ne kadar kolay bir tarif. Kısa sürede pastamız donacak ve yemeğe hazır hale gelecek. Arkadaşlar, mozaik pastamız dondu. Artık kağıdından çıkarabiliriz.
2: Nasıl oldu acaba? Çok acıktım. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Bakın, harika görünüyor değil mi? Şimdi pastayı dilimleyip servis yapacağız. Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın. Bakın içindeki bisküviler ne güzel görünüyor. Tıpkı mozaik desen gibi.
1: Onun için bu pastaya mozaik pasta deniyor.
0: Arkadaşlar biz bu nefis pastayı hep birlikte yiyeceğiz. İnşallah siz de yapar ve sevdiklerinizle birlikte yersiniz. Şimdilik hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
2: Aa, çok güzel görünüyor. Hepsini yiyebilirim. Önce siz.
0: İşte bu. Harikasın Tuna.
1: Aferin benim oğluma.
0: Gerçekten çok güzel olmuş.
1: Ellerimize sağlık.
2: Birlikte yediğimiz için bu kadar lezzetli değil mi anne?
1: Evet oğlum.
2: Babama da ayırdık değil mi?
0: Daha çok var.
2: Çok mu var? Yaşasın.

0: Pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
1: Bu hayli yaşlı bir kuş.
0: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
0: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
0: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
0: Verdim verdim.
2: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Cami bu sıcakta en güzel yer arkadaşlar. Üstelik namaz vakti olmadığı için kimse yok.
1: Emin misin?
0: Eminim tabii. Bakın. Aa, boş değilmiş. Biz varız Ali. Neden varsınız ki?
2: Neden olmayalım ki?
0: Namaz vakti değil ki.
3: Sadece namaz vakti mi gelinir camiye Ali?
0: Öyle yapsanız süper olurdu ha.
3: Çok süper olurdu hem de.
2: Bizden neden bu kadar rahatsız oldunuz Ali?
0: Hiç rahatsız olmadık.
1: Ama sizi rahatsız edebiliriz.
0: Nedenmiş o? Kağıt uçak yarışması için hazırlanacağız da.
2: Biz Kur'an çalışıyorduk. Bayram Hoca'yı okuyacağız. Biraz sessiz olsanız iyi olur arkadaşlar.
0: Tamam abilerim. Şurada uçuracağız.
3: Çok ses yapmayın olur mu?
4: Tamam.
5: Çalıştığınız zaman gerçekten de okuyuşunuz çok farklı oluyor çocuklar. Ve ben çok mutlu oluyorum.
0: Çalışmada Galip, okumada mülayim olmak lazım değil mi hocam?
5: Aynen öyle Galip.
6: İyi ki varsınız hocam.
5: Siz de.
0: Biz de yarın çalışıp okuyacağız.
5: Tamam Alici, merakla bekliyorum. Kağıt uçak yarışması için hazır mısınız?
7: Ben hazır sayılırım. Sadece atış için biraz daha çalışacağım.
0: Oo, biz dünden...

0: hazırız. Biz de çok çalıştık.
1: Kağıt uçak deyip geçmemek lazımmış hocam. Birçok çeşidi var ve uzağa uçurmak o kadar da kolay değil.
0: Ben de ilk defa farklı bir model çalıştım. İnşallah pişman olmam.
2: Olmazsın. Denemekte fayda var.
0: O kadar uğraştım ki hocam. Az daha çalışsam gerçek uçak yapacaktım. Atma Galip.
2: Ha bu arada herkes uçağına bir kuş ismi verecek. Anlaştık mı?
3: Anlaştık.
0: Çok heyecanlıyım. Albatros'uma çok güveniyorum.
1: Albatros mu?
0: Evet. Fark ettiysen en uzun kanat açıklığı benim uçağımda.
1: Buna ne dersin?
0: O kadar da uzun değil.
1: Albatros benim uçağımın adı.
0: Benim.
1: Hayır, benim.
2: Sakin olun gençler.
0: İsim önemli değil arkadaşlar. Yiğit er meydanında belli olur. Hadi yarışalım görelim. Albatros mu, kara kartal mı?
2: Yağmura yakalanmadan başlayalım. Hazır mısınız?
3: Evet.
2: Masadan kapıya kadar mesafede en uzağa uçuran kazanır. Üçten geriye sayacağım. Bir deyince herkes atacak. Üç, iki, bir. Çok hızlı indi Rahmet.
0: Çok hızlı hocam. Uçağım 3 saniyede hamura dönüştü.
1: Albatroslar sudan etkilenmez ama.
0: Tam birinci olacaktım ya.
2: Bir dahaki sefere meteorolojiye bakalım.
0: Çok doğru. Azalıyor sanki.

0: yemek yemiş galiba.
1: Serçe değil o, karga.
2: Karga böyle mi öter Salih?
1: Ne karga ne de serçe. Başka bir tür olamaz mı?
0: Şişko serçe.
1: Karga.
3: Aa, gitti.
4: Serçe de değil, karga da.
5: Ne?
4: O bir kara tavuktu çocuklar.
0: Tavuk mu?
4: Tavuk değil, kara tavuk Ali. Bir çeşit göçmen kuş. Belli mevsimlerde gelir, sonra tekrar göçerler. Ben de ilk defa görüyorum buralarda.
6: Çok güzel ötüyor. Keşke hemen gitmeseydi.
1: Sesini tekrar dinlemek isterdim.
4: O zaman dinleyelim.
0: Göçmen kuş yakalayacağımıza inanamıyorum hocam.
2: İnanma zaten Ali'ciğim.
4: Göçmen kuş yakalamayacağız Ali. Gözlemleyeceğiz.
0: Uzaktan yani.
2: Aynen öyle.
1: Hem zaten göçmen olmayan kuşlar da yakalanmaz değil mi hocam?
4: Kesinlikle. Hiçbir canlı keyfi nedenlerle yaşam alanı dışına çıkarılamaz. Onlara eziyet etmiş oluruz.
1: Hocam! Hocam!
2: Bir ses mi var? Bana mı öyle geliyor?
4: Gel Salih.
1: Hiç açmayacaksınız sandım hocam.
4: Öyle şey olur mu Salihciğim? Seni bekliyorduk zaten.
2: Kurbağa gibi zıplayacağına ağaç kakan gibi kapıya vursaydın ya kardeşim.
1: Aman ne komik. Gel kardeşim.
0: Hadi gidelim. Yaşasın. Bir karga.
4: Karga mı? Bakayım. Bu karga değil Ali. Bir kırlangıç.
0: Bakayım.
7: Ben de.
6: Aa, leylek. Hem de upuzun kirpikleri var.
0: Kirpikli kuş mu?
1: Kirpik değil. Kirpik Ali.
4: Kirpikle leylek olmaz. Ben bir bakayım. Bu leylek değil Cemile. Turna.
6: Demek turna.
1: Allı mı telli mi?
0: Telli kuş mu olur Selim abi?
4: Telli turna.
5: Vay!
1: Vay kardeşim. Teline kadar göçmen kuşları da bilirmiş.
2: Yok o kadar da değil. Annemin dinlediği bir türküde de uymuştum. Annem anlatmıştı.
4: Uçmadan bakın.
2: Allısı nasıl oluyor?
4: Rengi daha pembe. O yüzden allı turna deniyor.
2: Ve nihayet bildiğimiz bir kuş.
5: Serçe.
4: Benziyor ama değil. Bu bir sığırcık.
0: Sığırcık mı?
6: Kuşu kaçırdın Ali.
0: Ama ismi çok komikti Cemile abla. Tavuğun kuşu var, sığırın kuşu var. Çok ilginç.
4: Sineğin bile kuşu var Ali.
5: Ya!
6: Siz bunları nereden öğrendiniz hocam?
4: Uçak mühendisi bir arkadaşım, göçmen kuşların tasarım harikası canlılar olduğunu söylemişti. Çok ilgimi çekmişti.
1: Uçak mühendisi mi?
4: Evet, kuşlardaki eşsiz tasarım uçak mühendislerinin ilham kaynağıymış meğer.
5: Ya!
4: Uçaklardan ultrason cihazlarına, deniz altından dalış paletlerine, hatta fermuarlara varıncaya kadar icat edilen birçok şey tamamen Allah'ın yarattığı doğadan ilham alınarak yapılmıştır çocuklar. Sinek deyip geçmek kolaydır ama onun ağzına bakarak fermuar tasarlamak harika bir iştir.
0: Vay! Allah çok harika yaratıyor hocam.
4: Değil mi Ali? Biraz da biz bakmasını bilelim.

0: Burada çok fazla elektrik var.
1: Birileri voltajı yükseltti.
2: O elektrik bilgisayar başındaki şahsiyetten geliyor mu? Dikkat et, çarpmasın.
0: Anlıyorum. Ben gideyim de sigortayı kapatayım. Dikkat dikkat, acil durum.
3: Şu menekşelerin güzelliğine baksana Mo.
0: Acil durum diyorum, sigorta diyorum.
3: Ama en güzeli pembe olanlar.
0: Pembe sigorta mı? Ah, sen bana odaklanır mısın? O kadar da değil canım. Yandan baksan yeterdi.
3: Söyle Mo, işim var hadi.
0: Ağaç evde elektriğin voltajı yükseldi. Sigorta olarak da seni buldum.
3: Daha açık konuşsan Mo.
0: Şifreli konuşuyorum dostum. Anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
3: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur? Evet, sizi dinliyorum.
1: Birileri çok akıllı da.
2: Birileri de her şeyi biliyor.
1: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
2: Asıl bazıları var ki.
3: Tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.
2: Birileri işte.
1: Hem de öyle birileri.

0: Hasan ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce?
1: Yanlarında Kangi ve Badem de var.
2: Birlikte iş yaparlarsa birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlarlar.

0: yapmış belli.
1: Daha da kötüsü Badem'le Kangi de küsmüş.
2: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
1: Hadi çocuklar bir oyun oynayalım.
3: Harika olur Mehmet. Hadi ama ne oynayacağız?
4: Birileri oynarsa ben oynamam.
2: Asıl başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
1: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
3: Süper bir oyun.
5: Tam bir sigorta.
3: O zaman ben başlıyorum. Bir aş evine gitmiştik. Orada tam 700 kap yemek dağıtmıştı.
1: Tabii ki. Ah sen?
3: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
6: Bu Mehmet, eminim.
7: Doğru. Tebrikler.
4: Ben bir gezide kaybolmuştum da drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
5: Acaba bu kim?
4: Birileri işte.
2: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
3: Ne iyi insanlarmış onlar.
1: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
6: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
1: Badem, sen de buraya. Hadi.
3: Evet, sıra sizde.

0: Peygamberimiz ne demiş bakın.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.
2: Oho, o kadar çok küs var ki.
3: Benim kuzenlerim de 1 aydır küs.
2: Bizim 2 komşu 1 senedir küsler.
0: Çocuklar, bize bir görev düşüyor galiba.
4: Haklısın İkbal, bu işe el atmamız gerek.
3: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
4: Harika fikir.
2: Ben varım.
4: O zaman...
1: İyilik için!
2: Selamun aleyküm Furkan abi.
5: Aleyküm selam Mo, hoş geldin.
2: Biz bir haber yapıyoruz da, küsleri barıştırmak üzerine.
5: Aa, harika.

0: konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
1: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
2: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
1: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi benim acil işlerim var.
2: Ama bir dakika...

0: Bir fikrim var.
1: Çocuklar.
0: Furkan abi şunu bir izle.
2: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
3: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
1: Galiba haklısınız çocuklar.
3: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
4: Tabii ki çocuklar.
1: Memnuniyetle.
5: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
6: Selam çocuklar.
5: Selam. Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
6: Elbette. O nasıl soru?
5: Ya sen Eylül?
7: Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla küs kalınmasını istemezmiş.
8: Çocuklar, küsleri barıştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
9: Evet, ister barışın ister barışmayın. Ama sarılacaksınız.
6: Tamam canım, hatırınız için sarılırız.
5: Evet, madem haberiniz için lazım...
10: Hayır, sen dedin.
6: Hayır, sen.
10: Sen.
6: Uydurma, sen dedin.
9: Bir dakika. İyilik Habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küsmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
10: O bana minik dedi.
6: Asıl o bana önce kısa dedi.
10: Kimse bana minik diyemez.
6: Bana da kimse kısa diyemez.
9: Nasıl böyle söylersin sen?
6: Söylerim, hak etti.
10: Ben de o zaman her şeyi söylerim.
9: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
6: Sen ne karışıyorsun?
10: Karışır tabii. Sana mı soracak?
9: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
5: Haber paylaşıldı mı?
11: Çoktan.
10: Hadi biz de izleyelim.
11: Hemen efendim.
12: Sevgili iyilik habercileri takipçileri. Biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın. Sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
11: Biz de barıştık.
13: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
2: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi.
1: İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
5: Harika!
9: İnşallah kalplere ulaşırız.
5: Ulaştık bile.
9: Vay be, Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Hayır, Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
13: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
9: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

0: güzel bir masal anlatmak ve güzel resimler yapmak için ne kadar güzel bir gün.
1: Cik, güzel, güzel.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir şey varmış. Şey mi yapsam? Yahu ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor nadir kuşum. Anlatacak masalda, çizecek resimde bulamadım. Bazen olur böyle değil mi? Hı? Bugün zorlamayayım en iyisi kendimi.
1: Zorlama, zorlama.

0: Yok, yok, yok. Denemediğim yol kalmadı. Kitaplar okudum, doğa gezintilerine çıktım. Aklıma hiç masal fikri gelmiyor. 3 gün oldu Nadir dostum. Ne olacak böyle? Nadir, uyuyor musun? Uyuyorsun. Tabii ya, işte bu. İlham kuşum benim. Harika bir masal fikri verdin bana. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir orman varmış, yeşillikler içinde. Burada çeşit çeşit hayvan yaşarmış. Bizim masalımızın kahramanı küçük ayı da bunlardan bir tanesiymiş. İri, siyah gözlü, kahverengli, tatlı mı tatlı pofuduk bir ayıymış bu ufaklık. Arkadaşları ona bal ayısı dermiş.
1: Vız, vız, bal arısı.
0: Bal arısı değil, bal ayısı. Bal yemeyi çok sevdiği için böyle diyormuş arkadaşları. Bal ayısı arkadaşlarıyla oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı, ağaçlara tırmanmayı da bal kadar çok seviyormuş. Ormanda yapacak o kadar güzel şey varmış ki. Uyumak en son yapmak isteyeceği şey bile değilmiş. Bembeyaz karların küçük ayıyı bin bir türlü oyuna davet ettiği bu güzel mevsimi neden uyuyarak geçirmesi gerekiyormuş ki? Uyumak ne gereksiz şeymiş. Böyle düşünüyormuş bal ayısı. Bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşıp duruyormuş anne babası. Vücudumuzun uykuya ihtiyacı varmış. Gün boyu koşup oynayan minik bedeni uyuyacakmış ki dinlenecekmiş. Ertesi gün tekrar oynamak için güç toplamalıymış. Gece uyuyoruz ya, bir de neden tüm kış uyumam gerekiyor? Maymun Muni de, salyangoz Sümi de kışın uyumuyor demiş bal ayısı. Kış gelince bize yaşamamız, gezip dolaşmamız için gerekli enerjiyi verecek kadar besin kalmaz doğada demiş annesi. Bu yüzden kış uykusuna yatıp enerjimizi dikkatlice harcarız ve böylece hayatta kalırız demiş babası. Ama yine de ikna olmamış bal ayısı. Kış uykusuna yatmak istemeyen ayı mı olurmuş? Olmuş. Bal ayısı kararını vermiş. Kış uykusuna yatmayacakmış. Bunun için bir plan yapmış. Gördün mü bizim afacan ufaklığı? Kaçmış uykudan, koşmuş oynamış hiç durmadan. Salıncaklarda sallanmış, pat diye düşmüş yuvarlanmış. Ağaçlara tırmanmış, dalların arasına saklanmış. Oynamadık oyun, gezmedik yer bırakmamış. Her şey ne kadar da güzel gidiyormuş. Mu acaba? Başlarda öyleymiş. Ama sonraları anne babasının dediği gibi olmuş. Küçük ayı yorulmuş. Artık bir an evvel uyuması ve dinlenip güç toplaması gerekiyormuş. Peki bizim inatçı ve uyku sevmez bal ayısı ne yapmış dersin Nadir dostum? Bir ağaç ev yapmaya karar vermiş. Kolunu kaldıracak, pençesini ağaca saplayacak enerjisi yokmuş. Ama yine de direniyormuş uyumamak için. Tahtaları yerleştirip bir ev yapacakmış. O tahtayı şuraya,

0: bu tahtayı oraya derken başı dönmüş bizim minik balayısının. Bunların sebebi hep uykusuzlukmuş. Anlamış bunu anlamasına ama artık çok geçmiş. Ve daldan düşen bir elma gibi pat diye düşmüş ağaçtan.
1: Eyvah! Düştü! Düştü!
0: Evet, düşmüş. Ama yere değil. Onu çok seven anneciğinin pofuduk kollarına. Anlatmış olmamış. Uyutmuş kaçmış. Bakmış ki anne ayı balayısı yaşamadan anlamayacak. İzin vermiş yavrusunun uykusuz kalmasına. Ama anne yüreği başına bir iş gelir diye de tüm gün takip etmiş yavrusunu. Ve tam düşerken açmış kollarını, tutmuş yavrusunu. Bu masal da burada bitmiş. Balayısı annesinin güvenli kollarında derin bir uykuya dalmış. Uyumuş, uyumuş da büyümüş.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: piti piti, karamel
1: nasıl peti. Gelin bakın size ne göstereceğim.
2: Ne göstereceksin Agah dede?
1: Çocukken oynadığımız bir oyuncak. Topaç.
2: Topaç mı? Bakayım nasıl?
1: İşte bak böyle.
2: Bununla nasıl oyun oynanıyordu ki Agah dede?
1: Bak bu üzerindeki ipi görüyor musun Elif?
2: Evet.
1: İşte bu ipin ucunu elinde tutuyorsun.
2: Tamam.
1: Sonra topacı yere fırlatıyorsun.
2: Aa, oyuncağı neden fırlatıyoruz Agah dede?
1: Ha? Bu oyuncağın

0: Amacı o da bu yüzden, Micho.
1: Nasıl yani? Fırlatmak için mi oyuncak yapmışlar?
2: Müsaade etsen Agah dede anlatacak ne için olduğunu.

0: zahar topaçtın.
1: Ben de yapabilir miyim Agah dede?
2: Elbette. Sırayla ikiniz de yapın.
1: Tamam, nasıl yapacağım?
2: Önce ipi topaca güzelce saracağız.

0: sıra bende. Bak şimdi uzun döndürmek nasıl olur gör.
1: Hiç de bile asıl sen gör.
0: Süre tutalım bakalım kiminki uzun dönecek.
1: Olur, sen döndür ben sayayım.
0: Ama sen 5'e kadar sayabiliyorsun.
1: 5 tane 5 sayarım.
0: Yok, ben sayarım.
1: Olmaz. Ay gel dedi.
2: Efendim Mico.
1: Kimin topacı daha uzun dönüyor diye bize süre tutar mısın?
2: Tutarım tutmasına Mico. Lakin uçuş vakti yaklaştı. Yavaştan yola koyulmamız gerek. İsterseniz bu yarış işini yarına bırakın.
1: Tamam anlaştık. Agah dede, siz çocukken topaçtan başka oyuncağınız var mıydı?
2: Vardı elbet ama bugünkü kadar çok değil.
0: Ne gibi oyuncaklar dede?
2: Bizim zamanımızda somya yayları olurdu. İki ucu böyle yuvarlak. İşte o yaylara bir tel takardık. Araba tekeri gibi olurdu. Onunla arabacılık oynardık. Eğer somya yayı bulamazsak terlikleri kamyon yapardık. Ayağımızın üstünü kapatan yer direksiyon yeri olurdu.
1: Aa harika. Ne kadar güzel düşünmüşsünüz.
2: Evet. Hayal gücümüzü kullanarak güzel güzel şeyler üretirdik.
0: Ben de hayal gücümü kullanarak sürekli uzaya gidiyorum.
2: Ah, çok şükür. Bugün de güzelce havalandık hayırlısıyla.
1: Baksanıza ne kadar yükseldik.
3: Evet, roket gibi.
0: Roket gibiden biraz az yükseldik.
1: Ama diğer balonlardan daha yukarı çıktık. En yukarıda dikkat balonu var.
2: Evet arkadaşlar. Yerlerinizi alın ki dikkat öykümüze başlayalım.
0: Bugün bize ne öyküsü anlatacaksın Agah dede?
2: Bugün size baloncunun hikayesini anlatacağım.
1: Baloncu mu?
2: Evet. Bu balonu icat eden adamın hikayesi.
0: Çok merak ettim.
2: Bir çocuk varmış. Adı da...
1: Balbal olsun.
2: Peki öyle olsun. Balbal oyuncaklarla oynamayı çok severmiş. Ancak kötü bir huyu varmış. Oynadığı oyuncak bir tek ona özel olsun istermiş. Bir oyuncağın aynından başkasının elinde de görürse hemen bırakırmış. Diyelim ki top oynamak için sokağa çıktı. Başkasının top oynadığını görürse topu bırakır gidermiş. Diyelim ki arabalarıyla oynuyor. Aynı arabadan başkasında da görürse hemen hevesi kaçarmış o oyuncaktan.
1: Aman ne kötü.
2: Ya.
0: Topaçla oynasın o zaman. Ben kimsede topaç görmedim.
2: Alper'cim. Şimdi çok fazla oyuncak var. Teknoloji gelişti. Oyunlar, oyuncaklar dijitalleşti. Ancak eskiden topaç çok yaygın bir oyuncaktı.
0: Balbal eski zamanda mı yaşıyormuş?
2: Elbette. Balonun icat edildiği yıllarda yaşıyormuş.
0: Anladım.
2: İşte böyle. Balbal ne oynasam, neyle oynasam diye düşünüp duruyormuş. Günlerden bir gün aklına... Kendi oyuncağımı yapmalıyım diye bir düşünce gelmiş. Bu yalnızca bana özel olmalı demiş. Balbal düşünmüş, taşınmış. Ne yapmalı, nasıl yapmalı, bu oyuncak ne olmalı diye günlerce kafa yormuş.
1: Balon olacak o oyuncak.
0: Bunu hepimiz biliyoruz Elif.
3: Şşt, dinleyelim.
2: Ve hepinizin de bildiği gibi aklına balon yapmak gelmiş. Malzemeleri bulmuş buluşturmuş, denemeler yapmış. Küçük olmuş şişmemiş. Büyük olmuş nefesi yetmemiş.

0: derken ideal balonu bir şekilde tasarlamış Balbal. Güzel mi güzel, kıpkırmızı bir balon yapmış. Sonra sokağa çıkmış. Balonuyla oynarken bir başka çocuk onu görmüş. Beraber oynayalım mı diye sormuş. Balbal ona, olmaz, bu benim balonum. Yalnızca bende var. Bir tek bana özel. Başkasıyla oynamam demiş.
1: Ne kötü, paylaşmadı.
0: Evet. Diğer çocuk Balbal'a, babama söylerim bana da balon alır demiş. Balbal da ona, alamaz çünkü hiçbir yerde satılmıyor. Bunu ben yaptım demiş.
2: Gerçekten de öyle.
0: Çocuk gitmiş babasına söylemiş. Babası gerçekten balon diye bir oyuncak bulamamış. Çocuk isterim diye tutturunca babası da oğluna bir balon yapmış. Hem de Balbal'ınkiyle aynı renkte. Kıpkırmızı bir balon.
1: Nasıl yapmış?
0: Balbal nasıl yaptıysa öyle. Poşetin içine hava üflesen bile balon oluverir ne de olsa. Diğer çocuk da balonu gören Balbal'ın canı sıkılmış. Hemen eve koşmuş. Madem kırmızı balon yaptılar, ben de sarısından yaparım demiş ve sarı bir balon yapmış. Çıkmış sokağa, onunla oynamaya başlamış. Hikaye bu ya. Bu kez de başka bir çocuk görüp onlarla oynamak istemiş. Balbal yine müsaade etmemiş. Diğer çocuk, gel arkadaşım, bunu bana babam yaptı. İsteriz sana da yapar demiş.
1: İşte bu kadar.
0: Doğruca eve gitmişler. Çocuğun babası diğer çocuk için de bir tane sarı balon yapmış. Çıkmışlar sokağa, beraberce oynamaya başlamışlar. Bunu gören Balbal kızmış. Hemen eve koşmuş. Bir tane siyah balon yapmış. Derken başka çocuk da siyah balon görmüş, sonra yeşil balon yapmış. Başka çocuk da onu görmüş, sonra mavi balon yapmış. Diğer çocuk da onu görmüş. Zaman böyle akıp geçmiş. Balbal ne zaman balon oynamaya kalksa, başkasının elinde de var bundan diyerek vazgeçmiş. Gidip başka renkte yenisini yapmış.
2: Ama bu çok kötü. Oyun oynamak yerine sürekli balon yaptı.
0: Ya sorma Alper. İşte Balbal'ın da derdi bu olmuş. Yıllar geçmiş, büyümüş, koca adam olmuş. Balonun mucidi kendi olduğu halde şöyle ağız tadıyla bir kere bile oynayamadan geçmiş yıllar. Sormayın. Ve bir rivayet var ki çocuklar, hala ortalıkta dolanır.
2: Nedir?
0: Balbal ömrünün sonuna kadar her gün başka bir renkte balon yaparak, kimsede olmayan rengi bulmak için uğraşarak yaşayıp gitmiş.
2: Ne zormuş işi.
0: İşleri kolaylaştırmak bizim elimizde evlat. Ama hırs yaparsak işlerimiz hep zorlaşır. Evet, sıra geldi dikkat yarışına. Evet, ilk sorunuz geliyor. Balbal'ın yaptığı ilk balonun rengi neydi çocuklar?
1: Kırmızı.
0: Tebrikler. Bir puan senin oldu. Peki, Balbal neden balon yapmaya kalkışmıştı?
1: Tek kendine özel bir oyuncak olsun diye.
0: Tebrikler. Sen çok iyi bir dinleyiciymişsin.
1: Teşekkür ederim.
0: İlk iki soruyu sen bildiğine göre üçüncü bir soruya gerek kalmadı. Ne de olsa iki puanı toplayarak bugünü önde bitirmeyi garantiledim.
1: Hey, yaşasın! Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
3: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
1: Yaşasın! Hepinize teşekkür ederim.
2: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin bir üyesisin. Hey hey hey dikkat balonu.
1: Dur o benim sözüm.

0: Keşke ellerinle ağzını kapatsaydın.
1: Keşke sen de bana çok yaşa deseydin.
0: Çok yaşa ama müsaade et de biz de çok yaşayalım.
1: Nasıl yani?
0: Sen meyvelerin içine hapşırdın ve nefesindeki tüm mikrop meyvelere bulaştı.
1: Haklısın galiba. Özür dilerim. Ben gidip meyveleri yıkayayım.
0: Ama haksız mıyım Temel amca?
2: Haklısın.
1: İşte oldu.
0: Allah razı olsun.
1: Cümlemizden.
3: Hapşır.
1: Çok yaşa.
0: Şey, ne dedin Temel amca? Duyamadık.
2: Elhamdülillah dedim Asya'cığım. Yani Allah hamdolsun demek.
1: Hapşırdığın için mi?
2: Evet, bu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetidir. Hapşırınca Allah hamd edermiş.
1: Hapşırabildiği için mi?
2: Sayılır.
0: Nasıl yani?
2: Hapşırma kan ve oksijen dolaşımını hızlandırır. Vücuda sıhhat verir. Bu yüzden hapşırınca sıhhate kavuşan vücudumuz için elhamdülillah deriz.
1: Peki biz ne diyeceğiz?
2: Peygamberimiz elhamdülillah diyene yer hamükellah dermiş.
0: O ne demek?
2: Allah'ın rahmeti üzerine olsun demektir. Yani Allah sana merhamet etsin, şifa versin demektir.
1: Ne güzel.
2: Evet, hatta hapşıran da bu kez yehdina ve yehdi kümüllah der. O da Allah hepimize hidayet etsin demektir.
0: Bir sürü dua ediyoruz yani.
2: Evet.
1: Bir hapşırma nelere vesile oluyor.
2: Aynen öyle Eymen'cim.
0: Peki biz çok yaşa demeyecek miyiz?
2: Onu da diyebilirsin elbette. Ama çok yaşa yerine hayırlı yaşa demek daha doğru olur. Ömrümüzün uzun olmasından ziyade Allah'ın rızasını gözeterek yaşamamız daha uygundur.
1: Doğru.
0: Bence de. Hapşu! Elhamdülillah.
1: Yerhamüke Allah.
0: Yehdina ve yehdi kumullah.
2: Aferin Asya, hemen de öğrendin.
1: Peki buradan şu sonucu çıkarabilir miyiz?
0: Neymiş o?
1: Hepimiz hapşırdığımıza göre evde salgın var.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Hoş buldum efendim, hoş buldum, sağ olun. Çocuklar nasılsınız? Beni sormayacak mısınız? Bomba gibiyim, harikayım, süperim. Tatile çıkıyorum. Nihayet evde koltuğa uzanacağım. Uyudukça uyuyacağım. Sonra bir bakmışsınız yatağımda da uyuyorum. Oh! Gel keyfim gel. Aa, neden gülüyorsunuz? Şaka yapmadım ki. Allah Allah! Karşılıklı şaşırıp duruyoruz. Tatilimi evde uyuyarak geçirmek istemem şaşkınlığa sebep oldu sanırım. O zaman var mısınız kapışmaya? Nasıl bir tatil yapabiliriz? Zamanımızı nasıl değerlendirebiliriz? Hadi bakalım, çizin de görelim. Hazır mısınız çocuklar? Kim başlasın? Kara, çok istekli görünüyorsun. Seninle başlayalım. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir top mu? Ne zamandır top çizmiyordunuz? Özlemişim. Yo, top değil. Bu bir çadır.

çok güzel görünüyor. Sakince kitap okuyup hayal alemine dalmak için harika bir ortam. Ayrıca doğa yürüyüşü yapılabilir. Oo, mis gibi temiz hava. Sonra gölde balık bile tutulabilir. Ama bir şey sormam lazım. Bu çadıra ailecek sığar mıyız? Heh, iyi o zaman, sevindim. Ailece tatile bayılırım. Efendim keçe? Keçe fazlasıyla iddialı görünüyor. Bakalım neler olacak? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz, kum, güneş. Klasik bir tatil. Denizi unuttun keçe. Ha? Bir karavan tatili. Şemsiye ile başladın, aklım denize gitti. Düşüneyim hemen. Karavanla istediğin yere gidebilirsin. Hem evde gibi hem değil. Ailen de yanında, daha ne olsun? Yeni bir çizim için buyur bakalım kara. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. İki yüksek sütun. Çok yüksek sütun. Allah Allah. Tırmanış etkinliği diyeceğim ama. Çanakkale Şehitler Abidesi.

Hemen yanında Ayasofya Camii. Kara hız kesmeden devam ediyor. Yeşil Kubbe. Konya Mevlana Müzesi. Anladım. Tatillerde ülkemizi gezelim diyorsun. Ben de ekleme yapayım. Hem ülkemizi hem dünyamızı gezelim. Görelim Mevla neler yaratmış, düşünelim, ibret alalım. Hatırlatma için sağ ol Kara. Son olarak bir çizim daha görelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Geldik mi başladığımız yere? Koltuğa bir dış ses çizelim. Televizyon mu? Ama diğer tatil seçenekleri yanında biraz sönük kaldı sanki. Tamam, şimdi oldu. Tatilde eğlenmek için illa bir yerlere gitmek gerekmiyor. Bazen de böyle eğlence ayağımıza geliyor. Üstelik hem eğleniyor hem öğreniyoruz. Daha ne olsun? Benim iyi bir tatil planı yapmak için programı bitirmem gerekiyor. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: bitte. Zeki!
1: Ne? Ne oldu?
2: Ben sana bu kavanozu güneş almayan serin bir yere koy demedim mi?
1: Dedin.
2: E niye yapmadın o zaman?
1: Yaptım anneciğim. Sabah burada güneş yoktu. Hem hava serindi. Tabii.
2: Öğlen buraya güneş geleceğini hesap edemedin mi?
1: Vallahi hiç anlamam. Benim suçum değil.
2: Kimin suçu peki?
1: Güneşin. Gezip durmasaydı ortalıkta canım. Burası da güneş almazdı. Hem ne olmuş güneşin altında kaldıysa?
2: Bozulmuş. Kokmuş gitmiş güzelim Reçel.
1: Mis gibi Reçel. Oy anam. Bu ne böyle?

0: Topun başında efsane futbolcu Zeki. Kaleci çaresiz, kaleci umutsuz. Zeki Laksan'a bakıyor, hızla topa vuruyor.
1: Zeki!
0: Kaç!

0: Anneciğim, ben değilim bu sefer.
1: Sincap!
0: Bir de gülüyor.
1: Bu böyle gitmez. Acilen bana bir erzak dolabı lazım.
2: Tamam anneciğim, yapalım hemen.
1: Hayır, öyle sıradan bir dolap istemiyorum. Bazı özellikleri olmalı.
2: Ne gibi?
1: Öncelikle güneş görmeyecek.
3: Kapaklı yaparız.
1: Öyle göz önünde de olmayacak. Top oynayanlardan da uzakta olmalı. Her hayvanın da kolayca göreceği bir yerde olmamalı. Biraz gizli bir yerde olmalı.
0: Toprağa gömeriz.
4: Sonra da arayıp dururuz yiyecekler nerede diye.
5: Düşünelim bakalım. Güneş almayacak, göz önünde olmayacak.
6: Karavanın arkasına ne dersiniz? Hem güneş almaz hem de korunaklı bir yer.
5: Güzel fikir.
1: Yalnız bir şartım daha var. Ağaç israf etmek yok. Mümkün olan en az malzeme ile en çok saklama alanına sahip bir dolap yapmalısınız.
0: Tam benlik bir iş. Hemen başlıyorum anneciğim. Tabii.
1: Zeki oğlum, bu işi ustasına bırakalım istersen.
0: Tamam işte. Usta benim zaten. Sorun ne anlamadım.
5: Zeki.
0: Tamam tamam ya, eniştem denesin. Ne de olsa yine benden isteyeceksiniz. Kıymetimi anlarsınız. Tabii.

0: olmaz. Arada çok boşluklar kaldı. Hem bir sürü ağaç kullanmak gerekir. İsraf.
1: Bu da olmaz.
2: Bunlar hiç olmaz.
3: Vallahi ben işin içinden çıkamadım.
4: Biliyordum, bana işiniz düşer demiştim. Tabi.
5: Sanki sen yapabileceksin dayı.
4: Yaparım tabi. Barangoz zeki derler bana.
1: Nasıl yapacaksın dayı?
4: Yani biraz düşünmek lazım tabi.
6: Biyomimikriden faydalanabiliriz.
5: O nedir anne?
6: Biyomimikri, doğayı taklit ederek teknoloji üretmek demektir.
5: Aa, oluyor mu öyle?
6: Tabii. Mesela bilim insanları ayakkabılarınızdaki cırt cırtı pıtrak tohumlarını inceleyerek icat etmişlerdir. Hızlı trenlerin, uçakların, arabaların tasarımlarında bile doğadaki canlılardan faydalanılmıştır.
2: Allah'ın yarattığı her böcekte, kuşta, bitkide, canlı ve cansız her varlıkta mükemmel bir sanat ve teknoloji vardır. Eğer onları dikkatli bir şekilde inceleyebilirsek, biz de harika icatlar yapabiliriz.
4: Tamam, o iş bende. Karşınızda biyokemikri uzmanı Zeki.
1: Biyomimikri o bir kere.
4: Tamam, ben de öyle dedim zaten. Biyokomikli.
1: Biyomokimli değil dayı. Biyomimikli.
4: Bu da daha neleri söyleyemiyor. Bana kelime öğretmeye kalkıyor. Biyomimikli değil, biyosümüklü.
5: Yine tutturamadın dayı.
4: Aman, neyse ne. Önemli olan adı değil, içi.

0: Harry'yi o adı garip şeyi en iyi ben bilirim. İzleyin de öğrenin. Tabi. Yok, bu olmaz. Bu hiç olmaz. Of ya, koca ormanda işe yarar hiçbir şey yok. Oo! Vay, bu harika bir şey. Müthiş bir sanat. Bunu taklit etmeliyim. Tabii. Harika oldu. Tabii.
1: Bu ne dayı?
2: Birbirine yapışmış iki kulak.
0: Siz sanattan ne anlarsınız?
1: İyi de dayı, bu şey karavanın arkasına sığmaz ki.
0: Gel bakalım, geliyor mu, girmiyor mu? Girmiyormuş. Neyse, başarıya tek seferde ulaşılmaz. Dahi insanlar pes etmeden deneyenlerdir. Tabi. İşte bu.
2: Bu da olmaz dayı.
0: Nesi varmış?
1: Alanı verimli kullanmamışsın. Etrafında bir sürü boşluk kalmış.
0: Sorun yok, sorun yok. Yine yaparız. Ne demiştim?
1: Dahiler asla pes etmez.
0: Tabii. Acaba mı? Deneyelim bakalım.
1: Sanatçı burada ne mesaj vermek istemiş acaba?
2: Sanatçı burada ne yapacağını bilememiş.
0: İlk defa haklısın yeğenim. Biyokomikli uzmanlığından istifa ediyorum. Doğayı taklit edecekmişsin de, teknoloji üretecekmişsin de. Bu ne ya? Çok saçma.
3: Öyle deme Zekicim. Belki de sen doğru yere bakmamışsındır. Allah'ın sanatı saymakla bitmez.
0: Ben pes ediyorum. Tabii.
1: Ama dayıcığım, dahiler asla pes etmez demiştin.
0: Dahilerin de bazen dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Tabii.

0: Buldum, buldum. Evet kızım, arılar en az malzeme ile en çok balı biriktirmek için altıgen şeklinde petekler yaparlar. Altıgenin her bir kenarı aynı zamanda diğer altıgenin de bir kenarını oluşturur. Böylece daha az malzeme kullanılır. Aralarında hiç boşlukta kalmaz.
1: Benim aklıma gelmişti.
2: Aferin Ökkeş, harika oldu.
3: Arılara da teşekkür etmek lazım anneciğim.
2: Evet, arılara da aferin.
4: Ama en çok da arılara bu sanatı öğreten, bize de bu aklı veren Allah'a teşekkür etmeliyiz.
2: Rabbimize bir şükür.
1: Allah yaratmış sanatlı çiçek, böcek, hayvanatı, iyi gözle kainatı, teknoloji kainatta. Bakmasını bilirsen, icatları yaparsın sen. Benim gibi yanlış yere bakarsan göremezsin. Tabii.

0: Galip Mülayim, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümü mü?

0: Maşallah sana Düdüt. Çok güzelsin.
1: Abla, Düdüt'e bir şiir yazdım, okuyayım mı?
0: Öyle mi? Oku tabii.
1: Vın vın çıkarsın en dik yokuşları. Yazın serin olursun, sıcaksın kışları. Çok yüklensek bile çatmazsın hiç kaşları. Dört çekersin, çok şekersin Düdüt.
2: Barbara'nın sürsürenin hikayesi çoktur bu sahnenin. Lakin konusunu sizden alır. Ne oynansın isterseniz heybemize atın. Evet, cimrilik. Evet, bu gecenin konusu cimrilik oldu.
3: Namıka, Namıka, yol uzun. Gel şuradan bir dolmuşa binelim.
2: Ne gerek var yahu? Boşa masraf. Sen bin, ben yürürüm, orada buluşuruz.

0: Aman çok yoruldum. Of! Of!
1: Ha? Ah! Aman bu ne hal böyle Namık ha?
0: Bu sıcakta kilometrelerce yol yürüdüm. Dilim damağıma yapıştı.
1: Dur hemen sana ben bir su isteyeyim.
0: İsteme! Bir sürü para alırlar şimdi o suya ya.
1: Yahu bayılacaksın susuzluktan hala para diyorsun. Tamam ben ısmarlayacağım.
0: Öyle mi? Öyleyse içerim. 10 litre içerim ha. Dilim damağım kurudu ha.
2: Beyim beyim, maaşıma zam meselesini konuşacaktık.
3: Aklımda kızım. Ortağım Namık Bey gelsin konuşacağım.
0: Ay aman. Çok yoruldum. Nasıl yoruldum görseniz. Saatlerdir yol yürüyorum.
2: Durun sizi hemen bir ayran çalkalayayım.
0: Yok yok. Yok kızım. Hiç gerek yok. Biraz uzanayım geçer. Durduk yere yoğurt harcama şimdi canım.
2: Efendim para gitmesin diye onca yolu yürüyen, yoğurt heba olmasın diye ayran içmeyen Namık Bey bana zam yapar mı?
3: Bilmiyorum ki ne diyeyim.
2: Kendisi için endişeleniyorum. Para harcamamak için sağlığını da içe sayıyor.
3: Sorma. 10 yıl önce bir traktör alalım dedim. Gerek yok dedi. Gittim kendi paramla aldım getirdim. Ortağım Namık eskir diye onu bir kere bile kullandırmadı. Geçenlerde şunu bir çalıştırayım bari dedim. Çalışmıyor. Durduğu yerde çürümüş gitmiş. Her şey zamanında güzel. Bu kıymet bilmek, korumak, kollamak değil. Bu israfın başka çeşidi.
2: Evet efendim ama Namık Bey asla bunu görmüyor.
3: Benim bir planım var.
0: Bu sene çok güzel mahsul aldık ya. Şöyle bir kuytu köşe bulayım da paracıklarımı sayayım ha.
3: Ben gidip ortağımdan para isteyeceğim.
2: İste beyim.
0: Ne oluyor ya?
3: Ben de ortağım. O paranın yarısı benim. Sen de bizimle çalışıyorsun ve hakkın var. Bize de vermek zorunda.
2: Gidin isteyin hakkımızı beyim. Ben de arkanızdayım.
0: Aman diyeyim. Bunlar ikisi bir oldular. Benim biricik paralarımı alacaklar ha. Paracıklarımı şuraya bir yere gömeyim, gizleyeyim. Yoksa hepsini alacaklar benden. İki ağacın ortasında bir çalı. Güzel bir işaret. Bunu unutmam. İki ağacın ortasında çalı olan boşluktan içeri gir. 100 adım git, sağa dön. 100 adım git, sola dön. Münasip bir yere hop küpünü göm.
3: Ortak, onca ürün hasat ettim tarlalardan. Parasını ellerimle getirip verdim sana. Dünya malı dünyada kalır. Biraz paylaşımcı ol. Versene benim hakkımı.
0: Ortak, hiç para yok. İstersen git kasaya bak. Çiftliği ara, üzerimi ara. Tek kuruş bulursan al hepsi senin olsun.
3: Peki, öyle olsun.
0: İstediği kadar arasın. Çiftlikte hiç para yok ki. Hepsini gömdüm ormana. Ben bir gidip paralarımı bir kontrol edeyim canım.

0: İki ağacın ortasındaki çalılıktan içeri gir. 100 adım git. Sağa dön. 100 adım git. Sola dön.
1: Aman! Amanın! Aman aman aman! Çukurumu kazmışlar. Kazmakla kalmamış, içinden küpümü almışlar.
0: Yahu çukurumu kazıyorsunuz, utanmadan bir de para mı alıyorsunuz?
1: Daha dün içinde paracık vardı şu bomboş çukurun.
0: Boş çukur mu? İçine girip yatsam mı acaba?
1: Ya saçmalama Namık, kendine gel. Paracıkların buhar olup uçmadılar ya. Allah'ım, kendi ellerimle paracıklarından oldum ya. Amanın, paracıklarım. Ay.
2: Namık Bey çok hasta olmuş. Söylediğim ilaçları da mutlaka almanız lazım.
3: Bizim o kadar paramız yok ki.
1: Aslında vardı ortak. Ama ben büyük bir hata ettim. Yıllardır elimize geçen her kuruşu senden ve işçilerimizden sakındım. Kendimden bile sakındım ya. Sonra götürdüm. Bir yere gömdüm. Ama almışlar. Para için sağlığımı bozdum. Oysa ki her işin başı sağlık. Keşke zamanında saklamayıp sizlerle bölüşseydim. Şimdi ilaç alacak paramız olurdu. İlaç bile alamadıktan sonra ben parayı ne yapayım ya?
4: Namık Bey doğru mu söylüyorsunuz?
1: Doğru tabii kızım. Ben yıllardır her kuruşu biriktirdim. Eskir diye traktörü sürdürmedim. Dolmuşa binmedim, yürüdüm. Çeşme yoksa su içmedim. Ama ne oldu sonuçta?
3: Sağlığın bozuldu ortak.
1: Ben hatamı anladım. Sizler de bu hatayı tekrarlamayın. Yiyin, için, gezin, ihtiyaçlarınızı alın. İhtiyacı olanlarla bunları paylaşın.
4: Namık Bey, şimdi kaybolan paralarınızı bulsanız da böyle söyler misiniz?
1: Elbette kızım. Cimrilik çok kötüymüş ama paylaşırsan bereketlenir ya.
4: Paralar burada Namık Bey.
5: Hatanı anladığına göre kalk Namık Efendi. Hasta değilsin.
1: Değil miyim?
5: Değilsin. Sadece susuz kaldığın için bayılmışsın. Bolca su iç, bir şeyin kalmaz.
1: Ama neden?
3: Sana bir ders vermek istedik ortak.
1: Ne demek öyle? Sizi haylazlar sizi. Ya beni kandırdınız demek ha? Verin bakalım paracıklarımı. Şaka şaka ha. Ben dersimi aldım. Bir daha cimrilik yapmam. Ortak, o paradan ihtiyacımız olan kadarını ayır. Gerisini çalışanlarımıza pay edelim. Kalanı da ihtiyaç sahiplerine dağıtalım ha.
3: Baba, ben biraz acıktım. Bir yerde dursak da atıştıracak bir şeyler alsak.
4: Çantamda annemin yaptığı böreklerden var Sefa. Onlardan yiyebilirsin.
3: Anne, sen sürekli börek ya da sandviç yapıyorsun.
5: Yolculuklarda acıktığımızda yeriz diye oğlum.
3: Bu seni oyundaki Namık gibi biri yapmaz mı?
6: Yapmaz. Çünkü tutumlu olmak başka, cimri olmak başka bir şeydir oğlum.
5: Evet Sefa, cimrilik ne kadar kötü bir davranışsa tutumlu olmak da o kadar güzel bir davranıştır.
3: Anlamadım. Farkı ne ki?
7: Mesela canın elma çekti. Manava gittin, yiyebileceğinden fazlasını alırsan ne olur?
3: İsraf olur.
7: Evet, yiyeceğin kadarını, yani ihtiyacın kadarını alırsan israf etmemiş, tutumlu davranmış olursun.
5: Ama canın elma çektiği halde parana kıyamayıp hiç elma almazsan da cimrilik etmiş olursun.
3: Şimdi anladım. İhtiyacın kadarını almak tutumluluk, fazlasını almak israf, olabilecekken hiç almamak cimrilik.
5: Ne oldu Abidin? Bu ne sesi?
6: Düttüt'ün benzini bitiyor hanım.
7: İleride benzinlik var usta. Girer alırız usta.
6: Yok be garip. Şimdi durduk yere masraf etmeyelim. Benzin biterse iner iteriz Düttüt'ü. Şaka yahu şaka.

Hemen hızlanın.

0: Ay, bulamadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
2: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Ha? Aramızda uzaylılar mı var?
2: Bilmiyorum, sen dedin.
0: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse, o dediğin değil.
3: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
0: Hayır.
3: Reçel makinesi mi?
0: Bu çocuk da reçele takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine gelsin. Hayır, hiçbiri değil.
2: Tamam, hadi sen söyle. Bilemedik.
0: Ben yarın nereye gidiyorum?
2: Kayseri mi?
0: Ha, Kayseri ne alaka ya?
2: Zaten bilemeyeceğimiz için attım.
3: Kampa mı?
0: Kamp benden sorulur bilirsiniz. Ama o da değil.
3: Dayı sen söyle, bilemedik.
0: Uluslararası icat fuarına.
3: Ne yapacaksın orada dayı?
0: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Bayılacaklar.
3: Sonra da onları ayıtmak için icat mı yapacaksın?
0: Hayır, hayır. Dünya devletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
3: Bizim görevimiz ne olacak?
0: Ha, siz beni sabah uyandıracaksınız.
3: Bu mu çok önemli görev?
0: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.

0: Tamam ya, tamam. Okul önemli tabii.
1: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
2: Bir zeki her istediğini yapar, değil mi?
0: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı kapatıp geri yatıyorum falan.
2: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
0: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel.
2: Ben şakasına demiştim ama.
0: Yok yok, harika fikir. Maşallah, senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor. Tabii.
1: Peki alarmı hiç duymazsa?
0: Doğru, ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum, buldum.
1: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz.
3: Ne buldun dayı?
0: Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağız tabii.
1: Dayıcım, yalnız suyun kaldırma kuvvetini yüzyıllar önce Arşimet bulmuştu zaten.
4: Tabii.
0: O da mı bulmuş? Onunki nasıl bir şey?
1: Mesela gemiler suyun kaldırma kuvveti sayesinde batmadan yüzerler.
0: Benimki farklı bir kere. Daha iyi, daha kullanışlı. Ben suyun uykudan kaldırma kuvvetini buldum. Tabii.
3: O nasıl bir şey?
0: Çalar saate su ekleyeceğim. Yüzüme su fışkırtacak. Böylece beni uykudan uyandıracak.
4: Nasıl? Harika fikir değil mi?
2: Yani fikir olmaya fikir ama harika mı bilemedim.
0: Merak etmeyin, bir yedek planım daha var.
2: Neymiş?
0: Tüyün kaldırma kuvveti. Bunu daha önce bulan kimse var mı Zeynep'ciğim?
1: Yok dayı, bunu ilk senden duyuyorum.
0: Tüy kaldırma kuvvetini bulan ilk insan olarak tarihe geçtim. Tabii.
3: O nedir dayı?
0: Saate kuş tüyü takacağım. Burnumu, kulağımı gıdıklayacak ve beni uykudan uyandıracak.
3: Dayı yapma, gıdıklanıyor mu?
0: Tamam, hadi icada geçelim. Çalar saat.
2: Elveda güzel saat.
1: Allah yardımcın olsun.
0: Tüy.
3: Tüy sende ya dayı.
0: Nerede? Yok bende tüy mü?
3: Kulağının arkasında.
0: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su. Bakalım çalışıyor mu?
5: İyi çalışıyormuş.
2: Dayı!
0: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
3: Ayakları yok bunun. Nasıl kaçacak?
0: Doğru ya. Ne yapsak, ne yapsak?
4: Buldum!
2: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
0: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
2: Of dayı ya, biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
0: Olsun, bilim için.
2: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
0: Korkma ya, getirsen bilim yolunda her şey feda edilir tabii.
2: Dayı.
0: Tamam ya, tamam, merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben tabii.
2: Elveda canım arabam, seni çok sevmiştim.
0: Bu kadar vedalaşma ya, yeter.
2: Dayı, olur olmaz kırdın.
0: Kırmadım ya, parçaları ayırdım.
2: Ne farkı varsa.
0: Harika oldu, tabii.
3: Adı ne dayı?
0: Adını düşünmemiştim ya.
3: Saki olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
0: Sen de kafayı taktın mı? Tam takıyorsun ha. Beğenmedim.
2: Tüy saat.
0: Olmaz.
1: Sulu saat.
0: Saçma. İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.
3: Benimki daha güzeldi.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin. Gözlem yapın. Tabii. Susamıştım, iyi geldi. Tamam, uyandım.
4: Çocuklar, yardım edin.

0: Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin bize. Yani bana. Tabii.
1: Dayıcığım, yarın bununla kalkarsın artık.
0: Bu saatte uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Ne olmuş böyle? Sofram darmadağın olmuş. Çorbam da dökülmüş. Kesin Nadir yapmıştır. Diyeceğim ama ne fena şey ön yargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Yok Mahir, yok. Sen dersini aldın. Anlamadan, dinlemeden suçlamak yok. Belki ben içerideyken kuvvetli bir rüzgar esti de masamı yerle bir etti. Nadir kuşum da görünmüyor ortalıklarda.

Anlayıp dinledim ve haksız olmadığıma karar verdim. Ne söylemek istersin bu konuda nadir kuşum?

0: Ben de böyle bir haylazlık yapmıştım. Aynen senin gibi saklanıp yaptığım hatadan kaçmıştım. Ama sonra... Belki bunu bir masala dönüştürebiliriz. Hadi döndür kum saatimizi de başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Mahir isminde bir çocuk varmış. İki katlı güzel bir evde, dede ve babaannesiyle yaşarlarmış hep birlikte. Mahir hayranmış dedesine. Gölgesi gibiymiş dedesinin peşinde. Dedesi yürür, Mahir yürür. Dedesi odun kırar, Mahir odun kırar. Dedesi ne yaparsa Mahir de onu yapmaktaymış. Ama bir şey varmış ki dedesinin yaptıkları arasında Mahir en çok buna meraklıymış.
1: Tesbih! Tesbih!
0: Evet Nadir kuşum, tesbih. Mahir dedesi gibi tesbih yapmak istiyormuş. Ben de dede, ben de dedikçe Mahir, daha değil kuzu, daha değil diyormuş dedesi. Sivri aletler Mahir için tehlikeli olabilirmiş. Şimdilik sadece bağdan bahçeden tesbih malzemesi olabilecek bitki tohumları, ağaç parçaları toplarken dedesine yardım edebiliyormuş. Bu da güzelmiş ama baştan sona kendisinin yaptığı bir tesbihinin olması en büyük hayaliymiş. Günlerden bir gün güneş parıl parıl parıldarken çocuklar saklambaçtan yakar topa, oyundan oyuna koşarken Mahir yine dedesinin yanındaymış. Dedesi yontmuş ahşap parçasını, yuvarlacık yapmış. Ortasından ip geçirmek için bir delik açmış. Aa demiş Mahir, ne kadar da güzel oldu. Bir kere de ben yapsam ne olurdu? Dedesi camide, annesi bahçedeymiş. Tesbih yapmak için çok uygun bir vakitmiş. Mahir oturmuş dedesinin yerine. Almış aletleri eline.
2: Mahir amcanın tesbihini görünce herkesin hayran kalacağından eminmiş.
0: Kırç kırç yontmuş, tıkır tıkır kesmiş. Ama işler beklediği gibi gitmemiş. Alnından terler şıpırdasa da tek bir boncuğu bile olması gerektiği gibi yapamamış. Masada yamuk yumuk tesbih boncuklarından bir dağ varmış. Keşke sorun sadece hiç olan boncuklar olsaymış. Çocuk Mahir yere düşürdüğü boncuklara basıp kayar, masaya çarptığında dedesinin tüm tesbih malzemeleri, aletleri yerle bir olur. Gördün mü dostum olanları? Şimdi küçük Mahir ne yapmalı?
1: Kaç Mahir, kaç!
0: Mahir almış misketlerini eline, başlamış oynamaya kendi kendine. Camiden gelen dedesi, darmadağın olan tezgahını görünce, ne olmuş dersin Nadir? Evin tekir kedisinden bilmiş bu olanları. Kesin bu gri haylazın varmış bu işte bir parmağı. Böyle düşünmüş Mahir'in dedesi. Aklının ucundan bile geçmemiş Mahir'in yapmış olabileceği. Mahir ne yapsa, dürüst olup yaptıklarının sorumluluğunu mu alsa, ya suç evlerinin tekir kedisine kalırsa?
1: Tik tik!
0: Öyle şey olmazmış. Yapmış bir hata. Kaçmak Mahir'e yakışmazmış. Anlatmış dedesine olanları. Özür dilemiş. Yanlışmış çünkü yaptıkları.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: Anlaşılmış tekir kedinin bir suçu olmadığı. Mahir dersini almış. Büyükler izin vermediğinde bir bildikleri varmış. Zor da olsa her zaman dost doğru olmalıymış. Bu masal da burada bitmiş.

0: Mahir'le Nadir yeni bir sofra kurup yemek yemeliymiş. Değil mi Nadir kuşum?
1: Değil.

0: Al dumancım, bu senin payın.
1: Buyurun efendim, bunlar da sizin payınız.
2: Çocuklar, siz bu canların karnını doyurdunuz değil mi?
0: Sabah bahçeye indiğimde kuşlara da kedilere de mamalarını verdim anneciğim. Bütün canları besledim. Abim de topraktaki canları besledi anne.
1: Aa, tabii ya. Ben de sabah ilk iş bahçeyi suladım anne.
2: Allah razı olsun sizden.
0: Ama Tontik bir türlü razı olmuyor. Tontik, karnın aç değil. Lütfen artık yeme.
3: Elhamdülillah.
0: Tontik, sen de elhamdülillah de artık.
4: Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimîn. Bizi yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun.
0: Amin.
4: Neyin var güzel kızım?
0: Kışa hazırlık yapıyorum ben de babacığım.
4: Üzülerek mi?
0: Evet.
4: Neden üzülüyorsun kuzucuğum?
0: Bahçeye veda etmek istemiyorum baba.
4: Bahçeye veda etmiyoruz ki. Yuvamızı kışa hazırlıyoruz. Bak abinle dedenle verandayı örtüyor. Yine orada oyunlar oynayabileceksin.
0: Evet ama meyve toplayamayacağım.
4: Çünkü ağaçların da o meyvelere hazırlık yapması lazım.
0: Nasıl?
4: Ağaçlar neyle beslenir biliyor musun?

0: Ağaçlar da mı yemek yer?
1: Elbette. Yemek yemeden nasıl büyüyecekler?
0: Aa evet, su içtiklerini biliyorum.
1: Ağaçlar kökleri de topraktan besin ve su ihtiyacını karşılar ve büyürler. Soğuk havalardaysa besin, su ve enerji ihtiyaçlarını azaltabilmek için yapraklarını dökerler. Dökülen yapraklar da toprağa karışıp yine toprağı besler.
0: Ağaca geri mi dönerler?
1: Tabii ki. Ağaçlar da bahar geldiğinde topraktan daha çok besin ve su alıp yine yaprak açarlar, çiçek açarlar.
0: Ve de meyve verirler değil mi?
1: Aynen öyle kuzucuğum.
0: O zaman üzülmeme gerek yok.
2: Lezzet ağacıları hiç başına.
0: Aa, sonbaharımız bizim için neler hazırlamış bakalım. Kış geliyor diye üzüleceğimi sanıyordunuz değil mi?
3: Yok canım, üzülecek ne var? Yaz bitmese, sonbahar gelmese nasıl kestane toplarız?
0: Yaşasın, kestane toplayacağız.
2: Çantanı tak da yola koyulalım canımın içi.
0: Galiba çantayı çok taktım babacığım. Kestane yiyeceğiz, çok mutluyum.
2: Kestane kebap, yemesi sevap.

0: elindeki meşe palamudu Cemre. Kestane ağaçları daha ileride.
1: Cemre bak, kestaneler bizi karşılamaya gelmiş.
2: Ha, teşekkür ederiz kestane ağaçları. Çok naziksiniz.
0: Cemre, bizim eldivenimiz var. Kabuklu olanları biz toplayacağız. Sen diğerlerini topla.
3: Tamam dede.
2: Galiba bütün kestaneleri topladık dede.
0: Hiç olur böyle şey. Koca orman. Bu çantalar dolacak, merak etme.
2: Koca ormandaki minik kestaneler. Neredesiniz? Lezzet avcıları bu taraftan.
0: Görüyor musun cimcimeyi? Bize rehberlik ediyor.
1: Bütün kestaneleri toplamayı düşünüyorsa kışa kadar buradayız dede.
0: Aman evlat, çantalarımız doldu mu doğru mangal başına.
1: Kestane kebap, yemesi sevap.
2: Koş abi koş, o kadar çok kestane var ki.
0: Yeteri kadar kestane topladık çocuklar. Artık geri dönebiliriz.
1: Evet, benim çantam da ağırlaştı dede. Bence de geri dönelim.
2: Benimki de ağırlaştı dede. Gerisini de yarın toplarız.
0: Tabii, tabii yarın toplarız.
1: Dede, paşa dere kemeri. Bak.
0: Aa, evet. Epey yol gelmişiz.
1: Her gördüğümde bir kez daha hayran kalıyorum dede.
2: Kemer mi? Ne kemeri? Kimin kemeri? Ormanın kemeri mi? Ormanlar kemer mi takar dedi. Neden ama?
0: Bu bir su kemeri evladım. Üzerinde su taşıyor. Uzun ince olduğu için kemer demişler herhalde.
2: Ve de delikli olduğu için herhalde.
0: Aynen öyle cimcime.
2: Güzel kemermiş. Ben de hayran kalabilirim.
1: Tabii kardeşim. Mimar Sinan'ın eseri bu. Tüm dünya onun eserlerine hayran.
2: Mimar Sinan kim abi?
1: Mimar Sinan bizim dünyaca ünlü mimarımız. Muhteşem eserleri var.
2: Mimar ne demekti?
0: Ev, cami, okul, saray, köprü. Her türlü yapıyı tasarlayan ve inşa eden kimselere mimar denir.
2: Aa, evet. Ben mimar olacaktım. Şimdi hatırladım.
0: Sen çok güzel şeyler çiziyorsun. İyi bir mimar olabilirsin.
2: Ne olacağımı büyüyünce karar vereceğim. Şimdilik lezzet avcısıyım. Hadi eve. Kestane.

0: Mimar Sinan hiç böyle küçük sade bir şey yapar mı Cemre? Onun eserlerinin hepsi muhteşemdir.
1: Muhteşem ne demek?
0: Böyle bakmaya doyamadığın hem sağlam hem güzel.
1: Haklısın abi. Bu muhteşem bir kulübeye benzemiyor. Sadece kulübeye benziyor.
2: Bir konuda yanılıyorsun Çelebi. Mimar Sinan'ın çok küçük, sade ve mütevazı eserleri de vardır.
0: Sahiden mi? Yaşasın!
2: Gidelim evlat. Hadi bismillah.
0: Hadi bismillah.

0: gerçekten de küçük, sade ve çok şirin.
1: Bu mescit Mimar Sinan'ın kendi adına ve kendi eliyle yaptığı bir hayır eseridir evlat.
0: Ne güzel. Hı? Burası neresi dede?
1: Burası Fatih ilçesinin Yenibahçe semtinde yer alan Mimar Sinan Mahallesi. Ancak ne yazık ki bugün birkaç mahalleyle birleştirilip Akşemseddin Mahallesi adını almış. Aslında Hırkayı Şerif Camii'ne çok yakınız.
0: Suriçi muhteşem eserlerle dolu. Gez gez bitmez.
1: Bitmez evelallah. 70 yıldır İstanbul'u geziyorum, daha görmedim. Kim bilir ne eserler var.
0: Belki ben de bir gün senin bilmediğin bir eseri keşfedip seni gezdiririm.
1: Ah, işte o gün ben muradıma ererim. Sen de Evliya Çelebi'nin yolunda alemi keşfe devam edersin.
0: İnşallah dede.
1: Mimar Sinan bu şirin mescidi aslında yanında çeşmesi ve Sibyan Mektebi ile birlikte 1573 yılında inşa etmiştir.
0: Mektep nerede dede?
1: Mektep ne yazık ki günümüze ulaşamamış evlat.
0: Çok şükür çeşme ayakta. Sinan amcanın çeşmesinden bir su içemez miyiz dede?
1: İçelim evlat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
0: Bismillah. Elhamdülillah. Dede, bu minare çok değişik.
1: Sinan eseri. Mütevazı evet ama asla sıradan değil. Bu şerefesi olmayan bir minare. Türünün tek örneği.
0: Vay, çok ilginç ve de güzel.
1: Evet, minarenin mihrap şeklindeki pencereleri taşçılık sanatının en güzel örneklerinden.
0: Kubbesi de çok şirin dede.
1: Mimar Sinan bu mescidi hem kendi imkanlarıyla yaptırmış hem de ayakta kalabilmesi için pek çok mülkünü de bu mescide bağışlamıştır. Kendisi için tek dileği nedir bilir misin?
0: Nedir dede?
1: Mimar Sinan yaptığı camide her gün Kur'an okunmasını ve bu duaların kendisiyle ailesine bağışlanmasını istemiş.
0: Ya. Mimar Sinan'ın bu isteğine biz de cevap verelim dedem.
1: Hay yaşa.
0: Eyzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tek

0: Mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Baba, bu çöl hiç bitmeyecek gibi. Çok bunaldım.
1: Bugün yol beni de bir hayli zorladı oğlum. Çöl kumu gözlerimi kamaştırıyor. Hı?
0: Zemzem de sıcaktan mahvoldu.
1: Dinlensek iyi olacak. Çölde nerede mola verilir ki?
0: Hı? Aa! Biri çadır kurmuş. O da mola veren bir yolcu olmasın?
1: Olabilir. İnşaata bakılırsa çadırın sahibi buraya yerleşmeye karar vermiş.
0: Yani çölde bir ev mi yapacak? Çok acayip.
1: Etrafta kimsecikler görünmüyor.
0: Uhu, ev sahibi, komşu. Kimse yok. Bence burası terk edilmiş.
1: Fakat çadırın içi düzenli ve temiz görünüyor. Terk edilmiş olsa etrafı toz kaplardı.
0: O da doğru. Bu da ne? Baba, yağmur mu yağıyor?
1: Ne yağmuru oğlum? Yorgunluktan serap mı görüyorsun?
0: Hayır baba, serap değil. Baksana elim ıslak.
1: Seni tatlı bir deve ıslatmış olabilir Muratcığım.
0: Deve mi? Olamaz.

0: çok kötü ama.
1: Sakin ol oğlum. Korkuttun hayvanı.
0: O da izinsiz saçımı yalamasaymış. Her yerim yapış yapış oldu. Ne yapacağım şimdi ben?
2: Merhaba. Endişelenme delikanlı. Suyumuz var. Yıkarız şimdi saçını. Benim deven evimi seni çok sevmiş Muratçığım. Yoksa herkese böyle yaklaşmaz.
0: Aslında tatlı bir deveye benziyor. Bir daha saçımı yalamazsa anlaşabiliriz.
2: Haydi buyurun. Afiyet olsun.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Aa, bu süt soğuk.
1: Sahiden İsmail kardeş, bu kavurucu sıcakta nasıl oldu da süt soğuk kaldı?
2: Karşınızda bir deve çobanı duruyor arkadaşlar. O da benim sırrım olsun.
0: Ne olur İsmail amca, bize de anlat. Çok merak ettim.
2: Peki peki, seni kırmayayım. Bu ıslak bezi testiye sarıyoruz. Bez kurudukça onu ıslatıp tekrar sarıyoruz. Böylece dışarıdaki sıcak hava testiyi ısıtamıyor. İçerideki sıvı da soğuk kalıyor.
1: Aa, ben küçükken dedem de böyle yapardı. Demek suyu soğuk tutmak içinmiş.
0: Müthiş bir buluş. Meğerse buzdolabının büyük büyük atası su testileriymiş.
2: Siz bugün burada kalıp dinlenin Abdullah. Çölde gündüz yolculuk yapılmaz. Yarın ikindiden sonra yola çıkarsınız.
1: Çok teşekkür ederiz İsmail. Bizim de yola dayanacak gücümüz kalmamıştı.
0: Dışarıdaki inşaat nedir İsmail amca?
2: Buraya bir mescit inşa ediyorum.
1: Çölün ortasına mı?
2: Evet.
0: İyi ama burada insan yok ki. Kim gelip namaz kılacak?
2: Nasip olan gelir kılar Muratçığım. Ben hele bir yapayım da Allah kerim.
1: Çok doğru söyledin İsmail. Gelmişken biz de sana yardım edelim. Çorbada tuzumuz bulunsun.
0: Mescitte tuğlamız bulunsun diyecektin galiba baba.
1: Öyle diyecektim Bay Çok Bilmiş.
0: Estağfurullah.

0: Deven ev mi? Hep böyle uyur mu İsmail amca?
1: Oo, hem de nasıl. Boşuna adını Nevmi koymadım.
0: Nevmi ne demek ki?
1: Uykucu demek.
0: İsmail amca, Kabe yeryüzündeki ilk mescit değil mi?
1: Evet.
0: Peki Kabe'yi kim inşa etmiş?
1: Yüce Rabbimiz İbrahim peygamberden oğlu İsmail'e birlikte Mekke'de bir mescit yapmasını istemiş. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail günlerce çalışıp bugünkü Kabe'yi inşa etmişler.
0: Onlara yardım edecek başka kimse yok muymuş?
1: O zamanlar Mekke'de çok az insan yaşıyormuş Muratçı. Zaten bu görevde İbrahim ve İsmail peygamberinmiş.
0: Sonra ne olmuş?
1: Kabe inşaatı bitince Allah Hazreti İbrahim'den bir şey yapmasını daha istemiş.
0: Ne istemiş?
1: İnsanlara hac ibadetini duyurmasını.
2: Bir anlamda tüm Müslümanlar bu kutlu ibadete davet ediliyor.
0: Aa, yani biz hacca davetli olarak mı gidiyoruz?
2: Elbette oğlum.
0: Harika. Peki sonra ne olmuş İsmail amca?
1: Sonrası gördüğünüz gibi. Artık dünyanın dört bir tarafından Müslümanlar hacca geliyor. Birbirleriyle tanışıp kaynaşıyorlar. İlk mescidimizde ibadet etmenin huzurunu yaşıyorlar.
0: Çok güzel. Kabe sayesinde Mekke ıssız bir çölden kocaman bir şehre dönüşmüş.
1: Ben de Kabe'ye giden yolculara bir durak olması için bu mescidi yapıyorum. Belki Kabe hürmetine burası da bereketlenir.
2: Ne güzel düşünmüşsün İsmail. Nasibi olan gelir.
0: Bence de.
1: Uyandı iki gözümün çiçeği.
0: Zemzem Nevmi'nin ilgisini çekmeye çalışıyor.
2: Devenin hiç umurunda değil.
0: Sen de ayıp ediyorsun ama Nevmi. Zemzem seninle oynamak istiyor. Hiç oralı olmuyorsun. Tamam, ilk tanışmamız pek iyi olmadı. Ama şimdi dost olabiliriz. Olamaz, yine mi?
1: Seninle dost olduğunu göstermek istiyor Murat, gözün aydın.
0: Demek dost olmak istiyorsun. O zaman seninle kovalamaca oynayalım. Hadi beni yakala da görelim.
1: Nevmi çok hızlı koşar Murat. Bir daha düşün istersen.
0: Öyle mi?

0: Yakalasın da görelim. Hey! Bu haksızlık. Birinizin kanadı, diğerinizin dört bacağı var.
1: Seyreyle cümbüşü.
2: Murat, geri dön bari oğlum.
0: Olmaz baba. Bu yarışı ben başlattım. Dönemem.
2: Ah oğluma.
0: Baba, Nevmi beni kovalıyor.
2: Eyvah.
1: Endişelenme. Nevmi iyi huylu bir devedir.
2: Çok güzel oldu.
1: Hayalimdekinden bile güzel oldu.
0: Baba, bize bak.
2: Oo, bizimkiler sıkı dost olmuşlar.
1: Dedim sana.
0: Mescit bitmiş bile. Harika olmuş. İçeri girebilir miyiz?
1: Tabii girebiliriz. Hatta ikindi namazını birlikte kılabiliriz.
0: Yaşasın. İlk namazı biz kılıyoruz.

0: Nevmi, ödüm patladı.
1: Arkadaşların sensiz duramıyor Murat.
0: Hemen geliyorum.
1: Hiç oyun oynamaya doymuyorlar.
2: Hepsi de birbirinden afacan.
0: Hatıra fotoğrafı mı çekiyorsun baba?
1: İstanbul'da Kenan amcana gönderiyorum bu fotoğrafları oğlum.
0: Gazeteci Kenan amcaya mı?
1: Evet, az önce telefonda konuştuk. Mescidin hikayesini anlattım, çok hoşuna gitti. Haber yapmak istedi.
0: Bu müthiş bir şey. İnsanlar haber okuyunca belki mescidi görmeye gelirler.
1: İnşallah oğlum.
0: Ama bir sorun var. Mescidin adı yok.
1: Aa, bunu nasıl da düşünemedik.
0: İsmail amca, mescidin adı ne olacak?
2: Doğru ya. Bak bunu hiç düşünmedim. Sen koysana mescidin adını Murat.
0: Benim aklımda bir isim var aslında. Nasıl oldu?
1: Harika.
2: Çöl güzeli mescidi. Harika bir isim.
0: Artık bu güzel mescit ziyaretçileri için hazır.
1: Harika. Murat uyan çabuk. Çok güzel bir haberim var sana.
0: Ne oldu baba? Medine'ye geldik mi?
1: Medine'ye gelmedik daha oğlum. Sabahki haberi okuyan birçok kişi Çöl Güzeli Mescidi'ni ziyaret etmek istediğini yazmış. Hatta yarın bir grup buraya gelecekmiş.
0: Çok sevindirici bir haber bu baba. İsmail amcanın duası kabul oldu.
1: Elhamdülillah.
2: Keşke biraz daha kalsaydınız.
1: Yolumuz uzun. Bir an önce Medine'ye ulaşmak istiyoruz.
0: Artık yalnız kalmayacaksın İsmail amca.
2: O nasıl olacakmış?
1: Şu habere bak. Bu haberi okuyanlar Çöl Güzeli Mescidi'ni çok merak etmişler. Hatta bugün bir otobüs dolusu ziyaretçi geliyor.
2: Deme. Nasıl oldu bu?
0: O da bizim sırrımız olsun İsmail amca. Hoşça kal Nevmi. İyi bak kendine.
2: Yolunuz açık olsun. Su gibi gidin. Sen ne büyüksün Allah'ım. Çöl güzelini misafirsiz bırakmadın.

0: Çürük tahta çivi tutmaz.
1: Duvar Bagu'nun gücüne dayanamadı. Bizim Gugulara yine iş çıktı. Evet, biraz çalışmak eğlenceli olabilir. Durun bakalım çocuklar, düşünmeden başlanmaz. Önce iyice hesap yapmak lazım. Hagu yıldırım gibi hızlı. O buz küpleri duvar için mi? Emin misiniz? Bence bu hiç Bagu'nun anlattığı gibi değil.

Evet evet, en düzgün buz küplerini seçmek en iyisi. Hagu, bu gerçekten bir duvar mı?

0: Aman dikkat. Çok şükür bitti. Tamam tamam. Seninki de bitti Hagu. Şimdi gösteri zamanı. Bu taraf harika görünüyor.
1: Oho.
0: Ama burada işler biraz ters gitmiş sanki. Hagu tüyleri hiç sevmez. Hep hapşırır. Hayır, duvar yıkıldı. Hagu'ya öğretmek yine Çogu'ya düştü. Evet, doğru malzemeyi seçmek çok önemli. İşte böyle düzgün buz küplerini kullanmalıyız. Hagu hemen anlar. Şunlara bir bakın. Ne kadar güzel anlaşıyorlar. Hagu beğendi. Gerçekten çok güzel oldu. Tebrikler. Ama bakalım gerçekten sağlam mı? Çogu'nun aklında bir şey var. Çogu Hagu'dan bir tüy kopardı. Ve işte Hagu'nun meşhur hapşırığı. Vay be Hagu, ne hapşırıkmış böyle. Yer yerinden oynuyor. Harika. Sarsıntı var ama duvar sapasağlam duruyor. Arkadaşlar, bir şeyi başarmak istiyorsak sağlam ve doğru temellerle başlamalıyız. Yoksa ne yaparsak yapalım işler yolunda gitmez. Ne demiş atalarımız? Çürük tahta çivi tutmaz.

0: 유물전화.
1: 스스로 못하고 꽤 날 수 있네. 정수시오에라 할 때 헤매는 선이 오르고

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Acaba düşünce aklına meraklı hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfz edip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler yolunda, zekice.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: şeyleri yapmaktan çok sıkıldım. Keşke yeni bir şeyler bulsak oynamak için. Bu duvar da nereden çıktı?
1: Yeni bir şeyler arıyordun. İşte buldum.
0: Bu şekiller de ne böyle? Yoksa bu uzaylıların işi mi? Ne oluyor yahu?
1: Sanırım az önceki sorunun cevabını almak üzereyiz.
2: Çocuklar, hayırlı günleriniz olsun.
1: Hayırlı sabahlar Arif baba.
2: Ben de size yeni tenis duvarını göstermek istiyordum. Ama halinize bakılırsa siz çoktan keşfetmişsiniz.
1: Sorma Arif baba, keşfettik cidden.
0: Daha çok o bizi keşfetti.
2: Alın bakalım çocuklar. Benim çok eski raketlerim bunlar. Ama taş gibidirler, merak etmeyin.
1: Bize mi veriyorsun?
2: Benim oynayacak halim yok bu yaştan sonra. Gazanfer'e versem diyordum ama bu yeni çalışma duvarını görünce aklıma siz geldiniz. Hadi alın bakalım. Top yok bende ama siz çoktan top bulmuşsunuz.

0: Şekli vurduysa sağ onun olacak.
1: He? Anlaştık. Peki biz oynarken nasıl sayacağız?
0: İkimiz oynamayacağız mı? Caner de hakemlik eder.
2: Ederim tabii. Ne kadar zor olabilir ki? Bir bir. Devam edin.

0: Söyle bakalım kim kazandı?
1: Kazanan Ali.

0: Çok eğlenceliydi değil mi?
1: Evet.
0: Daha ilk kez oynamama rağmen Melihcan'ı yenebildim.
1: Ya şey aslında...
0: Ha? Aa, şu da ne? Ha? Yeni bir bilmecemiz var galiba. Bu ne olabilir ki?
1: Bilmem. Üzgün surat emojisine benziyor.
0: Acaba kuş bakışı bir yerin görüntüsü mü?
1: Nasıl yani?
0: Yani belki haritada bir karşılığı vardır.
1: Hı?

0: İşte tam mahallenin üzerine yerleşecek gibi büyüttüğümüzde ucu buraya denk geliyor. Hadi gidelim. İşte bu ağaç olmalı. Bu ipin diğer ucunu sana vereceğim. Dengemi kaybedersem yere düşmeyeyim diye beni tutarsın.
1: Bence biz bu işareti yanlış okuyoruz ama sen bilirsin.
0: Bu sefer bulmacayı çözmek biraz kolay oldu. Sence de öyledi. Sanırım biraz erken konuştum. Bu şekilde haritanın bir alakası yok herhalde. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bence bu bir eşyanın eskizi.
0: Eşya mı?
1: Evet, yani bir eşya arıyoruz bence. Ama sembolik bir eşya olsa gerek. Çünkü Arif Baba bize bulmaca diye sıradan bir eşyayı buldurmaz.
0: Ne dersin o zaman? Gazanfer Usta'ya mı uğrasak? O bize yardım edebilir. Hadi bırak da inelim o zaman.
1: Emin misin?
0: Evet.

0: Gazanfer amca.
1: Acaba sonra mı gelsek, ne dersin?
2: Kim o? Sakin olun çocuklar. Korkuttum mu sizi?
0: Aleykümselam Gazanfer Usta. Kusura bakma, yıktık buraları.
1: Evet, sen bir anda öyle çıkınca kamuflajdan.
2: Ziyanı yok çocuklar. Sefalar getirdiniz. Buraları zaten daha toplamadım. Söyleyin bakalım, nedir aradığınız?

0: Teraziyi bulduk. Tamam da Arif Baba neden bizden bunu bulmamızı istedi ki? Bugün aradığımız kavram ne? Yoksa denge mi?
1: Düşünelim bakalım. Denge tabii. Ama nasıl bir dengeden bahsediyoruz?
2: Sanırım ben anlamaya başlıyorum.
0: Bana da anlatır mısınız? Terazi neyi temsil eder?
1: Adaleti tabii ki. İnsanların hukuk karşısındaki eşitliğini temsil eder. İnsanları ayrım yapmaksızın kefesine alır bu terazi. Hazreti Ömer'in adaleti gibi.
0: Hazreti Ömer mi?
3: Halifeliği zamanında halkı adaletle muamele ederken, yasayı uygulayan bürokratlarına ise oldukça sıkı davranmıştır. Çünkü yasayı uygulayanlar, en çok onlar adil olmalıdır. Allah adaletli olanı sever çocuklar.
2: Anladım Arif Baba. Melihcan'a haksızlık ettim. Hakem olarak kendi çıkarlarımızı gözettim.
0: Aa, yani ben Melihcan'ı yenemedim mi? O zaman...
2: Haksızlık etmiş olduk çocuğa. Sırf tenis duvarı bize kalsın istedim diye.
0: Hadi gel de gidip hakkını geri verelim. Ne dersin?
2: Affeder mi dersin?
0: Biz doğru olanı yapalım da.
3: Aferin çocuklar. Sizden de bundan aşağısını beklemezdim. Sonra gelin de ben de size bir iki tenis numarası öğreteyim. Sonuçta bizim sahafın da duvarı var canım. Hı?
0: Whoops.

Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dost.

0: iyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle demli bir çay.
1: Hakkı Baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet, içinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet, genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem, belki de hazine ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Ay! Aman abla ya, dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin. Gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.

0: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
1: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
2: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
1: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
2: Karga mı?
1: Evet.
0: Bu da başka bir işaret.
1: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
0: Hala işin gırgırındasın Emin.
1: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
0: Süper. Ben yolu biliyorum.
1: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
0: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: öyle.
1: Belki lazım olmuştur.
2: Şşş.
1: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
0: Sessiz olsana Emin ya.
1: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
0: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
1: O yazılar başka dildedir belki de.
3: Hiç benzemiyordu.
1: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
3: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum. Öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
1: Var mısın Bay Mantık? Tamam be, varım.
0: Oley!
3: Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
0: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
1: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
0: Al benden de o kadar.
3: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
1: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
0: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
1: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
0: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
3: Hadi ya mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam
0: hocam.
3: Oo efendiler, bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
1: Şey, Selim hocayı görünce...
0: Saygıdan.
4: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım, ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
0: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
1: Yorulmadık, yok öyle bir şey. İyiyiz iyi.
3: Bak hele ya. Bütün garezleri banaymış.
4: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
0: Yardım mı?
4: Evet. Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
3: Şey, olur tabii.
1: Hemen gidelim hocam.
0: Aynen, yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
4: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
3: Görürsünüz siz.
0: Ne var ya?
3: Şunlara bak. Güya yorgunlardı.
1: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
3: Evet. Üf, ince yerden vurdun Emin. Tamam öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
0: Söz.
4: Ne oluyor öyle fısır fısır?
3: Bir şey yok hocam.
4: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
3: Estağfurullah.
4: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor. Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yanlış anlayabilirler.
1: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
4: Cümlemizden emin.
0: Ayıp ettik. Şşş. Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
3: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.

0: Alın çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
1: Tamam hocam.
2: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
3: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
1: Kutu bulalım önce.
2: Haklısın Harun.
3: Sandık! Bu o sandık.
1: Aynen.
2: Gerçekten de varmış.
3: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
2: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
1: Git bak o zaman.
2: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
1: Merak ettik.
3: Evet.
2: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
3: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
1: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
2: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
3: İyi fikir.
4: Ne oluyor çocuklar?
2: Korktuk.
5: Onu anladık. Ama korkacak ne var? Onu anlamadık.
0: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
1: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
5: Ne şifresi?
2: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
5: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
0: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
2: Biz...
0: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
3: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
5: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
6: Mücevher sandığına.
1: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
7: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
2: Haklısın Hakkı Baba.
0: Mücevher fikri akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
1: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
2: Altından ceviz sanmışsındır.
7: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
1: Demli bir çay içelim.
7: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

0: kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
2: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.
2: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Tüh, kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
2: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvan var. Biraz sağını solunu düzeltsem mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
2: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
1: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
2: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
1: Ya nedir?
2: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
1: Evet.
2: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
1: Sadece güzel diye yapamam mı?
2: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.
1: Ya peki neden?
2: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
1: Nasıl?
2: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
1: Evet.
2: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
1: Doğru.
2: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
1: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: ねえ、はいちゃう。
1: はい。
0: はいちゃう。
1: はい。

0: Bunu kim yaptı?
1: Hayto.
2: Ay. Ay.
0: Apçık.

0: Biliyor musun? Çok sıkıldık bugün. Çünkü senin yüzünden ders yapamadık.
1: Ben de hayatımın dersini aldım bugün.
2: İnşallah.
0: Şu lastik topu sektirip durma Hayta. Yoksa elinden bir kaza çıkacak.
1: Sabahtan beri sizin isteklerinizi yapıyorum. Cezam bitti. Artık ne istersem yaparım. Şu küçücük topa bile karışıyorsunuz.

0: Bir hafta tek başına ne yapacaksın Hayta? Tatil yapacağım.
1: Tatilde sıkılmayacak mısın?
0: Sıkılmak mı? Bilseydim daha önce alırdım bu cezayı. Bir hafta boyunca gönlümce eğleneceğim. Akademinin sokağına bile uğramayacağım.
2: Hı? Bizi hiç özlemez misin?
0: Üzgünüm arkadaşlar.

0: Vai.
1: Dart. Oh. Peixe. Sara bile benim kadar iyi hesaplayamaz. Nazlı bu çiçekleri görse çıldırırdı.

0: Vay, çok eğlenceli. Kura'yla Dura da burada olsa elimizden kaçmazdı gemiler. Dalyan bunları yese bayılırdı. Dur, herkese toplayayım. Akademide bensiz nasıl da sıkılmışlardır. Onlara bir sürpriz yapayım da keyifleri yerine gelsin.
1: Ortalık ne kadar sakin.
2: Faydasız hayat canım. Biraz fazla sessiz ama.
3: Ve de tatsız.
2: Ve de renksiz. Aa, hadi ama. Faydasız hayat gayet huzurlu bence.

0: beni hiç özlememişler.
1: Yani tabii dağınıklık olmuyor.
2: Gürültü de yok.
3: Daha güvende olduğumuz kesin.
0: Benden bu kadar rahatsız olduklarını bilmiyordum.
4: Daha yapmayın arkadaşlar. Hayta'ya haksızlık ediyorsunuz.
5: Haksızlık mı? Hayta'nın yanlışları hesaplansa hayattan sınıfta kalır.
4: Böyle söyleme. Hepimizin kusurları var. Kim bir kişinin ayıbını örterse Allah da onun ayıbını örtermiş, biliyor musun?
5: Benim de bazı kusurlarım var tabii.
6: Kura benim bazı ayıplarımı örtmüştü, hatırlıyorum.
4: Siz de benim kusurlarımı örtüyorsunuz arkadaşlarım. Yalnız kusurları görürsek hayat çok zorlaşır.
3: Kura haklı. Hayta'nın hep kusurlarını görüyoruz. Hiç iyi bir özelliği yok mu?
4: Arkadaşlar, farkında değil misiniz? Bugün ne kadar sıkıcı geçti.
2: Kura haklı.
6: Sanki bütün gün hiçbir şey olmadı.
5: Evet, hiçbir tehlike atlatmadık bugün.
3: Eğlenceli bir şey de olmadı ama.
4: Hayta yaramazlık yapıp bizi kızdırıyor muydu? Evet. Ama o varken asla ne yapsak da eğlensek diye düşünmüyorduk.
6: Doğru. Ateş böceklerin etrafı sardığı günü hatırlayın. Hiç o kadar gülmemiştim.
2: Dün de çok eğlendik arkadaşlar. Profesör taş yığınını devirdiğinde olanları hatırlayın.
5: Evet, Hayta'nın pirinç yığınını tekrar tekrar saydığı gün hayatımın en eğlenceli günüydü.
4: O zaman biraz eğlenmenin zamanı gelmedi mi arkadaşlar?
5: Evet.
3: Hayta'ya gidiyoruz.
5: Hayta'yı nasıl bulmayı planlıyorsunuz? Kim bilir nerelerde ne yaramazlık peşindedir.
2: Bu yaprakları Hayta böyle külah yapardı.
6: Bizi özleyip de ziyarete gelmiş olmasın.
3: Ara öğünüm için bana yemiş getirmiş canım arkadaşım.
5: Dur Dalyan, bir baksaydık nerenin yemişi onlar.
2: Ben gördüm yemişleri. Dere kenarındaki çalılardan toplamış olmalı.
4: Yürüyelim arkadaşlar.

0: Ama bu benim filom. Nasıl olur? Bunlar çoktan kanala varmış olmalıydı.
1: Filoyu kanaldan topladık zaten.
0: Dura, Kura. Burada ne işiniz var arkadaşlar?
1: Sen bizi özlemedin ama biz seni çok özledik.
2: Ben de sizi biraz özlemiş olabilirim.
1: Hadi, eğlence başlasın.

0: sabret.
1: Aşağıya ineceğimi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz.
2: Kıpır, bu şekilde istediğini yaptıramazsın.
3: Kura çektik ve yakalamaca oyunu çıktı Kıpır.
4: Önce yakalamaca oynayalım, sonra kuyruk bol oynarız.
1: Hayır, önce kuyruk bol oynamak istiyorum.
5: Sabırlı olursan sıra ona da gelir Kıpır. Hadi in aşağı.
1: İnmem.
6: İncilerim, bakın sizin için pati patates hazırladım.
1: En sevdiğim atıştırmalıklardan. Buradan inmezsem pati patates de yiyemem. Durun! Önce ben. En öne geçsem.
4: Sıranı bekle Kıpır.
3: Hangisini alsam acaba? 1, 2, 3 dilim. Bu az. Burada daha çok dilim var. Bunu alıyorum öğretmenim. Ellerinize sağlık.
6: Afiyet olsun Puf.
5: Bu çok az ama bu da çok fazla. Hepsini yiyemem. Bu 5 dilim tam bana göre. Ben de bunu alıyorum öğretmenim.
1: Bana da bırakın, bana da.
2: Kıpır, biraz sabırlı olur musun? Herkese yetecek kadar var.
1: Ya bana az olan kalırsa? Yoo, bunu kabul edemem. Lila, kardeşim sıranı bana versene.
2: Olmaz, sıranı beklemelisin.
1: Sıranı bekle, sıranı bekle. Sabret, sabret. Öğretmenim çok güzeldi.
6: Afiyet olsun Kıpır.
2: Gördün mü? Sıranı bekleyince de pati patates yiyebiliyorsun.
4: Ceviz.
3: Tadı çok lezzetli diye duymuştum.
6: Dur Kıpır, acele etme.
1: Çok sert.
6: Çünkü ceviz kabuklu bir yemiştir. Önce kabuğunu kırmamız gerekir. Cevizin içinde bir hazine gizlidir ve çok lezzetlidir.
5: Başka sert kabuklu yiyecekler var mı?
3: Kaplumbağa Hanım'ın da kabuğu var.
6: Evet İncim, Kaplumbağa Hanım'ın da sırtında kabuğu var. Ama o bir yemiş değil. Mesela Antep fıstığı, fındık, yer fıstığı gibi yemişler de kabuklu.
2: Kıpır, iyi tut aklında. Karşına çıkarsa hemen ağzına atma. Bunların kabuğunu kırman gerekir.
1: Benim dişlerim hepsini kırar.
6: Ama kabuklu yemişleri dişlerimizle kırmamız onlara

0: zarar verir.
1: Çok da lezzetliymiş. Gerçekten cevizin içinde bir hazine gizliymiş. Ama bir ceviz kime yeter ki? Keşke daha çok cevizimiz olsaydı.
2: Açılın! Çiftçi yengeç geliyor.
1: Yengeç! Çok çok fazla ceviz.
2: Hayırlı günler. Karşınızda çiftçi yengeç. Ağaçlardan bir sürü ceviz topladım. Ama işim biter mi?
3: Bitmez.
2: Bitmez. Şimdi biraz daha ceviz toplamam gerek.
0: Yengeç, istersen sana yardım edebiliriz.
2: Sahi mi? Duygulandım yine. Dostlarım, iyi ki var. Hadi kasaya atlayın. Ceviz toplamaya gidiyoruz. Ben ağaçları sallayacağım. Siz de yere düşen cevizleri toplayın yavru balıklar.
1: Arkadaşlar, yarış yapalım mı? Kim daha çok cevizi sepetine doldurursa o kazanır.
4: Tamam.
5: Ben başladım bile. Ceviz yağmuru.

0: Take it in, take it in!
1: Benim ne kadar az! Kıpır! Ne kadar çok doldurmuşsun! Dur! Ama acele etme!
0: Çekilin, çekilin!
2: Kıpır, sıranı bekle!
0: Acelem var, acelem var!
3: Kıpır, sakin ol, düşeceksin!
0: İyi. Çok ceviz toplamıştım ama hepsi döküldü.
3: Biraz daha sabırlı olup sıranı beklersen böyle şeyler başına gelmez Kıpır.
0: Haklısınız. Çok ceviz topladım, çok acele ettim.
4: Adı Kıpır, kod adı sabır olsun bundan sonra.
0: Olsun. Haklısın yengeç. Biraz ceviz yiyelim bari.
2: Hayır, kabuklu.
0: Kıpır, acele etme. Şaka yaptım. Cevizi kırarak yiyeceğim. Acele etmeyeceğim. Benim adım Kıpır. Kod adım da Sabır.
5: Polis kimi?
2: Bugün okul yok. Ne yapsak acaba?
0: Yapacak çok şey var. Bize gidip bilgisayar oyunu mu oynasak?
6: Hava çok güzel. Bugün bence dışarıda bir oyun oynayalım.
1: Haklısın güçlü. Deniz ne kadar da ılık.
4: Oo, yavru balıklar. Hafta sonu gezintisine mi çıktınız? Ah dostum, kaşuyla yavruyken biz de gezintiler yapardık. Şimdilerde birbirimizle yeterince vakit geçiremez olduk.
1: Kaşu sayesinde Mercanya çok güvenli bir yer.
4: Öyle tabii. Gece gündüz demeden Mercanya'yı koruyor. O çalışkan bir polis. Polis, evet ya, bugün... Nasıl unuturum? Bir dakika yavru balıklar. Kaju, bugün polis günü. Polis günün kutlu olsun dostum.
7: Teşekkürler dostum. Polis Kaju görev başında. Çok işim var. Görüşürüz.
4: Bugün polisler günü ve Kaju hala çalışıyor.
0: Onun bugün dinlenmesi lazım.
4: Haklısın yavru balık. Kaju'ya polis gününü unutulmaz yapmaya var mısınız?
8: Evet.
0: Dinlenmesi için buhar makinesi. Rahatlatır.
7: Yavru balıklar tamam, teşekkür ederim. Benim dinlenmem için elinizden geleni yaptınız. Ancak çalışmam gerek. Telsizim.
4: Dostum, sadece bir günlüğüne rahat ol ve polis gününün tadını çıkar. Bir sorun çıkarsa...
8: Yavru balıklar ve yengeç...

0: başında.
1: Eyvah.
2: Polis kaşu, polis kaşu, büyük bir sorun var.
3: Ya bir sorun göremiyorum.
4: Yengeç, telsiz.
3: Tamam, buyurun sorun nedir? Tamam.
2: Mercan ya da su gideri patladı. Acil gelmezsen tazyikli su binalara zarar vermeye başlayacak.
5: Biz halledeceğiz, merak etme kaşu.
4: Sadece dinlen.
3: Hadi yavru balıklar.
1: Gittiler. Peki madem, dinleneyim. Bunu siz istediniz.
3: Ekip, durdurun suyu.
4: Bu su duracak gibi değil.
6: Bir şeyle kapatsak?
3: İşte su durdu.
6: Ama ben burada kaldım.
2: Polis kaşı yetiş. Bazı balıklar balıkçıların ağına takıldı.
3: Güçlü, sen burada kal. Hadi ekip, balıkları kurtaralım.
6: Ben su tıpası değilim ki. Bu işte bir yanlışlık var.
1: Şimdilik bir sorun yok galiba. Dinlenmeye devam kaşu.
4: Öğretmenim, seni kurtaracağız.
7: İncilerim, dikkatli olun.
3: Çekin, çekin, çekin. Durun, durun.
4: Hayır, çekin, çekin.
3: Kıskaçlarım var. Öğretmen ağlardan çıkar.
2: Polis kaşı, polis kaşı. Bayan kaplumbağanın yavrularından biri kayaların arasına sıkışmış. Acil ona yardım et.
3: Tamam, bu işe ben gidiyorum. Siz öğretmen hanımı evine bırakın. Korkmuş olmalı.
0: Emredersiniz amirim.
7: İncilerim, kaşı nerede ve siz neden bu şekilde davranıyorsunuz?
6: Kaşı dinleniyor.
1: Hala bana bir ihtiyaç yok gibi.
3: Hay Allah! Beni kim kurtaracak? Yavru kaplumbağayı kurtardım ama kendim sıkıştım kaldım.
7: Balıkçılar bu bölgede çoğaldı. Kaju onların dikkatini dağıtıp bölgeden uzaklaştırıyordu.
6: Öğretmenim, yeniden ağlar!
0: Polis Kaju, imdat!
6: Bunun işe yaramayacağını biliyordum. Polis kaşı, imdat!
0: İmdat!
1: Neler oluyor?
4: Polis kaşı, işler fena halde karıştı. Su, yengeç, aman ağlar!
1: Nasıl yani? Dur, tane tane anlat. Mercan ya da problem mi var?
4: Yetiş, yetiş! Hadi polis kaşı!
1: Polis kaşı, görev başına! Şu fışkıran da ne? Su mu? Tepesindeki balık yavru mu? Güçlüden hiç tıpa olur mu? Kapattım oyu, kestim suyu. Hallediverdim sorunu. Balıkçıların ağları sarmış Mercan yayı. Kaju hepsini alır, Mercan yadan çıkarır.

0: Leyla Bera.
1: Dağların güzelliğinde kaybolmak. Mevsim yazdı. Temmuz ayıydı. Sapsarı güneş ışıklarını özgürce etrafa saçıyordu. Ama az önce kardan bir adanın üzerindeydiler ve hatta altlarında durdukları zemini tutan buzdan sütunlar vardı ve onların da arasından akan sular. Şimdi ise ayakkabılarını çıkarmış, taptaze çimenlerin üzerinde koşuyordu kardeşler. Nasıl yani? 15 dakika içinde iki farklı mevsimi yaşıyorlardı. Bera da dalından topladığı vişneler vardı. Bir tanesini daha attı ağzına. Ekşiydi, yüzü buruştu. Ayla bakıp güldü o haline. Ama olsun, lezzetliydi ve mutluydu. Sonra hop, bir tane daha. Baba gözlerini bulutlara kadar uzanmış zirveye sabitleyip devam etti anlatmaya.
2: İşte bu da o karlardan gelen su. Yazın bile erimez onlar. Her zaman orada dururlar. Hadi tadına bakalım. Dikkat edin, soğuktur.
1: Ayla ve Bera dizlerini kırdı, ellerini toprağa koydu, kafalarını eğdi. Suya yaklaşıp ilk defa karın tadına baktılar. Uuu, buz gibiydi. Ama tertemizliği o kadar belliydi ki bunu herkes fark edebilirdi. Doğruldular. Sırtlarını suya dönüp oturdular. Şimdi gördükleri resim onlarca dağın arka arkaya dizildiği, yürümekle bitmeyeceği kesin olan, insanı çok küçükmüş gibi hissettiren bambaşka bir şeydi. Kendilerini o gördükleri kocaman kaya, toprak ve ağaç yığınlarından birinin üzerinde tutunmaya çalışan noktacıklar gibi hissediyorlardı. Ayla,
0: "Yayla ne güzel!"
1: deyip derin ve sakin bir nefes aldı. Karşısında her yeri kaplamış ormanların resmi vardı. Yeşille ilgili aradığınız her şey oradaydı. Bera babasından dürbünü istedi. Aldı, gördüğü şeye yakından baktı. Sonra konuştu.
3: İnanamıyorum. Yanımızdalar sanki. Bunun içinde ne var baba?
1: Cevap. Mercek. Ve bir soru daha.
3: Mercek nedir?
1: Bu defa anne yanıtladı. Bir tür ayna denebilir. Ayna mı? Bildikleri bir şeydi. Her gün dişlerini fırçalarken bol bol bakıyorlardı ona. Daha doğrusu kendilerine. Ayla öğlenleri de bakıyordu.
3: İyi ama bizim evdeki böyle değil. Daha büyük göstermiyor.
1: Sorusu mantıklıydı Bera'nın. Baba tekrar aldı sözü.
2: Aslında hepsi camdan yapılır çocuklar. Cam

0: varsa kumdan. Kumu ısıtırsak erir, sonra ona şekil veririz. Ayna yapıp kendimize, mercek yapıp uzaktaki şeylere bakarız.
1: Baş ve işaret parmaklarıyla yuvarlak yapıp arka arkaya getirerek dağa gösterir.
0: Ve eğer iki merceği doğru şekilde arka arkaya getirebilirsek ormanlar yakınlaşır.
1: Ayla, ben de bakmak istiyorum, dedi heyecanla. Babanın kocaman sırt çantasından bir dürbün daha çıktı, aldı, inceledi.
2: Her şeyi yakınlaştırıyor, ne kadar ilginç,
1: dedi. Ve gözleri daha önce hiç olmadığı kadar keskin gördü. Konakladıkları köyde herkesin dürbünü vardı ama almak istediklerini de bulamamışlardı. Çünkü hiçbir yerde satılmıyordu. Bakkalda bile yoktu. Çok ilginç. Neyse ki kaldıkları pansiyonu işleten amca kendi dürbününü vermişti onlara. İkinciyi de tıpkı ona benzeyen gözlüklü ve bastonlu arkadaşı getirmişti.
3: Burası çok güzelmiş baba. İyi ki gelmişiz.
1: Beraydı konuşan. Pansiyona varabilmek için arabayla tam 5 saat dağ yolu tırmanmışlardı. Üzerine bilmem ne kadarlık bir yürüyüş daha. Yaylalara ulaşabilmek hiç de kolay bir iş değildi. Şehir merkezinde durduklarında cağ kebabı yemişlerdi ailece. O yağlı, yumuşacık etin tadını ömürleri boyunca unutmayacaktı kardeşler. O anı düşünen Ayla parlak bir teklifle geldi.
2: Dönerken o etçiye tekrar gidelim lütfen.
1: Bera'nın aklı başka bir şeye takıldı.
3: Döneri pişerken ısırmaya kalkarsam ağzım yanar mı?
1: Diye düşündü. Kararını verdi.
3: Tehlikeli. Yapmayayım en iyisi.
1: Sonra?
3: Yayla ne kadar büyükmüş. Karşıdan hiç öyle görünmüyor.
1: Dedi sesli şekilde.

0: İçtikleri su harikaydı. Elhamdülillah. Kalktılar yerlerinden. Yürümeye başladılar yine. Yaylaya çıkmaları çok uzun sürmüştü. İnmek lazımdı artık. Geldikleri yer düzlüktü. Çıktıkları yol hiç öyle değildi. Kardeşler için gerçek bir denge ve güç sınavı olacaktı bu iniş.
1: Aa, tavşan!
0: Dedi Ayla birden. Parmağıyla uzağa işaret edip koştu. Bera da peşinden tabii.
1: Hani nerede?
0: Diye bağırdı arkasından. Ayla durdu. İlerideki bir öbek papatyanın hemen önünü işaret etti. Bera baktı ama tavşanı göremedi. Sordu.
1: Sen bulana kadar çiçeklerin arasına girip kayboldu,
0: dedi Ayla. Üzüntüden ayağıyla şut çeker gibi çimleri sıyırdı Bera. Söylendi.
1: Keşke sevebilseydik.
0: Neyse, hadi gidelim. Belki yolda başkasına rastlarız. Bunu söyleyen anneydi. Mantıklıydı. Dürbünü çok olan köyün oltası da boldu. Yine o amca ayarlamıştı. Alabalığı ilk defa o zaman incelemişlerdi. Pembe benekleri çok güzeldi. Derken Bera günün 57. sorusunu sordu.
1: Akşama kadar köye inmiş olur muyuz?
0: Babanın cevabı hazırdı.
2: Gördüğümüz her tavşanı kovalarsak olamayız. Hadi devam.

0: yaylaya varmak için köyden ayrıldıklarında dereyi yukarı doğru takip etmişlerdi önce. Karşılarına suyu ikiye ayıran bir tepe çıkınca da sağdan gittiler. Uzunca yürüdüler. Güneş yavaş yavaş aşağı doğru inerken hava biraz soğumaya başladı. Bir süre sonra Ayla durdu.
1: "Dinlenelim lütfen, ben yoruldum,"
0: dedi. Bera da katıldı kardeşine.
2: "Evet, ben de."
0: Başka bir su yolunun yanına oturdular. Bera'nın 58. sorusu,
2: "Her yeri nasıl aklınızda tutabiliyorsunuz ki?"
0: oldu. Çünkü anne babaları bölgeyi biliyordu. Daha kardeşler doğmamışken gezmişlerdi oraları. Birbirlerine bakarak gülümsediler. Sonra babanın zihninde bir ışık parladı. Çocuklarına doğada yön bulmayı öğretmek geldi aklına.
3: "Hey, bu bir iğne."
0: Annelerinin başörtüsüne taktığı iğneydi o. Baba istedi, aldı. Sonra içinde her şey olan çantasını açtı. Küçük bir mıknatıs çıkardı. Ve öğretti çocuklarına.
4: "İğneyi mıknatısa sürtersek ona elektrik yükleriz. Başka bir gün size elektriği de anlatırım."
0: Yanlarındaki ağacın gövdesinden iki minik kabuk kopardı. İğnenin iki ucuna sapladı ve devam etti anlatmaya.
4: "Bunlar suda batmasın diye."
0: İnanılmaz bir şey oldu o an. İğne önce olduğu yerde döndü, sonra durdu.
4: "Bakın, şu an bir ucu kuzeyi, diğer ucu güneyi gösteriyor. Dünyamızda dev bir mıknatıs gibidir çocuklar. Elektrikle yüklenen iğne, dünyayla bizim göremediğimiz bir bağ kurar. Ve bu şey olur. Açık denizde yönümüzü, çevremizde hiçbir şey yokken bile böyle buluruz. Gerçi iyi denizciler sadece yıldızlara bakarak bile yapabilir bunu. Şimdi asıl önemli soru, neresi kuzey, neresi güney?"
0: En hızlı şaşıran Bera'ydı.
2: "Aa, doğru,"
0: baba devam etti.
4: "Onu da bize yine ağaç söyleyecek. Bakın, bir tarafı daha yosunlu. Demek ki kuzey şurası. Yani iğnenin sivri ucuymuş. Hadi gidelim, güneş kaçıyor."
0: Akşam kete diye bir şey yediler gelince. Bazı teyzeler gerçekten çok güzel yemek yapıyor.
3: Şükürler olsun. Ne güzel bir gün.
0: Ve her zamanki gibi yaşadıkları günü bir şiirle süslediler. Yürüdük yolları, tepeleri aştık, rüya gibi bir yaylaya ulaştık. Taptazeydi suyu, tertemizdi havası. Mıknatıs ve dürbünü tanıdık, onlar da işin cabası. Yarın da göle gideceğiz, anlaşılan yine yoldayız. Kocaman dünyanın üzerinde gezen birer minik noktayız. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri

0: Eğit! Var mı bana yan bakan? Eğit be!
1: Aa! Bir kabadayı geziyor.
2: Kim ki bu?
1: Bilmem. Mahalleye yeni taşındı herhalde.
0: Tanımadılar beni.
3: Kimsin sen ya?
0: Eğit! Eğit! Demek benden kaçarsın ha? Kaçma bak, fena olur.
3: Tamam ha. Kaçmam.
0: De bakalım şimdi. Kimim ben? Bilecek gibi durmuyorsun. Söyleyeyim bari.
3: Söyle bakalım.
0: Ben Tuzsuz Deli Bekir'in kardeşi, Şekersiz Deli Hüsnü.
3: Yapma ya. Tam da ben diyecektim. Hacivat, sen misin?
0: Benim ya. Ne sandın?
3: Tahmin ettim zaten. Kesin beni kandırıyor dedim.
0: Tabii tabii. Bak kara gözlüm bak. Karşıdan gelene bak.
3: Vay vay vay vay. Bebe Ruhi geliyor. Yap numaranı Hacivat.
0: Hey!
4: Aman! O da ne?
0: Ne demek o da ne? Ben bir şey miyim?
4: Şey, o da kim diyecektim? Ağam.
3: Hey, sen bilmez misin kimdir bu?
4: Yok.
3: Onun adı... Onun adı... adı...
0: Benim adım...
3: Heh, onun adı Tatsız Deli Cavit.
0: Nereden buldun bu ismi?
3: Sen bulsaydın o zaman.
0: Neyse. Çekil bakalım önümden.
4: Hemen ağam. Buyurun.
0: Ne kadar da güzel tanınmamak.
3: Sorma Hacivat. Gülmekten karnıma ağrılar girdi.
0: Kıyafet değiştirmek bu kadar eğlenceliyse görünmemek ne kadar komik olur Allah bilir.
3: Keşke bir yol olsa da görünmesek.
0: Keşke.
5: Kim demiş yok diye?
0: Var mı?
5: Ben de yok yok efendiler. Unutmayın, sloganımız neydi?
0: Neydi?
5: Ben de yok yok.
3: Onu söyledin zaten.
5: Neyse efendim, küçük şeylere takılmayalım. Büyük düşünelim.
0: Bu o mu?
5: Elbette. Bir yudum al, o gün kimse seni göremez.

0: İn gözüm in. Unuttun mu? Görünmeziz biz.
1: Doğru ya Civat. Unuttum ben onu.
0: Hadi yolumuza devam edelim. Hatta ayı kardeşi biraz korkutalım.
1: Olur.
0: İmdat!
2: Sen de mi buradaydın?
1: Hani görünmeyecektik?
0: Hani işe yarıyordu?
1: Ney? Ayı bizi parçalıyordu az kalsın.
2: Ayı mı? Ne ayısı?
0: Ormanda ayı gördü bizi. Bu hale getirdi.
2: Ha, öyle desenize yahu.
1: Nasıl yani?
2: Hayvanlar da işe yaramaz demedim mi ben size? Demişimdir yahu. Demediysem de diyorum işte. Sadece insanlar da işe yarar bu.
0: Hadi ya.
1: Tüh. Boşuna mı bu hale geldik?
2: Yani.
0: Neyse. Olan oldu. Biz gidelim öyleyse.
1: Gidelim Hacı Cavcav. Yapacak çok işimiz var bizim.
0: Aynen öyle. Çok komik işler. Madem artık görünmeziz, karşımıza ilk çıkan kişiyle biraz eğlenelim. Ne dersin?
1: Buna ne denir Hacı Cavcav? Hey!
3: Demek kendinizi görünmez sanırsınız. İnsanlığa yakışır mı başkasıyla alay etmek? Siz durun bakalım, şaşkınlar. Eğlenmek nasıl olurmuş görürsünüz.
1: Heh, geldi bizimki.
0: Hadi bakalım.
1: Selamın aleyküm, Tuzsuz Efendi.
3: Ha? Kim o konuşan?
0: İnsan önce selam alır, Tuzsuz Efendi.
3: Aleyküm selam da siz kimsiniz? Neden sizi göremiyorum?
1: Helal olsun şu tüccara. Doğru söylüyormuş.
0: Aynen öyle.
3: Beyler, korkutmayın beni. Gösterin kendinizi.
1: Vay vay vay. Tuzsuz Deli Bekir Efendi de korkarmış demek.
0: Biz de seni yiğit sanırdık.
3: Korkmak da laf mı? Şu an tir tir titriyorum.
1: Bak şimdi.
3: Demek beni kandıracaktınız. Demek benimle eğlenecektiniz ha?
1: Aman, bizi görüyor bu.
0: Sorma gözüm. Karışımın etkisi mi geçti acaba?
3: Karışımı bilmem de birazdan sizin etkiniz bitecek.
0: Duramıyorum kara gözüm.
1: Aman Hacı Cavcav, güvenli bir yere gelene kadar durayım deme.
0: Doğru dedin kara gözüm. İyice uzaklaşmak lazım bu deliden.
1: Kesinlikle.
3: Uyanıklar sizi. Akılları sıra beni kandıracaklar.
1: Hani sadece insanda işe yarardı?
0: Hani etkisi bir gün sürerdi?
1: Şimdi cevap ver bakalım. Bu karışımın etkisi mi çabuk geçiyor yoksa işe mi yaramıyor?
2: Aman efendiler. Ben size bugüne kadar işe yaramayan bir şey sattım mı?
0: Evet.
2: Tamam. Arada bir yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ama bu kez durum farklı. Karışımım kesinlikle emsalsiz.
0: Belli. Hiç bu kadar kısa zamanda bu kadar çok hırpalanmamıştık.
2: Neyse efendi. Çözeceğiz. Şimdi konumuza gelelim. Kim sizi görmüştü?
0: Tuzsuz Deli Bekir.
2: Ha? Şimdi belli oldu.
1: Neymiş o belli olan?
2: Ben size demedim mi efendiler? Bu karışım delilerde işe yaramaz diye. Olur mu öyle şey? Dedim.
0: Sen onu bunu bırak da şunun kullanma kılavuzunu ver.
2: Aman efendim ne acet. Siz rahat olun. Hayvana yahut deliye çatmayın da ne yaparsanız yapın.
1: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: Kesin mi?
2: Bit tabii efendim, bit tabii.
1: Öyleyse tamam.
0: Ama bu sana verdiğimiz son şanstır, bilesin.
2: Rahat olun, sıkıntı yok. Ben hep buradayım. Biz evde de bunu kullanıyoruz. Oh, çok şaşkın bunlar yahu.
0: Başlayalım.
1: Selamun aleyküm ağalar.
4: Aleyküm selam efendiler.
0: Söyleyin bakalım, biz kimiz?
5: Bilmem. Sizi görmedik hiç.
1: Oldu bu iş.
0: Aynen.
6: Neler oluyor yahu?
1: Asıl size neler oluyor? Böyle kasıla kasıla yürüyorsunuz.
5: Hıç. Ne dersin sen ağa?
0: Şşt. Biz sizin daha önce gördüğünüz adamlardan değiliz asker ağa.
1: Hatta bundan sonra da göremeyeceksiniz bizim gibisini.
0: Hatta ve hatta siz bizi görmediniz. Görmüyorsunuz, göremeyeceksiniz. Koş kara gözüm, koş.
1: Bunlar deli miydi, hayvan mıydı Hacı Cavcav? Nasıl oldu bu?
0: Ah benim iyi niyetli arkadaşım. Hala anlamadın mı? Tüccar bizi kandırdı.

0: Geliyor bizimki.
1: Güzel. Gelsin bakalım.
0: Gördün mü Hacı Cavcav? Bizi görmedi.
1: Görmez tabii. Karışım işe yarıyor.
0: Sonuçta deli de değil, hayvan da. Değil mi?
1: Elbette.
0: Hızlandı bu yahu.
1: Kesin işi vardır. Yoksa bizi görüp de hızlanmış olamaz, değil mi?
0: Dur, şuna bir çelme takayım.
1: Allah Allah. Görüyor mu yoksa?
0: Mümkün değil. Denk gelmiştir. Dur, ben şuna güzel okkalı bir...
2: Alın paranızı efendiler, alın. İmdat! Kurtarın beni!
1: Bu da bize ders olsun kara gözlüm. İnsanlarla alay ederek insana yakışmayan bir davranışta bulunduk.
0: Doğru dedin Hacı Cavcav. Başından beri huzursuzdum. Velakin yine de kendimi tutamadım.
3: Sizi hatanızı anlamış görmek güzel dostlarım.
0: Sen biliyor muydun?
3: Evet. Sizi konuşurken duydum.
1: Hakkını helal et tuzsuz efendi.
3: Ben ettim gitti. Şimdi diğer kandırdıklarınızla da helalleşin bakalım.
0: Askerlerle ben helalleşeyim. Ayı işini sen hallet Hacı Cavcav.
1: Yok ya, sen amma akıllı çıktın. Karışımın yan etkisi mi acem?

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: tombul kuş, arabaya koş. Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri, hop hop hop. Bundan başka oyun yok.
1: Aha, sen kelebek mi yaptın?
0: Evet, nasıl olmuş?
1: Çok güzel.
0: Şimdi kelebekler parklarda, bahçelerde neşeli uçuyordur. Ormanlarda çiçekten çiçeğe konuyorlardır.
1: Peki orman deyince senin aklına ne geliyor?
0: Orman deyince benim aklıma yeşil ağaçlar, dereler, kuşlar ve güzel kokulu çiçekler geliyor.
1: Birazdan anlatacağım hikayede bir ormanda geçiyor. Ama burası senin bildiğin ormanlara hiç benzemiyor. Tek bir ağaç bile yok. İçinde şırıl şırıl dereler de akmıyor. Üstelik kuşlar bu ormanın yerini hiç bilmiyor.
0: Bu nasıl bir ormanmış?
1: En iyisi seni daha fazla merakta bırakmadan bu gizemli ormanın hikayesini anlatayım. Sadece beyaz kelebeklerin yerini bildiği bir orman vardı. Bu orman rengarenk pamuk şekerlerinden oluşuyordu.
0: Pamuk şekerleri mi? Ay, ben pamuk şekerini çok severim.
1: Beyaz kelebekler de pamuk şekerlerini çok severdi. O yüzden zaman zaman bu ormana gidip gelirlerdi. Kanatları mavi beneklerle süslü olan bir kelebek de bu ormana gitmeyi çok istiyordu.
0: Bu kelebeğin bir adı var mıydı?
1: Evet, bu sevimli kelebeğin adı Benekli'ydi. Benekli bir gün beyaz kelebeklere, beni de pamuk şekeri ormanına götürür müsünüz dedi. Beyaz kelebeklerin reisi,
2: elbette götürürüz ama senin bir tekerlemeyi hiç şaşırmadan söylemen gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsen hep birlikte gideriz dedi.
0: Ben tekerlemeleri çok severim. Benekli tekerlemeyi şaşırmadan söylemezse ne olacak?
1: Benekli de aynen senin söylediğin şeyi düşünmüş olacak ki, acaba başarabilir miyim diye aklından geçirdi. Derken beyaz kelebeklerin reisi tekrar konuşmaya başladı ve Benekli'den şu tekerlemeyi söylemesini istedi. Bu duvarı badanalamalı mı, badanalamamalı mı?
0: Söylemesi kolay gibi görünüyor.
1: İstersen sen de söyleyebilirsin.
0: Elbette isterim. Bu duvarı badanalamamalı mı yoksa badanalamamamalı mı? Ay, bu çok zormuş. Benekli söyleyebilmiş mi?
1: Hayır, o da söyleyememiş.
0: Ne yani? Benekli şimdi pamuk şeker ormanına gidemeyecek mi?
1: Beyaz kelebeklerin reisi ona iki hakkı daha olduğunu söyleyince Benekli çok sevindi.
0: Yaşasın.

0: Kibeneklerin söylemesi gereken ikinci tekerleme neydi?
1: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirsek de mi alsak, yoksa çerçevelettirmesek de mi alsak?
0: Ay, bu daha zormuş.
1: Söyleyemem diyorsun yani.
0: Hayır, söylerim de. Önce babam söylesin.
1: Ben mi?
0: Evet babacığım, sen.
1: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirip mimirip de mi alsak, yoksa çerçevelettiremeyip de mi ne yapsak? Olmadı galiba.
0: Sıra bende. Şu resmi çerçeveciye gidip de mi çerçevelettirip de mi alsak, yoksa çerçevelettirmesek mi ne yapsak? Benimki de olmadı galiba. Acaba Benekli ne yaptı?
1: Ne yazık ki Benekli de söyleyemedi. Son hakkı kalmıştı ve bunu çok iyi değerlendirmeliydi.
0: Ay, çok heyecanlı. Hadi anlatsana. Son tekerleme neydi?
1: Beyaz Kelebeklerin reisi...
0: Evet.
1: Benekli'ye... Eğer hazırsan son tekerlemeyi de söylüyorum dedi. Benekli de ben hazırım deyince Beyaz Kelebeklerin reisinin ağzından şu tekerleme çıktı. Kırk köp kırkının da kulpu kırık köp.
0: Kırık köp kıkır deyince kulpu tırık köp. Yine söyleyemedim değil mi?
1: Hemen vaz mı geçeceksin?
0: Ne yapayım?
1: Bir daha söyleyebilirsin.
0: Kırık köp kıp kırık köp kıkır deyince kulpu kırık köp. Of, yine olmadı ama.
1: Kırk kırık küp. Kırkının da kulpu kırık kara küp. Hadi bismillah devi bir daha söyle.
0: Bismillah. Kırk küp kırkının da kulpu kırık küp.
1: Tebrik ederim Ayşe. Bu kez hatasız söyledin.
0: Bu defa başardın babacığım.
1: Aferin benim kızıma.
0: Acaba Benekli ne yaptı? O da tekerlemeyi hatasız söyleyebildi mi?
1: Benekli heyecandan terlemeye başladı. Çünkü son hakkı kalmıştı. Bir kanadıyla alnındaki ter damlacıklarını silerken... ...kırk küp kırkının da kulpu kırık küp deyiverdi.
0: Yani hatasız bir şekilde söyledi. Öyle değil mi?
1: Evet öyle.
0: Yaşasın.
1: Beyaz Kelebeklerin reisi... ...tebrik ederim doğru söyledi diye gülümsedi.
0: İğne mine yuvarlak düğme, ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
1: Benekli de senin gibi sevinçten havalara uçtu. Sonra beyaz kelebeklerle rengarenk pamuk şekerlerinden oluşan ormanın yolunu tuttu. Uçtu, uçtu, uçtu. Çok geçmeden kendini güzel bir ormanın içinde buldu. Ormanın üstünde uçarak şarkılar söyledi. Ve en güzel pamuk şekerlerini toplayıp bunları afiyetle yedi.
2: Şekerci geldi. Pamuk şekerlerim var. Pamuk şeker.
0: Olamaz.
1: Üzülme, birlikte yaparız.
0: Şimdi nasıl oldu?
1: Yine çok güzel oldu.
2: Şekerci geldi. Pamuk şekerlerim var. Pamuk şeker.
0: Pamuk şekerci amca gitti. Aa, annem. Aa, pamuk şekeri.
3: Pamuk şekeri ya.

dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yumburlu Paranadan mutlu günler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Harika bir hava var bugün ve zemin yumurlop oynamaya son derece elverişli durumda. Hemen kadroları sayarak başlamak istiyorum.
0: Aşağı Yumurcalı, kalede Aziz, geride Ziya, Bilit, takımı kaptanı Furkan. Saçın ne güzel olmuş bugün. Hemen yanında Serhat, forvette Nihat. Yukarı Yumurcalı, kalede Kerim, defansta Önder, Hani. Orta sahada Vefa, hemen yanında kaptan Cemil ve son olarak golcü Burak.
1: Evet, çok önemli bir derbi. 100 yıllık rekabet. İki takım da çok çalıştı, iyi hazırlandılar bu maça. Zorlu bir 72 dakika onları bekliyor bugün. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Kaptan Cemil ve arkadaşları mı, yoksa Furkanlar mı? Aşağı Yumurcalı mı, yukarı Yumurcalı mı? Sen ne söylemek istersin Şakir? Kim yener bugün?
2: Abi bence yukarı Yumurcalı farklı kazanır bugün.
1: Hadi ya, diyorsun.
2: Tabii tabii.
3: Cemil'e baksana, gözlerinden enerji fışkırıyor. Acayip konsantre olmuşlar belli.
1: Kuşu da bir değişik bakıyor.
2: Evet evet, maça çok iyi hazırlanmışlar. Bu her hallerinden anlaşılıyor.
4: Başarılar kuzen.
5: Sağ ol kuzen.
6: Evet çocuklar, bakın bunun sadece bir maç olduğunu unutmayın. Birbirinize nazik ve saygılı olacağınıza eminim. Furkan, hazır mısınız?
4: Hazırız Osman hocam.
6: Cemil, ya siz oğlum?
5: Hazırız hocam.
6: Hadi o zaman yerlerinize geçin bakalım. Başlayalım artık. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet, takımlar sahadaki yerlerini alıyor yavaş yavaş. Birazdan maç başlayacak. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Şakir?
2: Var abi. Sallama çay var mı senin burada? Maç izlerken iyi gider şimdi.

0: şeklinde geçiyor sevgili
1: Allah'ım. Hocalarım. Bizim takıma güç kuvvet ver. Beni halimin diline düşürme ya Rabbim. Amin.
2: Halime, Cemil'in ballı sütünü içti değil mi?
3: İçti tabii. İçmez mi benim oğlum? Nane limon da yaptım ben ona. İçine de zencefil rendeledim biraz böyle. Oo, misler gibi oldu.
2: Oğlan bunları yiyip içtiyse maç kesin bizim.
0: İşte bu arada. Şimdi kanattan içeri vuran koşu yoluna doğru muazzam bir pas. Rakibin izlemekten başka yapabilecek hiçbir şey yok. Burak topu almak için uzanıyor ama o da ne? Top elinden
2: forvet yok, forvet. Cemil'im iyi de forvet çok zayıf kalıyor. Ne diyorsun birader? Zorlanıyor sanki sizin takım ha?
1: Yok. Hiçbir zorlanma göremiyorum ben Halimcim. Gayet güzel top oynuyor.
2: Gol! Bir şey mi diyordun? Golün sesinden duyamadım da.
1: Maç 72 dakika diyorum. Daha çok var bitmesine. Bizim kaleciye baksana. Aziz oğlum bir topu da tut Allah rızası için yahu.
4: Aziz biraz daha dikkatini ver lütfen oyuna.
5: Elimden geleni yaptım ben.
6: Evet elinden bir şey gelmedi. Gördük.
5: İstersen sen kaleye geç ben beneyim kuşum.
4: Hadi çocuklar toparlanalım. Gol yediysek hepimiz yedik. Tartışmaya gerek yok. Onları yenebiliriz.
7: Evet yenebiliriz.
5: Ben o kadar emin değilim.
6: Emin değilim de ne demek? Bu maçı kazanmamız lazım.
4: Evet Aziz, yumurtasına maç bu. Önemli. 15 gün boyunca her sabah kalkıp onların yumurtalarını toplamak istemiyorum ben.
7: Evet ben de.
4: Ben de.
5: İyi tamam, hadi başlayalım.
4: Hadi. Cemil'e dikkat edelim. İleride bomboş kalıyor.
8: Evet Veli, orası senin bölgen.
6: Koşu koş değil ki at mübarek. Yetişemiyorum. Cemil de niye oynuyor valla?
8: Helal olsun Cemil abi. Ne güzel pastı öyle.
9: Evet Cemil, çok iyiydi.
4: Sağ olun çocuklar. Valla ben de şaşkınım bugün. Her attığım top yerini buluyor.
5: Tamam tamam, gevşemeyelim. Hadi tekrar, bir gol daha.
10: Maç aşağı yumurcalının atışıyla tekrar başladı sayın seyirciler. Nihat topu en gerideki arkadaşı Ziya'ya attı.
0: Heyecan dozu yüksek bir mücadele var sevgili yumurcalılar. Ve yukarı yumurcalı hala 1-0 önde. Top da onlarda.
10: Vefa hemen yanındaki arkadaşı Hami ile oynadı. Hami birkaç adım ilerledi ama önü kapalı. Boştaki arkadaşını aradı ve topu Burak'a doğru fırlattı. Ama araya Furkan girip topu kapıyor. Şimdi ani atak şansı.
4: Nihat ileri çık.
0: Furkan topla beraber ilerliyor. Vefa ve Hami tam karşısında onu bekliyor. Şöyle bir etrafına baktı. Hadi topu hemen yanındaki Veli'ye doğru attı. Veli topu sağ kanattan indiren Serhat'a bıraktı. Serhat hızla ilerliyor.
4: Hadi Serhat.
0: Önü boş.
4: Hadi.
0: Koş hızlı. Sağ kanattan öyle bir atak yapıyor ki Serhat. Kimse ona yetişemiyor. Serhat'ın deve kuşu bir anda durdu ve Serhat düştü.
10: Top da elinden kaçıp havalandı.
0: Yükselen topa Furkan ve Cemil aynı anda zıplıyorlar.
1: Allah'ım sen yardım et.
2: İşte bu.
4: Vefa yakala.
0: Cemil Vefa'ya doğru uzun bir top attı. Ve şimdi top Vefa'da. Karşısında Serhat ve Furkan var.
4: Burak.
10: Burak topu zor da olsa yakalamayı başardı. Şimdi karşısında sadece Veli var.
0: Topla beraber ilerliyor. O da ne? Koşu sağa doğru yönlendirdi.
10: Anlaşılan Veli'nin yanından geçip gitmek istiyor.
0: Veli o tarafa doğru yöneldi. Burak hızlı. Veli ona yetişebilecek mi?
2: Hadi Burak.
0: Burak'tan harika bir şut. Top kaleye doğru ilerliyor. Aziz çok dikkatli. Topu doğru bir hamle.

0: oyuncunu bu golle skoru 2-0 yapıyor. Murat Kendi'nin ve takımının ikinci golünü attı. Maviler sahanın ortasında kuşlarıyla seviniyorlar. Gerçekten görülmeye değer sahneler sevgili izleyenler. Maç artık sonuna yaklaşıyor ve aşağı yumurcalının bu maçı döndürmesi oldukça zor görünüyor.
1: Abi tavuk girdi sahaya.
2: Miskin değil mi o?
3: Evet,
0: miskin o. Evet, miskin. Ne işi var sahada? Sevinç gösterisinin arasına daldı ve o da sevince dahil oldu.
4: Şuna bak, gitmiş karşı takımla seviniyor.
5: Aferin çocuklar. Bugün hepiniz harikaydınız.
6: Sağ olun Osman hocam.
7: Sağ olun hocam.
8: Nasıl yenildik hala anlamıyorum.
7: Hemen anlatayım sana o zaman. Bir top bile tutamadın. Kalene gelen her şut gol oldu ve kaybettik.
9: Evet Aziz. Senin yerine miskini koysaydık keşke kaleye.
8: Ay aman, sanki siz çok iyi oynadınız.
5: Çocuklar, maç bitti artık, tamam. Sahada olan sahada kalır. Birbirinizi böyle kırmaya gerek var mı? Peygamber Efendimiz şakalaşırken kardeşliği zedeleyecek, insanlar arasında kine sebebiyet verecek davranışlardan sakınırdı.
7: Öyle ama bu maçı kazanmalıydık Osman Hoca. 15 gün onların yumurtalarını toplayacağız şimdi.
8: Ay evet ya, ne güzel unutmuştum ben onu.
5: Bu sadece bir oyun çocuklar. Bu kadar hırslanmanıza da gerek yok. Siz sadece hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Akşamın da vakti geldi. Ben camiye geçiyorum. Hadi cümleten hayırlı akşamlar
9: herkese. İyi akşamlar hocam.
6: İyi akşamlar.
10: Yarın görüşürüz hocam.
5: Sağ olun. Siz de sağ olun. Furkancığım, sen de dediğim gibi çok takma kafana. Top bu. Bugün yenilirsin, yarın yenersin.
11: Yarın yenemez hocam. Çok işi var kendisinin. Daha sabah gelip bizim yumurtaları toplayacak.
7: Evet arkadaşlar. Osman Hoca haklı. Tebrik ederiz. Bugün bizden iyiydiniz.
8: Evet çok iyiydiniz arkadaşlar.
7: Sağ olun.
9: İyi maçtı.
4: Cemil oğlum, senin deve kuşuna ne olmuş öyle? Rüzgar gibi koşuyordu maşallah.
12: Ben ona ballı muzlu darı verdiydim sabah.
4: Kuşa.
12: Ezogül'ün çorbası da kaynattım. İçine de bastım acıyı. Ondan koşuyordur öyle.
13: Bir su vereydin bari hayvana.
12: Verdim, vermem mi?
11: Ben de diyorum kuş niye durmuyor? Ah anne ah!
4: Ne diyor bu?
13: Bilmem ki.
11: Bak.
14: Oh.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Yine ne oldu şaşkın?
1: Mahvolduk patron, mahvolduk. Yeni bir hayvan çetesi gelmiş şehre.
0: Ne? Benim bölgeme ha? Hemen adamları topla, hepsini kovalım.
1: Gücümüz yetmez patron, çok büyük hayvanlar.
0: Ne kadar büyük?
1: Birinin boyu apartman kadar, biri çok şişman, 100 tane tosun kadar. Hele biri var ki, aynı Cesur'a benziyor ama 10 katı büyüklüğünde. Ufacık Cesur'la baş edemiyoruz, onu nasıl kovacağız?
0: Görelim bakalım şu hayvanları.

0: Bunlar çete falan değil, insanların esiri olmuşlar. Bizlik bir durum yok.
1: Hadi atla!
0: Aha! Ama bir dostumuzu bu insanlarla tanıştırmalıyız. Yerli hayvanlara karşı davranışlarını çok beğendim.

Hayır, niye beni gönderiyorsun ki? Gel kendin söyle ne söyleyeceksen. Hmm.

0: Evet arkadaşlar. Öncelikle sizi sevdiğimi bilmenizi isterim.
1: Tamam şaşkın, konuya gel. Niye geldin?

0: Bence gitmemelisin.
1: Haklısınız. Ama ya gerçekten barışmak istiyorsa? Bu duruma bir son vermeliyiz artık. Tehlikeli de olsa şansımızı denemeliyiz.
2: Cesur, camide keyfiniz yerinde mi?
1: Bunları konuşmak için mi çağırdın?
2: Ya hiç hal hatır sormayalım mı?

0: Tosun ne yapıyor peki, iyi mi? Diyet yapacağım diyordu. Kilolarından kurtuldu mu?
1: Artık konumuza gelebilir miyiz?
2: Yaşasın. Yavru bir aslan buldum.
0: Şimdi konuya gelebiliriz Cesurcuğum. Sen bu şehirden gidiyorsun. Cami de benim oluyor.

0: Sen o hayvansın. Ormanların kralı. Ben de Cesur. Ulu caminin kralı. Tanıştığımıza memnun oldum. Bak, bu da benim yelem. Senin adın ne?
1: Benim adım Josiri. Ama artık ormanların kralı değilim. Bu insanların elinde basit bir oyuncağım.
2: Ben de Zuri. Ormanların en büyük hayvanı.
3: Ben de Lela. Ormanın en uzun hayvanı.
4: Ben de Taş. Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Senin bir özelliğin yok mu?
4: Olmaz olur mu? Ormanın en pijamalı hayvanı.
0: Merak etmeyin arkadaşlar. Hepinizi kurtarabilirim buradan.
1: Kurtardıktan sonra ne yapacaksın?
0: Tekrar ormanlarda yaşayabilirsiniz.
1: Maalesef artık bu mümkün değil. Yıllardır bu kafeslerin içindeyiz. Ne koşabiliriz, ne avlanabiliriz.
0: O zaman sizi Ulu Cami'ye götüreyim. Çok büyük bir avlumuz var. Gerçi Zuri'yi kapıdan geçirmek biraz zor olacak ama bir şeyler düşünürüz.
2: Beni doyurabileceğine emin misin ufaklık?
1: Biz artık buraya aitiz.
0: Tamam o zaman, bana müsaade. Görüşmek üzere.
5: Nereye gittiğini sanıyorsun bakalım?
6: Hey, yavru aslan kaçıyor. Yakalayın.
4: Üzülme Cesur. Zamanla alışırsın.
0: Ben alışmak istemiyorum. Arkadaşlarımı istiyorum.
7: Ben dedim ama gitme diye.
8: Öyle olacağı belliydi.
9: Heyecan arayan kedilerin sonu böyle olur işte.
10: Arkadaşlar, bunların Cesur'a bir faydası yok. Sirk şehirden ayrılmadan onu kurtarmalıyız.
8: İkimiz gizlice sirke kadar gidebiliriz.
10: Tamam, gidelim ve elimizden geleni yapalım. Cesur, Cesur.
0: Beni kurtarmaya geleceğinizi biliyordum.
10: Evet, birazdan da bıyıklı gelir. Ama bu kilidi nasıl açacağız?
0: Anahtarlar şu girişteki adamın cebinde.
10: Tamam, ben hallederim.
8: O kadar korkunç muyum ya?
6: Hey! Çekil oradan!
2: Çok özür dilerim Cesur. Bir çuval inciri berbat ettim. Ama inan bilerek yapmadım. Ne yapayım, farelerden çok korkuyorum.
0: Tamam, önemli değil. Başka bir yolunu buluruz.
2: Lütfen hatamı telafi etmeme izin ver. Bu sefer ben de sana yardım etmek istiyorum.
4: Ben de.
2: Ben de.
1: Evet Cesur. Madem arkadaşlarını bu kadar seviyorsun, biz de sana yardım edelim.
0: Harika. O zaman planımı dinleyin.

0: Demek bu kadar heveslisin. Gel bakalım, göster marifetini. Atla. Aferin, hızlı öğreniyorsun. Hadi atla. Atla.
1: Korkma Cesur, atla. Unutma, sen de bir aslansın.
0: Aferin oğlum. Akşamki gösteriye hazırsın.

Ça y est, Miss Domestic, je l'aime du bac.

0: Anne, bu yuvarlak yerin adı ne?
1: Kubbe.
0: Peki buradan kayılıyor mu?
2: Düşersin akıllım.
1: Ceren haklı, kayılmaz. Orası caminin çatısı.
0: Çok mu yüksek?
1: Hı-hı. Genelde çok yüksek olur.
2: Benimki bitti.
1: Çok güzel olmuş. Eline sağlık kızım.
2: Teşekkür ederim anne.
1: Bu yeşil kubbenin altında peygamberimizin kabri var, biliyor musunuz?
2: Hı-hı.
0: Okulda öğretmenimiz söylemişti, ben de biliyorum. İşte bitti.
1: Aferin sana.
0: Peki bu altın sarısı kubbeli yer neresi anne?
1: Orası da Kubbetüs Sahra, Kudüs'te. En sevdiğimiz mescitlerden biridir. İkiniz de iyi iş çıkardınız. Tebrik ederim.
0: Bitti. Elhamdülillah. Bütün işleri bitirdim anne.
1: Maşallah sana. Tekrar ister misin?
0: Yok, istemem. Başka işlerim var.
1: Başka işleri varmış benim oğlumun. Nelermiş, çok merak ettim.
0: Arabalarımı gezmeye çıkartacağım.
1: Ciddi bir iş.
0: Çok ciddi.
2: Elhamdülillah benimki de bitti.
1: Tekrar ister misin canım?
2: Teşekkür ederim anneciğim, eline sağlık.
0: Eyvah.
1: Ne oldu?
0: Halam gelecekti.
1: Evet, gelecek.
2: Koş Eren, işimiz var.
1: Ne oluyor bakalım?
2: Halam için oteli hazırlamamız lazım anne.
1: Eller yukarı minik robotlar. Bana dönün. Eller aşağı. Bir adım öne. Bir adım yana. Bir adım daha öne. Sehpaya doğru eğil. Kalemler kutuya.
2: Ama anne.
1: Kalemler kutuya. Resimler odaya.
0: Bu kez otelimiz çok güzel olsun.
2: Her zaman güzel oluyor zaten Eren.
0: Evet ama bu kez güp güzel, en güzel olsun.
2: Tamam.
0: Ben kapıda karşılarım.
2: Ben de kolonya döküp şeker tutarım.
0: Odayı seçmedik. Kaç numaralı odada kalsın?
2: Buldum. Misafir odası.
0: Hadi gidip bakalım yerinde mi?
2: Oda mı?
0: Evet.
2: Koş.
0: Bu kez otel müdürü ben olacaktım ama.
2: Geçen sefer sen oldun ya akıllım.
0: Ama o zaman halam gelmemişti ki.
2: Oteli kim gelirse artık. Misafir seçmek yok.
0: Tamam.
2: Yaz bakalım. Bir sürahi su ve su bardağı.
0: Not alıyorum efendim.
2: Okunmuyor liste.
0: Şimdi?
2: Evet, şimdi oldu. Meyve de getirelim.
0: Hemen not çiziyorum.
2: Tamam, çok iyi not çizdin.
0: Başka? Oyuncak?
2: Gerekmez. Aşağıda oyun bölümünde oynarız.
0: Tencere, tabak.
2: Komiksin. Ev restoranında yemek yiyeceğiz. Akıllım, buraya gerek yok.
0: Tamam o zaman.
2: Hadi eksikleri tamamlamaya.
0: Anne.
1: Efendim canlarım.
2: Otelimizin aşçısı ne pişirmiş bakalım?
1: Mercimek çorbası.
0: Başka?
1: Köfte.
2: Başka?
1: Pilav.
0: Süper aşçı, yaşasın. Halam otelimize geldiğine çok sevinecek.
2: Biraz da iş konuşalım.
0: 5 numaralı odanın bazı ihtiyaçları var.
1: Hemen karşılayalım. Nelermiş? Sürahi, bardak ve meyve tabağı. Bir otel odasının olmazsa olmazları.
0: Anne, sen benim yazımı okuyabiliyorsun.
1: Okurum tabii.
2: Hala Hanım gelmeden odaya götürün lütfen.
1: Tabii efendim. Başka bir şey var mıydı?
0: Şimdilik bu kadar.
2: Müşteri ağlamız için çiçek toplamayı unuttuk.
0: Olamaz.
2: Koş.
1: Koşmadan.
0: Hadi toplayalım.

0: Unuttuk.
1: Neyi?
0: Topladığımız çiçekleri neyin içine koyacağız?
1: Buldum. Hemen gidip getireyim.
0: Hadi ama geç kalıyoruz Eren.
1: Geliyorum.
0: Kamyonu neden getirdin ki?
1: Çiçek toplayacağız işte 5 numaralı oda için.
0: Ama bu çok büyük kardeşim. Bütün bahçeyi toplamamız gerekir.
1: Bütün odayı çiçek doldururuz işte. Müşteri alamız çok sevinir.
0: Ama bahçedeki bütün çiçekleri topladığımız için annem üzülebilir.
1: Haklısın. Annem üzülmesin. Yarısını toplayalım o zaman.
0: Yarısı da çok. Yine üzülür.
1: O zaman biraz toplayalım. Annemizi üzmek istemeyiz.
0: Ben hemen geliyorum.
1: Aa, kelebek. Hey, nereye gidiyorsun? Gelsene.
0: Ay, kafam acıdı.
1: Benim de.
0: Nereye koşuyordun? Dikkatli olman gerekir.
1: Kelebek kovalıyordum.
0: Annem koşmayın demişti.
1: Haklıymış. Bak düştük.
0: Hadi kalk.
1: Tamam. Özür dilerim abla.
0: Ben de özür dilerim. Dikkatli olmalıydım.
1: Geçti bile.
0: Evet, benim de geçti. Bak, bu sepete toplayalım çiçekleri. Sonra da vazoya koyarız.
1: Zavazo mu?
0: Vazo.
1: Zavo. Tamam, hadi toplayalım.
0: Anne bak.
2: Çok güzel. Eren nerede?
1: Buradayım anne. Aa,
2: Eren'in sesi var, kendisi yok. Hay Allah, nerede bu çocuk? Ceren, sen Eren'i gördün mü kızım?
0: Ya, görmedim.
1: Buradayım anne, çiçek adam oldum ben.
2: Aa, Eren buradaymış Ceren. Büyümüş de çiçek adam olmuş. Eren, Ceren nerede?
1: Demin buradaydı anne, yok olmuş.
2: Allah Allah, uçtu mu bu çocuk?
0: Geldim.
1: Uçtun sandık.
0: Uçamam akıllım. Kanatlarım yok ki. 5 numaralı odanın vazosu anneciğim.
2: Çok tatlısınız, biliyorsunuz değil mi? Çok seviyorum sizi.
3: Biz de seni.
1: Biz halama kale yapmadık.
2: Kale mi?
0: Ne kalesi Eren?
1: Hala kalesi. Hadi koş.
2: Durun bakayım. Bugün sürekli koşuyor musunuz, bana mı öyle geliyor?
1: Acelemiz var anne.
2: Bunu konuşmalıyız. Acele etmek sorun çıkarabilir.
0: Bahçede de çarpıştık zaten ama çok acımadı anne.
2: Durum ciddi demek. Bunu halletmemiz lazım. Evde koşmak, çok hızlı hareket etmek düşmelere, sakatlanmalara neden olabilir çocuklar.
0: Ne yapabiliriz peki?
2: Mesela uzay yürüyüşü.
0: Uzay yürüyüşü mü?
2: Aklınıza koşmak geldiğinde hemen bir astronot olduğunuzu hatırlayın ve uzay yürüyüşüne geçin.
1: Oldu mu?
2: Harika oldu.
0: Bana bakın.
2: İşte böyle minik astronotlarım. Güvenli bir şekilde hareket ediyoruz, anlaştık mı?
3: Anlaştık. Hoş geldin.
1: Kimse yok.
0: Zili duyduğuma eminim.
2: Çok garip. Birileri zile basıp kaçtı mı acaba?
3: Sürpriz.
0: Hala.
2: Buyurun.
4: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Otelimize hoş geldiniz.
4: Otel mi? Otelimiz mi var hemen?
2: Yatılı misafirlerimiz için artık oteliz.
0: Kolonya?
5: Evet, lütfen. mis gibi.
4: Bana yok mu?
1: Var tabii. Almaz mısınız?
4: Çok teşekkürler. Ne güzel karşılama.
1: Hadi Allah, 5 numaralı oda seni bekliyor.
5: Geliyorum canım.

0: Bu haftaki konuşmama iyi hazırlanmalıyım.
1: Ehem, ehem.
0: Bugünkü konumuz insanlara değer vermek üzerine olacak dostlarım. Bununla ilgili ayetlere önce bir göz atalım. Tamam, giriş böyle olsun. Allah'ım, yine mi kapı? Kim bilir şimdi ne soracaklar.
2: Hocam, size bir sorum olacaktı.
0: Buyur, sor Hatice Hatun.
2: Hocam, şimdi bunu ne böyle...
0: Her duyduğuna inanma Hatun. Haydi selametle.

0: Bu ne yahu? İnsanlarla uğraşmaktan kendi işime bakamaz oldum.
1: Baba, ödevime yardım eder misin?
2: Hı?
3: Hocam, değirmenden bir çuval un getirir misin? Gitmişken de kasaptan biraz et alsana zahmet.
0: Yahu işim var diyorum, kimse beni anlamıyor mu?
1: Baba, Karakoçan'ın yemi de hiç kalmamış.
0: Ah, kaçış yok. Yapalım bakalım şu işleri. Kusura bakmayın cemaat, işler anca bitti de. Evet, bugünkü konumuz neydi? İnsanlara değer vermek. Bu konuyla ilgili ayetler neydi ayetler?
4: Hocam çalışmadın mı yoksa?
5: Aa, olur mu öyle şey?
4: İyi bir konuşma için zaman ayırmak şarttır. Olmadı.

0: Babam hala gelmedi mi anne?
1: Hayır, gelmesi lazımdı aslında.
0: Allah Allah.
1: O büyük ihtimalle Laz Cemal'in yanında kalmıştır. Merak etme. Hadi yatalım biz de.

0: Beyçüm, hocaya hamsinin zekatıyla ilgili bir şey soracaktım yenge. Evde miydi?
1: Yo Cemal Efendi, ben de senin yanındadır sanıyordum.
0: Allah Allah, bende değildi. Nereye gitti o zaman?
1: Hiç böyle yapmazdı. Başına bir iş gelmiş olmasın.
2: Babamın başına bir iş mi gelmiş?
0: Ağzından yel alsın uşağım. O nasıl söz? Dur bakayım. Yoksa haramiler mi kaçırmıştır?
2: Belki de askerler onu gece hırsız sanıp zindana atmışlardır.

0: Ya da çöle düşüp kaybolmuştur.
1: Belki de bir kuyuya düşmüştür ve kuyu dibi canavarının akşam yemeği olmuştur.
2: Bence ormanda ayılar kapmıştır.
0: Ayılar insan yemeği sevmez ama.
1: Sevmediğini nereden biliyorsun Cemal amca?
3: Sevmez oğlum, sevmez.
1: Bence sever ama durumdan duruma değişir.
3: Benim dedem anlatmıştı da adamın birini kovalamışlar ama yememişler.
2: Kurtlara da yakalanmış olabilir. Ben bilmiyorum ki ama olabilir.
4: Yeter!
5: Ne diyorsunuz siz? Çabuk boş lafları bırakın da hocayı aramaya başlayın. Her yere bakılacak. Kocamı istiyorum!

0: olamadı Guşağım. Acaba ne oldu hocaya?
1: İyi adamdı. Yazık oldu.
2: İyi babaydı.
3: Ah hocam, ne güzel anılarımız oldu seninle.

0: kocanın değerini bilemedik.
1: İyi babaydı. Allah rahmet eylesin.
2: Hayırdır? Kimin helvasını yiyorsunuz?
0: Şeker hocanın helvasını. Adamın değerini bilemedik.
3: Çok yüklendik ona. Hiç rahat vermedik.
2: Helvanın fıstığını bol katın o zaman. Kendisine de vermeyi unutmayın. Ne de olsa onun helvası.
1: Ha? Baba?
3: Hocam!
0: Uy! Bu bizim hocadır da.
3: Hocacığım benim. Sen. Neredeydin sen bakayım? Ne kadar merak ettik seni. Haberin var mı?
2: Yahu ne yapayım? Camide yapacağım konuşmaya çalışmak için sakin bir yere gidip çalıştım.
1: Kuyu dibi canavarıyla karşılaşmadın yani.
0: Hocam, bir daha seni gereksiz sorularla yormayacağız. Hakkını helal et da.
3: Evet hocam, helal et.
2: Ne demek dostlar, helal olsun. Sevdiğine rahat ver, bıktırma onu dünyada. Kadir kıymetini bil, geç olur bir gün yoksa.
4: Hocam, hipopotam beslemek günah mıydı, sevap mıydı?

0: Spor yap, güçlü ol.
1: Aha!

0: سلام.
1: سلام.
2: سلام.
0: کایت. کایت.
1: کایت.
2: کایت.
0: Ugh!

0: Wow!
1: Hey! Ben!
0: Sen...
1: Ah!

0: Hadi hadi. Aha. Aha. Aha.
1: Yeah,
0: must. Aha. Bo.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
2: Nedir o, nedir?
0: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah, ah, ne günlerdi.
2: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
0: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
0: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.
3: Hop!

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: Bu şey de ne?
1: Aha.
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün?
2: Mimir, kaç?
4: Köstebek de var.

0: Mir mir kaç. İmdat!
1: Mirmir'in maşı nerede? Bu kadar oyun yeter.
2: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
3: Hadi koşun bakalım.
0: Tertem, yardım et.
4: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
0: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş.
5: Evet.
0: Her yerim ıslak ve yaş.
1: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
5: Göz göz.
0: Bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
2: Dereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
2: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
7: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
7: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
4: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
0: Ne yapmasam ya? Dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma, tutun. Seni kurtaracağız. Çekin.
3: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
1: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
7: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
2: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
7: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
3: Bence köstebeğin ismi Küçük. Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz. Köz. Baksanıza başını sallıyor.
6: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
2: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
1: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
4: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
3: Biri daha var burada. Sen de nesin?
6: Ve tembel hayvan.
2: Senin ismin de o zaman Temtem.
4: Benden bahsediyorlar.
1: Her şeyi biliyorlar.
0: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
6: Umarım iyisindir Mirmir.
3: İyi görünüyor.
6: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
2: Görüşürüz Temtem.
3: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
7: Köz, tanıştığımıza sevindim.
1: Bize yardım ettiler.
4: Aslında ben yetişmiştim.
1: Allah'tan yetiştin.
3: Ayağıma bir şey takıldı.
6: Hay Allah, bu da ne böyle?
5: Çıkmıyor. Ece'nin ayağı takıldı.
1: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
7: Köz buraya geliyor.
3: Teşekkürler Köz. Teşekkürler.
1: Tamam. Bu kadar, sarılma yeter.

0: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
1: Hazine!
2: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
0: Aa, misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
1: Ninem çok sevinecek. Biz de misket oynayalım mı?
3: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
4: Hey!
1: Mirmir, kös kös ve tem tem. Hadi birlikte oynayalım.
0: Tem tem rüyasında bize eşlik edecek.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Çok güzel oluyor. Yaşasın. En sevdiğim meyve suyundan almışlar. Enerji toplama zamanı. Tadı çok güzel. Şimdi resmime devam edebilirim. Gel bakalım kırmızı boya. Bir sürü top çizeceğim.
1: Selam, ben geldim.
0: Hoş geldin abla.
1: Ne yapıyorsun?
0: Resim yapıyorum. Bak, güzel olmuş mu?
1: Çok güzel olmuş. Aa, ama bunlar benim boyalarım.
0: Benimkileri bulamadım. Ben de seninkileri aldım.
1: Ama izin almadın.
2: Acıktınız mı çocuklar?
0: Hem de çok. Bak anne, resim yaptım.
1: Benim boyalarımla.
0: Benimkileri bulamadığım için. Hem ne var ki kullansam?
1: Kullanmanda sorun yok ama sen izinsiz aldın.
2: Ablan haklı Tunacığım. Birinin eşyasını alırken ondan izin almalıyız.
0: Özür dilerim. Düşünemedim.
1: Tamam, bu seferlik böyle olsun. Ama bir dahaki sefere izin al, olur mu?
0: Anlaştık.
2: Evet, anlaştığımıza göre artık bir şeyler yiyebiliriz. Oğlum, bu masanın hali ne böyle?
0: Biraz dağıtmışım galiba.
1: Biraz mı?
2: Tuna, şuraya bak. Her yer parmak izi olmuş.
0: Resmi parmak boyasıyla yaptım ya, ondan. Hepsini ben mi temizleyeceğim?
1: Sen yaptığına göre.
0: Ama anne.
2: Hadi bakalım Tunacığım. Bezleri alıp işe koyulalım.
0: Tamam, temizleyeceğim. Ama yemekten sonra yapsam, çok acıktım.
2: Ama canım, mutfak bu haldeyken burada nasıl yemek yapalım? Boyalı bir yemek yemek istemezsin, öyle değil mi?
0: Boyalı mı? İstemem.
2: Ama enerji vermesi için. Al bakalım. Bu seni yemeğe kadar idare eder.
0: Muz, yaşasın. Çok leziz.
2: Nasıl? İyi geldi mi?
0: Hem de çok. Enerjim geri geldi.
2: O zaman hadi bakalım iş başına.
0: Anlaştık. Her yeri silip süpüreceğim.
2: Hadi Lina, biz de o sırada bahçedeki işlerimizi bitirelim.
1: Tamam anne.
0: Bunu yapabilirim. Beğendin mi anne?
2: Hem de nasıl? Ellerine sağlık oğlum.
0: Hepsini ben yaptım. Bu parmaklarla.
1: Evet, bu parmaklarla kirlettin. Sonra da onlarla temizledin.
0: Haklısın.
2: Parmak böreğini hak ettin.
0: Börek mi yiyeceğiz? Yaşasın.
2: Hadi sen git biraz dinlen. Biz de hızlıca yapalım.
0: Anlaştık. Gelin parmaklarım, sizi dinlendireyim. Çok yoruldunuz.
1: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
2: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
1: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var. Kolay kolay yapıp çıtır çıtır afiyetle yiyeceğiniz bir börek. Arkadaşlar, kardeşim ve ben bu parmak böreğini çok seviyoruz. Bakalım siz de sevecek misiniz? Hazırsanız başlıyoruz. Önce ne yapıyoruz sultanım?
2: Tabii ki önce elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve artık parmak böreğini yapmaya hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Bir yufka, bir kase peynir ve biraz su. İşte hepsi bu kadar. Bu kadar az malzemeyle nasıl bu kadar lezzetli olduğuna inanamayacaksınız. Değil mi Tuğba Sultan?
1: Evet şefim. Tadına doyulmayan bir börek oluyor. Hadi hemen başlayalım.
0: Arkadaşlar, böreği yapmak için önce tezgahımızı iyice siliyoruz. Çünkü yufkayı açıp tezgahta keseceğiz. Yani tezgahın çok temiz olması gerekiyor. Değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim. Hem temizlik imandan gelir.
0: Arkadaşlar, parmak böreği için yufkayı tezgahta açıyoruz. Sonra pasta keser gibi dilimlere ayırıyoruz. Bu işi de Tuğba Sultan yapıyor.
1: Şefim, önce yufkayı tam ortadan ikiye bölüyoruz. İşte böyle. Sonra da dörde.
0: Bakın, ardı şeklinde keserek dört parçaya böldük.
1: Şimdi de bu parçaları ikiye bölüyoruz.
0: Dört parçamız vardı, onları da ikiye bölüyoruz. Ve toplamda sekiz parça yufkamız oluyor.
1: Evet şefim, eşit sekiz parça yufka. Bu da sekiz parmak börek demek.
0: Yufkalar kesildiğine göre artık içlerini koyup sarabiliriz. Bakın arkadaşlar, yufkanın kenarına biraz peynir koyuyorum. Sonra da iki kenarını katlıyorum. İçindeki peynir pişerken dışarı çıkmasın diye. İşte böyle. Sonra da rulo yapıyorum. Yani böyle sarıyorum. Ama tam ucuna kadar değil. Ucunu biraz suyla ıslatmamız gerekiyor. Peki neden ıslatıyoruz anne?
1: Yufka birbirine yapışsın ve pişerken açılmasın diye şefim.
0: Aa, şimdi anladım. Duydunuz arkadaşlar. Parmak böreğinizin ucunu ıslatmayı unutmayın. İşte ıslandı.
1: Artık tamamen sarabiliriz.
0: İşte ilk parmak böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi yapmak çok kolay. Arkadaşlar, bütün parmakları, yani yufkaları sardık. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi de onları kızartıyoruz.
0: Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın.
1: Yağ ısınınca börekleri tavaya koyuyoruz. Çok kısa sürede kızarıyorlar.

Bakın, rengi böyle altın sarısı olduğunda kızarmış demektir.

0: pişmiş. Hadi hemen yiyelim.
1: Evet arkadaşlar, parmak böreğimiz yemeğe hazır. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
0: Harika oldu. Gerçekten harika görünüyor. Parmak gibi. Ama bunlar dev parmağı gibi. Değil mi anne?
2: Evet oğlum. Çok acıkmasındır diye dev parmakları yaptık. Evet, alın bakalım.
0: İyi yapmışsınız.
2: Hadi afiyet olsun.
0: Oh, nefis olmuş. Anne, yemekten sonra top oynamaya gidebilir miyim?
2: Olur.
0: Abla, senin topun...

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: 더 미니미시.
1: 이 시대 미니의 기빔.
2: 오이 오이, 슈 할리메 막, 야르시즈 유르츠 스칼뎀. 에이. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre. Şey.
1: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine capcanlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
2: Hı, ne demezsin?
1: Kestik!
2: Onu ben söylerim Tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
1: Tabii heyecan bırakırsan.
2: Ben heyecan bırakmasam ne olacak Tilki? Programın konusu ne?
1: Kuzey rüzgarlarının yönü.
2: Peki hangi yöne eser?
1: Güneye.
2: Aferin, program bitti.
1: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
2: Açık zaten.
1: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet bildiniz.
2: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Ha? Ha? Ha? Tilki!
1: Geldim teleskop, geldim!
3: Uydurma, sen gelmedin, ben getirdim.
2: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
1: Tamam teleskop, tamam, ağlama. Beni de...

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de.
2: Şu şey değil mi ya?
1: Bakayım.
0: Ben de bakayım tilki.
1: Dursana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya dur.
2: Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: Tamam. Haberci bu.
1: Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
2: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor.
1: Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
1: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
1: Evet duyarlı dostlar. Dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona!
2: Hey!
1: Bakalım haberciyi üzen ne?
2: Buralarda göreceğimizden emin misin tilki?
1: Aslında değilim. Ama içimden bir ses... İşte orada!

0: habercinin yuvası.
1: Evet. Sanırım zarar görmüş.
2: Ay.
3: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
0: Ben biliyorum.
1: Nedir?
0: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
3: Sen gerçek bir dahisin tilki.
0: Evet, nereden başlıyoruz?
3: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
1: Tamam, teleskop.
0: Evet, kurye.
1: Evet, kurye derken?
0: Hadi yani.
1: Ne hadisi?
0: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
1: Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak, çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
0: Süper olur.
1: Tilki.
0: Tamam. Tırmanalım bari, ne yapalım?
1: Önden buyur.
0: Tamam.

0: Ay, ah.
1: Ben de yükseklik korkusu var.
2: Sıkı tutun o zaman.
1: Sakın bırakma beni, Kurye. Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın, Kurye.
2: Lütfen üç olmasın tilki. Çok ağırsın.
1: Evet, benim sevgili.
2: Tilki.
1: Tamam, tamam.
3: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
0: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
2: Yani gagana.
0: İşte günün en güzel anı.
2: Nasıl da sevindi.
0: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
3: Bence gerek yok.
2: Bence de.
0: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, Kurye ve Teleskop?